polisleri ve liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle biri çocuk, 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya, Kaliningrad bölgesine yönelik bir NATO ablukası girişimi halinde nükleer güç kullanma uyarısını yineledi. Ayrıca Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı da 31 Ekim'e kadar uzattı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Haberleri sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Balkanları Yolculuk TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı. Hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadir Şener, teknik masadaki arkadaşımız Yunus Emre Özşahin ve ben İpek Önder Ankara'dan selamlarımızı göndererek programımıza başlıyoruz.

0: Bugün ilk olarak Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler adlı kitaptan söz edeceğiz ve bu kitap Balkan kökenli insanlarımızın örf, adet ve geleneklerini araştıran çalışmalardan biri ve kitabın yazarı Doktor Yalçın Güçer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Güçer.
1: Hoş bulduk. Merhabalar İpek Hanım.
0: Yalçın Bey aynı zamanda Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyesi ve Balkan kökenli. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki sancaklarından birine, bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Serfice sancağına dayanıyor. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ve bu içerikte bir kitabı hazırlama fikri nasıl oluştu? Detayları sizden dinleyelim.
1: Tekrar merhabalar. Bir mübadil aileden geliyorum. Bizimkiler sizin de ifade ettiğiniz üzere 1924'te Lüzan Mübadili Anlaşması sonrasında Niğde Yeşilburç köyüne yerleşmiş bir mübadil ailenin dördüncü kuşak mensubuyum. Bizimkiler Serfice Sancağı'na o dönemde bağlı Grebene kazası Grifçe köyünden Niğde Yeşilburç köyüne iskan edilmişler. Ve o süreçte yaşananlar bir şekilde çocukluğumuzdan bugüne kadar bize aktarılanlar, aile büyüklerimizden dinlediklerimiz ki halihazırda köyümün de yaşayan hali diyeyim, bir şekilde bu çalışmaya bizi itti. Bu kitap bir aslında baba oğul kitabı. Babamla birlikte kaleme aldığımız bir kitap. Bizim örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz ve buna bağlı olarak da gastronomisi, geleneksel mutfağını içeren bir yapıdan oluşmakta. Dolayısıyla aslında hayatımızın içinde yer alan şeyleri sadece nesilden nesile aktarılması için

0: kalem altına aldık diyebiliriz.
1: Evet, kitabınızın ön sözünde de ifade ettiğiniz gibi aslında gelecek kuşakları köyünüzün derin köklerini ve birbirinden kıymetli geleneklerini aktarmak adına bu çabayı kitap haline getirdiniz. Çok kıymetli bir eser. Kitabınızı babanız Zihni Güçer'le birlikte hazırladınız ve birçok özgün görselle de desteklenmiş bir baba oğul kitabı olduğunu görüyoruz. Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler kitabı. Bilgi kaynağı nedir efendim?
0: Bilgi kaynağı dediğim gibi aslında yaşanmışlıklar ve halihazırda yaşananlar. Köyümüzün geçmişi, bugünü, yarını aslında ve bir şekilde kültürel mirasımızın da yazılı kayıt altına alma çabamız. Çünkü bir ticari beklenti ve benzeri yapıyla yapılacak bir zorla elde edilecek bir takım şeyler değil. Kaldı ki kitabımızdaki tüm görseller de bize ait. Birçoğu benim kendi evimde bulunan materyaller. Kendi ailem, örneğin babamın babaannesinin lohusalık fotoğrafından tutun, benim babaannemin gelinlik fotoğrafına kadar birçok fotoğrafı göreceksiniz kitap içerisinde. Kendi düğünümden görüntüler var. Kızım var. Dolayısıyla bir şekilde 5. kuşağa kadar sirayet etmiş bir kitap bizim için.
1: O zaman çalışmanızın içeriği hakkında da biraz bilgi almak istiyoruz sizden. Hangi ana başlıklar altında gerçekleştirildi?
0: Aslında biraz başlıkları sınırlandırdık. Bu anlamda düğün, doğum, işte geleneksel kutlamalar, çocuk oyunları, şifacılık, onun dışında Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi özel günler, işte Şir yanımızdır, Hıdır ellezimizdir, bunun gibi geleneksel günlerimizin kutlamaları bunları içeriyor kabaca. Ve dediğim gibi bunların da kendi içerisindeki gastronomi yolculuğu da yine kitap içerisinde bulunmakta.
1: Ana başlıklar var. Düğün, doğum, geleneksel kutlamalar, şifacılık şeklinde ve alt başlıklarda da detaylandırmışsınız aslında çalışmanızı. Doğumdan askere gitmeye, bebeklikten cenazeye kadar uzanan hayatın içinde size özgü gelenekleriniz de var mı?
0: Tabii ki. Aslında bunu şöyle kabaca kurgulayabiliriz kafamızda. Doğumdan ölüme kadar ki her anımızda bir ritüel, bir gelenek var. Bu
1: Evet.
0: anlamda da bugüne kadar da gelen, korunan şeyler var. Yok olmayı üst tutmuş şeyler var. Günümüzde anlamına tırnak arasında yitirdiğini düşündüğümüz geçmişte var olan şeyler var. Ama genel olarak da köyümde hali hazırda birçok konu bir şekilde geleneklerine bağlı şekilde devam ediyor bizde. Bu anlamda doğum öncesiyle başlayıp sonrasında doğum sonrasına kadarki süreçte küçük başlıklara değinelim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum bu noktada. Ama örneğin doğum yapacak kadının annesine kesinlikle haber verilmezmiş.
1: Neden?
0: Çünkü bu noktada doğumunun kolay olmasını isterlermiş. Annesinin bu anlamda kaygılanıp doğumu zorlaştıracağına
1: Öyle bir inanç
0: inanılırmış.
1: varmış
0: İnanç
1: çünkü.
0: varmış. Her köyde o dönemdeki ilerleyen sohbetimizin ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz hani şifacılıktan. Her köyde nihayetinde doktor erişim yok o geçmiş yıllarda. Ve köyde el verilen bir şekilde şifacı olduğu düşünülen ve bu anlamda da şifa bulunulan babular var. Ve bu kişiler mutlaka bu süreçleri yönetirmiş. Ve sonrasında da mutlaka hani doğum sonrasında nazar inancı var. İnancı gereği nazar değmemesi için gerek anneye gerek çocuğa birçok ritüel var arka planında. Dolayısıyla böyle o süreçlerle başlayıp sonrasında baktığınızda hani bebeğin yıkanmasından kundaklanmasına kadar birçok farklı ritüel var. Doğum sonrasında bir hafta yaklaşık süre sonrasında bir isim verme, at konma serüveni başlıyor. Burada ailenin genelde büyüğü bebeği kucağına alıyor ve kulağına ezan okuduktan sonra da 3 kere ismini zikrederek adını koyuyor bebeğin. Bu oldukça önemli. Halihazırda günümüzde de devam eden bir geleneğimiz ve sıkı sıkıya da bağlıyız bu konuda. Sonrasında kırk uçurma kutlamaları, işte bebeğin ilk dişi çıktığındaki kutlama, ilk kesilen saçı, bunların hepsi bizim için geleneksel kutlamalara dönük şeyler. Ve hepsi dediğim gibi kendi içerisinde farklı farklı ritüelleri içeriyor. Onun dışında işte yine hayatın içinde var olan sünnet düğünleri, işte askere gitmeler, bunların hepsi.
1: Doğumdan askere gitmeye değil mi? Bebeklikten cenazeye kadar uzanan bir hayatın içinde size özgü olan gelenekler var.
0: Kesinlikle. Ama burada bir küçücük dokunmak ihtiyacı hissediyorum. Askere gitme biliyorsunuz bizim için kutsaldır. Bu anlamda günümüzde hali hazır. Mesela ben askere giderken bana da yaptılar bunu köyde. Bir asker turtamız vardır bizim, bize özgü. Aslında bir kurabiye gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu kurabiyenin ortasına askere giden kişi demir gibi sağlam olsun, sağlıklı gitsin, sağlıklı dönsün diye bir bozuk para konulur. Ve bu bozuk para asker annesi tarafından konulduktan sonra burada 2 tane turta yapılır. Birisi

0: yolda yenmesi için oğluna verilir. Diğeri de oğlunun en son giydiği giysilerle beraber saklanır. Anne bu giysileri yıkamaz. Oğul aklına geldikçe, özledikçe onları koklar.
1: Ne
0: Ve bu
1: güzel, ne güzel
0: turtayla birlikte
1: cidden.
0: tutar. Bu anlamda da bizim için hani çok önemli ve günümüzde de yürütülen halihazırda bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki hayatın son noktası artık cenazelerimiz. Cenaze noktasında da günümüzde gerçekten bağlıyızdır. Cenaze evi kesinlikle boş bırakılmaz. Yemekler yapılır. Sürekli evler bir şekilde beraber zaman geçirilir. Ve vefat anı itibariyle de mutlaka tüm köy birbirine destek olur bizde. Bu geleneklerimizi de sıkı sıkı halihazırda bağlı bir şekilde devam ettiriyoruz.
1: Peki şimdi tanışmayla başlayıp düğün sonrasına kadar uzanan geleneksel düğün ritüelleri hakkında da konuşalım istiyoruz. İçerisinde kimi zaman heyecan, kimi zaman da mutluluk barındıran bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Düğün gerçekten büyük bir şenlik. Dediğim gibi biz de biraz önce cenaze için kötü günde beraberiz demiştik. İyi günde de beraberiz.
1: Kendi düğününüzden de yola çıkarak
0: Tabii
1: anlatabilirsiniz.
0: ki. Mesela annemin cümlesiyle başlayayım aslında burada. Ben senin düğünün boyunca hiçbir yemek yapmadım dedi. Çünkü gerek kalmadı böyle bir şey ki evimizde herhalde en son benim tahminim bir 100 kişinin üstünde insan vardı. Süreklilik arz edecek bir şekilde. Ve bu anlamda bütün köy bir araya gelir. Kanişka dediğimiz süslü tepsilerle o güzel yapılan baklavalar, yemekler evlere yağar resmen. Tabii ki çalgı çengi oyun bitmez. Bu anlamda mutlaka çok büyük hazırlıklar gerektiren yapılar gibi gözükse de düğün sahibini çok fazla yormayan bir yapıyla sonuçlanır günün sonunda. Ve bizim için dediğim gibi kötü günün yanında iyi gününde birlikte olmak da çok önemlidir. Ve bu yapılan yemekler de tüm köy tarafından beraberce tüketilir aslında. Bu anlamda da tutkunluk bizim için önemlidir. Ritüel boyutunda tabii ki birçok ritüel var. Hani 3-4
1: Saç
0: gün
1: taramadan
0: süren
1: kına gecesine, gelinin hazırlanma süreci var. Damat tıraşı ve damadın hazırlanması gibi çok
0: kesinlikle.
1: zengin bir şekilde anlatmışsınız aslında görsellerle de destekleyerek.
0: Kesinlikle ve bu anlamda hani baktığınızda bize özgü şeyler vardır. Mesela burada saç taramadan bahsettiğiniz için söyleyeyim. Gelinin yüzüne çüpe denilen bir böyle farklı parlak telleri, boncuklu telleri içeren bir şey kapatılır. Bu bize
1: Tül gibi.
0: özgüdür. Tül gibi düşünün ama aslında teldir bunlar. Ve çok süslü bir şekilde hani kitapta göreceksiniz zaten saç tarama sonunda. Gelinin böyle duvağı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu ve buna benzer birçok bizim ritüelimiz var düğüne dair. Düğünle birlikte de bitmiyor aslında. Hani damat tıraşı dediğiniz gibi sonrasında çeyiz alma, gelin alma ve benzeriyle devam edip hani çeyize konulan birçok şeyler karşımıza çıkıyor. Nakışından perdesine işte bu anlamda çeyiz sandığına özellikle mesela kendi ailemden örnek vereyim. Babamın babaannesinin nasıl diyeyim dedemin dedesi marangozmuş. Kendi kızının çeyiz sandığını yapmış. Şu an bizim evimizde. Kitapta da bir şekilde görseli mevcut. Ve bu çeyiz sandıkların içi gerçekten çok çok büyük özenle doldurulurmuş. Baktığınızda el emeği, göz nuru diyecek birçok şey karşınızda. Ve hali hazırda kitapta da göreceğiniz görsellerin aşağı yukarı ortalama yaşı 100 diyebilirim.
1: Sizden de kızınıza kalacak bir kültürel aktarım olacaktır herhalde
0: Mutlaka,
1: o çeyiz ve
0: mutlaka,
1: çeyiz sandığı değil mi?
0: mutlaka.
1: Mübadil kültürü çerçevesinde Hıdrellez'den Helva Şenliği'ne kadar birçok geleneksel kutlamanız olduğunu da biliyoruz. Biraz da bu geleneksel kutlamalar üzerine konuşalım mı?
0: Tabii ki. Başlık başlık isterseniz bu konuda size birazcık bilgi vereyim. Öncelikle Aralık ayında yapılan bir kutlamamız var bizim. Andras adı altında. Bu gelenek bolluk bereket olsun diye yapılan ve Kasım ayının son gecesi her evde buğday ve mısır kaynatılan bir etkinlik. Burada kaynatılan buğday ve mısırdan birer avuç dama ambarın köşesine, kuşlar yesin diye avluya, evdeki hayvanların yalaklarına atılırdı. Kalanı da yenir, komşu ve akrabalara dağıtılırdı. Bu kutlamanın hemen bir ay sonrasında da Ocak ayında yapılan bir kutlamamız var. Buna da yine yerel dilde biz Enchi Arkuda diyoruz. Bu gelenekte de koyunlar doğursun, bereket olsun diye yapılan bir gelenek. Ve tava büyüklüğünde langitis yani akıtma olarak günümüzde bildiğimiz yiyecekler, geleneksel yemeklerimiz yapılmaktaydı. Bir tepsiye bir sıra langitis yerleştirilir. Üzerine havanda dövülmüş ceviz serpilir. Cevizin üzerine de sulandırılmış pekmez dökülürdü. Üzerine bir sıra daha langitis koyularak ikinci tepsisi tuzlu olarak karşımıza çıkmaktaydı. Tepsiye bir sıra langıtısı yerleştirdikten üzerine peynir koyup üzerine bir sıra da langıtısı koyulduktan sonra da dilim dilim kesilerek tepsilerde ikram edilirdi bu. Bir diğer bizim geleneksel kutlamamız Mart ayı kutlaması ki artık günümüzde bir şekilde sirayet etmiş yaşamın içerisinde yer alan bir yapı Mart ayı kutlaması. Farklı köylerde, farklı yerlerde, farklı isimlerle adlandırılıyor. Bizde Martiti. Mesela başka bir yörede Martençika deniyor. Başka bir
1: Bulgaristan'da
0: gibi
1: gibi.
0: farklı farklı isimlerle karşımıza çıkıyor.
1: Bu ritüelden de bahsedelim.
0: Tabii ki burada asıl konu Mart ayı biliyorsunuz hani atasözlerimize de sirayet etmiş durumda. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır adı altında. Mart ayı uzun ve çetin bir ay. Herkes tam bahara erişeceğini düşünürken aslında zorluklarla karşılaştığı bir ay. Ve bu noktada da mutlaka bunun kolaylaşması için bir takım ritüellerimiz var baktığınızda. Bu çerçevede Şubat ayının son haftasında, baktığımızda son gecesinde hatta son haftasının son gecesinde parmaklara ve bileklere kırmızı ve beyaz renklerden oluşan örme bir takım bileklikler ve yüzükler takılıyor. Yaklaşık olarak bir 15 gün kadar kaldıktan sonra da bir ağaç dalının ucuna yeni filizlenen bir noktaya bağlanıyor. Ve bunun da Mart ayının kolay geçmesini sağlayacağı bir şekilde inanılıyor.
1: Yıl boyunca sağlık, bolluk, bereket anlamına da geliyor aynı zamanda, değil mi bu
0: Kesinlikle.
1: uygulama?
0: Ayrıca yine Martiti'de evi süpürge süslüyoruz. Burada süslenen süpürge gerçekten görüntü itibariyle çok şık. Yine kitapta görselini bulabileceğiniz bir yapı. Yünlerle, kumaş parçaları ve boncuklarla süslenen
1: Edirne'de hala devam
0: süpürgeler.
1: ediyor bu gelenek.
0: Tabii tabii bizde de halihazırda devam ediyor. Köyümüzde de her sene bir şekilde Mart'ın başında hemen hemen her evde görebileceğiniz bir şey bu. Ve bu anlamda bolluk olsun, Mart çabuk çıksın diye 1 Mart günü evlerde 9 çeşit peynir, ceviz, zeytin, ekmek, pekmez, yoğurt, yumurta ve benzeri şeyler mutlaka yeniyor. Bunların hepsinin birer anlamı var. Hani yılan sokmasın gibi gibi gibi farklı şekillerde karşımıza çıkmakta. Onun dışında bizim bir helva şenliğimiz var yine geleneksel. Ve bu 1890 yılında o dönemde bir tıpkı yakın süreçte yaşadığımız pandemi gibi bir pandemi meydana geliyor. Bu pandemi sürecinde insanlar çaresiz kalıyorlar. Tıpkı bizim de zamanında kaldığımız gibi her birimizin. Ve köylü Şifa'yı köye gelen birinin buyruğuyla yaptığı helvada buluyor. Dolayısıyla 1890 yılından bugüne kadar yılda her yıl bizim bunu artık gelenekselleştirdiğimiz bir yapı haline geliyor. Ve köyde herkesin 3-5 kuruş parasıyla katkısında bulunduğu yapıda gerçekleştirilen helva şenliğiyle dualarla bu helva karılıyor. Yine dualarla yeniliyor ve insanların da bundan şifa bulması duası yapılıyor. Bu etkinlik, bu geleneğimiz aslında çok uzun yıllar kaybolmuştu. Burada yine babamın ismini anmak isterim. Kıymetli babam bu kitabın da diğer yazarı olan Zihni Güçer bu anlamda çok büyük katkılarla bu şeyi tekrar hayata geçirdi. Köyümüz de sağ olsun bunu çok güzel sahiplendi. Ve her sene gerçekleştirilen bir şenlik. Tüm köylü bir araya
1: Ne
0: geliyoruz.
1: güzel.
0: Şehir içi, şehir dışı kim var kim yoksa bir araya geldiğimiz gerçekten güzel bir etkinlik. Onun dışında Şiryana, diğer adıyla hepimizin bildiği adıyla Hıdır Ellez. Zaten bildiğimiz gibi 3 kere yapılıyor Hıdır Ellez kutlaması. Burada birinci kutlama 6 Mayıs'ta yapılıyor. Bu Şiryana'ya Ayor deniyor. İkinci kutlama 14 Mayıs'ta yapılıyor ve bu Şiryana'ya Mayıs deniyor. Ve üçüncü kutlama da 4 Haziran'da yapılıyor. Bu Şiryana'ya da Ahil ismi veriliyor. Burada tabii her biri kendi içerisinde birçok ritüele sahip. Yani çok detaya girip şu anda hani çok zaman kaybetmek istemiyorum bu anlamda. Ama şunu bilelim sadece her bir Şiryana'nın farklı anlamları var ve farklı ritüelleri var. Bu çerçevede. Onun dışında yağmur duası zaten hani günümüzde de birçok yerde yine olan bir şey. Bu anlamda kuraklığın çok görüldüğü Nisan, Mayıs ayları gibi karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da bizim için önemli bir konu daha o da Lacardi. Lakardi akşam ev gezmesi anlamına geliyor. Akşam yemeğinden sonra komşular, akrabalar birbirlerinin ev gezmesine gidiyor. Ve sabah erken kalkıldığı için de Lakardi'ye erken gidiliyor, erken kalkılıyor. Bu anlamda gelenlere işte haşbişe dediğimiz bir tür atıştırmalık ve benzeri şeyler ikram ediliyor. Ve o an ne yaşanıyorsa hayatla ilgili her şeyi paylaşıyor ve köyün de birbirinden haberi oluyor aslında. Gerçekten bir samimiyet var çünkü ortamda. Bu da hani özel günlerin peşinde bizim için devamına baktığınızda
1: O dostluk bağını
0: gerçekten
1: kuvvetlendirmiş
0: kesinlikle.
1: oluyorsunuz bu akşam gezmeleri, ev gezmeleri Lakardi ile birlikte.
0: Kesinlikle.
1: Ve köyünüzde, geçmişte ya da günümüzde halen çocukların dünyasını renklendiren çocuk oyunlarını da soralım sizlere.
0: Tabii ki düşündüğünüzde bugünün çocuklara kadar şanslı olmayan çocuklardan bahsedeceğiz öncelikle. Çünkü bugünün hani kendi çocuğumdan da görebildiğim kadarıyla şanslılar, her şey ellerinin altında, oyuncaksa oyuncak, yiyecekse yiyecek. Ama mesela ben kendi adıma konuşayım ki ben de nihayetinde bir nesil önceden bahsediyorum. Bu kadar şanslı değildim. Hani oyuncak bulmak zordu veya şans, ya aslında
1: Şans
0: şanssız
1: mı değil mi?
0: demeyeyim de
1: Avantaj mı
0: onu da
1: dezavantaj mı?
0: tartışabiliriz.
1: Tartışılabilecek bir konu.
0: Kesinlikle mesela ben eve girmezdim. Yani bir baremimiz
1: Sıkılmazdık.
0: vardı. Tabii
1: Evet.
0: tabii yani çok net bir sınırım vardı. Neydi? Akşam ezanı okunmadan eve geleceksin. Sınırımız buydu. Ama o saate kadar sokaktaydık. Oyunlar oynardık. Acıktığımızda annemiz elimizde bir salça ekmek tutuştururdu. Onunla beslenirdik. Mutlu mesut hayatımıza devam ederdik. Dolayısıyla baktığınızda bizim neslimize kadar gelen noktada bez bebeklerden ne bileyim işte misketlere kadar birçok oyuncak karşımıza çıkıyor. Ama bunun yanında da oynadığımız birçok oyun vardı. Burada isim olarak sadece geçeyim isterseniz hızlıca. Seksekten Daladulu'ya, Skamblaka'dan Saklambaç'a, işte Haraç geliyor oradan Körebe'ye, işte Tombala'dan Birdirbir'e, Beştaş'a kadar birçok oyunla büyüdük aslında. Bu anlamda bunlar bizim için çok anlamlı ve değerliydi. Örneğin çocukluğumu hatırlıyorum ben. O çevirdiğim çember veya o yarıştırdığım metal araba benim en değerli şeylerimdi. Baktığınızda bugünkü çocuklara çok anlamsız gelecek belki bunlar ama gerçekten benim için çok değerliydi.
1: Yoksa bu fotoğraflar sizin oyuncaklarınıza
0: Tabii ki,
1: ait mi?
0: tabii ki, tabii
1: Evet,
0: ki.
1: onlarla
0: Ve
1: da zenginleştirdiniz eseri.
0: kesinlikle.
1: Kızınızla da oynuyorsunuzdur herhalde bu çocuk oyunlarını
0: Mesela
1: yaşatmak adına.
0: hemen arka sayfasındaki topaç fotoğrafı kızım da şu anda, o benim topacımdı. Şu anda kızım oynuyor.
1: Ne güzel.
0: Biraz da
1: Harika
0: alt
1: mıydı?
0: komşumuza rahatsızlık vererek olsa.
1: Evet efendim. Şimdi son olarak günümüzde modern tıp uygulamalarıyla sadece bir kültürel miras olarak kalan şifacılıkla ilgili neler söylemek istersiniz merak ediyoruz.
0: Bu kitapta aslında bu bölüme yer vermek ya da vermek konusu çok gittik geldik. Çünkü günümüzde aslında teknik boyutta biraz anlamını yitirmiş bir konu malum. Çünkü modern tıp gelişmiş durumda, insanların tıpa erişimi daha olası, yani doktorların tedavi yöntemleri bir şekilde modern tıp çerçevesinde. Ama nihayetinde bu da bizim geçmişimizde var. Halihazırda köyümüzde de baktığınızda bu konuda devamı el verilmiş olan insanlar mevcut.
1: Yatsınamaz bir gerçeklikle karşı karşıyayız aslında. Bilinmeyen hastalıklar.
0: Kesinlikle ve bu noktada köyde şifacı olarak adlandırılan kişinin ismi Babu bizde. Babu deniyor ve bu insanlar bir şekilde dediğim gibi hani bugün modern tıp kurallarını bırakmış yerine, evet modern tıpı bırakmış ama geçmişte insanların doktora erişemediği noktada insanlara şifa almışlar. Bu çerçevede neler yapmışlar? Birçok şey yapmışlar. İşte bel ağrısından bilinmeyen hastalıklara kadar çok geniş bir çerçevede genellikle de hani dini ritüelleri içerisine alan, dua okumak, karışlamak ve benzeri şeylerle insanların şifasını buldurmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Ki bunun içerisinde birçok şey var. Hani nazarından yürümeyen çocuğa, sonrasında bebeğe spor yaptırmasından boğaz ağrısından kolak ağrısına kadar birçok uygulamada bulunmuşlar kendileri. Baktığınızda bir de köyümde küçücük bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Bir su kaynağı var. Buna biz luca diyoruz kendi aramızda. Bu su kaynağından çıkan suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Ve bu anlamda da buraya gidiliyor ve bu sudan rahatsız olan kişi rahatsızlığın duyduğu yeri ıslatıyor bu suyla. Sonrasında da lujadaki bulunan çamurla bu bölgeyi kaplıyor. 2-3 yudum bu sudan içtikten sonra da 15-20 dakika sonrasında çamuru yıkıyordu. Bu anlamda buradan da gerçekten köyümüzde şifa bulduğunu söyleyen birçok insan bulunmakta hali hazırda da. Bu da hani bizim geleneğimizin bir parçası.
1: Şifacı ve ebe aynı zamanda babu, değil mi?
0: Evet, yani sağlığa dair aklınıza gelen ne varsa babu. Yani
1: Evet.
0: babu, köyün babusu aslında köyün doktoru.
1: Köyün doktoru vefat ettikten sonra gelenek nasıl devam etmiş peki?
0: Burada el verme denilen bir durum var. Bu kişi bir şekilde yaşlanmaya başladığında başka birine el veriyor, bu işleri öğretiyor. Dolayısıyla da onun el verdiği kişi de baba olarak yerine geçiyor bu kişinin. Ve nesiller boyunca bu şekilde aktarımına gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağolunuz. Çok
0: Ben çok
1: keyifliydi
0: teşekkür ediyorum.
1: söyleşimiz. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyesi, Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler adlı kitabın yazarı Doktor Yalçın Güçer'le birlikteydik.

0: Bu hafta Serez'deki Osmanlı mirasının izlerini takip edeceğiz. Osmanlı Devleti'nin eski mülkiye teşkilatında Selanik vilayetinin sancaklarından biri olan Serez Sancağı'nın merkezine yolculuk yapacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim ile birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Teşekkürler, sağ olun. Sizin de dediğiniz gibi Serez'den bahsedeceğiz bugün.
0: Evet, Serez Sancağı veya Siros Sancağı'nın tarihinden söz ederek başlayalım. Ne zaman, kim tarafından fethedilip bir Türk yurdu haline getirilmiş?
1: Serez aslında kısa bir tarihçesinden bahsedecek olursak Serez Doğu Makedonya olarak adlandırılan Yunanistan'ın Doğu Makedonya olarak adlandırdığı bölgede Strimon ve Struma Karasu Nehri ile Çayırlı Balkan Dağı'nın arasında olan bir mevkide yer alıyor. Daha doğrusu Selanik'in kuzeyi bir başka tabirle. Serez tarihi geçmişi tabii ki antik dönemlere kadar gidiyor. Eski bir yerleşim yeri. Ancak biz şehirde 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bir Bulgar işgali var bölgeyi. İvan Asen, yani Bulgar çarı İvan Asen işgal ediyor. Ardından Latinler bölgeyi işgal ediyor. 1307'de de Katalanlar, ta İspanya'dan Katalanlar bölgeyi işgal ediyor. 1345'te Sırp Kralı Stefan Duşan şehri işgal ediyor ve Sırp İmparatorluğu'nun başşehri olarak yapıyor
0: O zaman çok
1: Serez'i.
0: stratejik bir
1: Yani
0: konumda, çok
1: strateji bir
0: istilai
1: konumda
0: uğradığına göre.
1: çünkü tam o Körfez, Selanik Körfezi'nin tam kuzey kısmı. Yani Adriyatik'e açılan yol güzergahı üzerinde. Yani Via Egnatia Avrupa'daki, Balkanlardaki İpek yolunun tam güzergahında olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani stratejik bir öneme sahip. Ve ardından Çar Duşan'ın ölümünden sonra Yovan Uglesa bölgeye hakim oluyor. Yani yine bu da Sırp kralı. 1371'de Bizanslılar bölgeye tekrar hakim olunca ardından biz geliyoruz zaten. İkinci Manuel Paleologos tarafından Bizans'a katılıyor 1371'de. 1383'te de Deli Balaban Bey ve Lala Şahin Paşa bölgeyi fethederek Osmanlı Türk bölgesi haline getiriyor. Yıldırım Beyazıt 1394-95 yıllarında Balkanlardaki prensleri bu şehirde topluyor. Serez, Yenice Vardar bölgesi Gazi Evrenos Bey'e ve Kazasker Çandarlı Halil Paşa'ya ait, idaresine ait bir bölgeden bahsediyoruz. Nitekim 15. yüzyılda Serez'de Türk ve İslam nüfusunun güçlendirmek için Saruhan, yani Aydın ve Muğla bölgesinden bölgeye Türk nüfus, Yörük nüfus taşınıyor. Şehir barış yoluyla fethedildiği için, yani şehir bir savaşla fethedilmiyor. Yani barışla, sulhla fethedildiği için şehirdeki kiliseler camiye çevrilmiyor. Türk nüfus sur içinde yerleştirilmiyor, sur dışında, çünkü barışla fethedildiği için yani bir güvenlik problemi yok. Bunun yanında şehirde inşa edilen yapıların çoğu kale dışında, yani sur dışında. Niye? Kalenin içinde yerleşmeye ihtiyacı duymuyor ve inşa edilen yapıların çoğu kale dışında. Günümüzde belki de Yunanistan'da en ihtişamlı ayakta kalan yapılarımızdan en önemlileri Serez'dedir ve ayaktadırlar. Serez, Çandarlı Halil Paşa, Sadrazam, yani Halil Paşa

0: paylaşılamayan bir bölgeden bahsediyoruz. Serez'deki Çandarlı Halil Paşa ailesine ait, yani o sülaleden gelen Ali Paşa, Eslime Hatun, Mustafa Bey, Davut Paşa gibi kişilere ait de eserler mevcut. Fatih Sultan Mehmet döneminde Serez topraklarının bir kısmı köylerinden temlik olarak 2. Sultan Murat'ın eşi Maria Brankoviç'e, yani Mara Hatun'a, yani ona temlik olarak köylerin vergisi ona ait oluyor. 3 köyden bahsediyoruz. Ondan sonra 2. Beyazıt döneminde kızları Kamer ve Selçuk Hatun'a o köylerin temlikleri, vergileri onlara miras olarak bırakılıyor. Yani zengin bir bölge olduğu için, fazla gelir olduğu için temlik dediğimiz o gelirlerden bir kısmı işte padişahın eşine, hayır işlerine ve onlara tahsis ediliyor. Serez 1416'da siyasi ve sosyal bir hadise şeklini alıyor. Nedir bu sosyal ve siyasi hadise? Şöyle, 1416'da Anadolu'da yeni Fetret döneminden yeni çıkmış bir Osmanlı var. Yani Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'ndan sonra vefatı ve oğulları arasında bu taht kavgasında bir boşluk var. 20 seneye yakın. Yani 1402'deki Ankara Savaşı'ndan sonra 1420'lere kadar devlet kardeşler arasında çatışmalar oluyor. Balkan, daha doğrusu Deli Orman'a kaçan Şeyh Bedrettin orada yakalanıyor ve idamı Serez'de yapılıyor. Yani idam Serez'de niye yapılıyor? Orada değil de Serez'de yapılıyor. Serez daha Osmanlı'nın askeri üst olarak bilinen bir yeri ve hakimiyeti güçlü olan bir yeri ve Selanik'e yakın. Ve oradan sonra idamı yapıldıktan sonra kelle İstanbul'a gönderiliyor. Yani bir
1: şey, tarihsel bir önemi varmış.
0: Yani bir de Serez'in nüfus, şehir nüfusu da önemli o dönem için. Yani dolayısıyla Serez Osmanlı'nın ilk darphane, para bastığı ilk yer. Yani para basılan ilk yeri, darphanesi İstanbul'da değil,
1: Serez'de.
0: Serez'de. Niye? Daha İstanbul fethedilmemiş. Daha İstanbul yok ortada yani. 1472'de maliye defterlerinde darphaneden çalışanlarını vergiden muaf. Yani orada çalışan, darphanede bahsettiğimiz para bugünkü kağıt para değil de gümüş. Yani groş şeklinde gümüş paralar ve altın paralar. Yani darphane o, yani yoksa kağıt paradan bahsetmiyoruz. Yani kağıt para da o dönem için şey değil, altın ve gümüş paralardan bahsediyoruz. Dolayısıyla 1478'de bu darphanedeki çalışanların vergilerden muaf olmasını, 15. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan gelen şehirli bir nüfus Serez'e yerleştiriliyor. Evliya Çelebi Serez'den bahsederken 1665 yılında Serez'i ziyaretinde şöyle diyor: şehirde 4000 Müslüman hane var. 4000 Müslüman hanenin yanında 2000 Hristiyanlara ait hane var. Toplam 6000 haneden oluşuyor kasaba diyor. Ve takriben o dönem için 30-40 bin nüfustan bahsediyor. Şehirde 12 camiden, 91 meşritten, birçok medrese, tekke, çeşme, sebil, dükkan ve 26 okul, 5 hamamdan ve 3 imaretten bahsediyor. Bir büyük bedestenden zaten o günümüzde de kadar da ayakta. Serez aslında Osmanlı döneminde ticari bölge olarak pamuk yetiştiriciliğin önemli merkezi. Yani pamuk işletmeciliği çok önemli ve ilk panayır, ayda yani yılda bir ay süren bir panayırlar Osmanlı döneminde Serez'de kuruluyor.
1: Ticaretin de merkeziymiş Serez.
0: Ticaretin merkezi, evet. Zaten ondan dolayı bir önem taşıyor. 1831'de nüfus sayımında Serez'de 23 bin, yani nüfus sadece erkek nüfus sayılıyor o dönemde. 23 bin

0: nüfustan bahsediyor, erkek nüfustan. Bunun yanında bu 4500'ü Müslüman, 16500'ü de Hristiyan. Yani Hristiyan nüfus da var, bir kısmı da Yahudi nüfus da bölgede var. 1871'de salnameye göre Seres Sancağı 68 bin kişiden ibaret. Nüfusun bir kısmı, büyük bir kısmı Türk. Yani 43 bin, yani 68 binden 43 bini Müslüman, diğer kalan kesim Hristiyan nüfus. Bunun yanında bu salnameye göre 3 bin evden, haneden bahsediliyor. 1290 dükkandan bahsediliyor, 61 handan bahsediliyor, 2 hamam, 20 cami, 18 meşrit, 8 medrese, 14 tekke, 3 imaret, 14 okul. Yani böyle bir şehir merkezinde ve 42 kiliseden bahsediliyor. Yani şehir o dönem için büyük bir nüfusa sahip ve kültür merkezi, hem ticaret merkezi. Serez'de 1849'da bir büyük yangın geçiriyor. Bu yangında birçok yapı tahrip ediliyor. 1913'te ve 19 yılları arasında burada Bulgar nüfus da Serez'de var. Yani sadece, yani Yunan değil, Bulgar nüfus da var. Yunanlarla Bulgarlar arasında bir mübadele, kendileri arasında. Yani biz Türk ve Yunan nüfus mübadelesi biliyoruz ama Serez'de Bulgar nüfus da var. O Bulgar nüfusu Bulgaristan'daki Yunan nüfusun Serez'e getirilmesi 1913'te yapılmış. Yani Bulgarlarla Yunanlar arasında. Sonradan 1922'de de bizim Lozan Anlaşması'yla Serez'deki Türk nüfus tamamen Anadolu'ya göç ettiriliyor. Anadolu'daki Rum nüfus da Serez'e. Yani günümüzde Serez'de Türk nüfus yok. Ancak Serez'de çok önemli yapılarımız, evet, var.
1: Sayıca da oldukça fazla Osmanlı.
0: Vallahi sayıca var. Yalnız 17 yapı şu anda sadece Serez'de mevcut. Serez Sinanüddin Camii ayakta. Serez Şeyh Ali Sipahi Zaviyesi ayakta. Serez Bütükçe Köyü Hacı Osman Efendi Camii, yani bu köy dediğim Serez'in şimdi semti olmuş. Yani o dönemde köy ama şimdi semt durumuna düşmüş. Serez Abdizade Camii, Serez Emir Efendi Camii, Serez Mustafa Paşa Camii şu anda restore edildi. Restorasyonu tamamlandı, ayakta. Müze olarak, resim galerisi olarak kullanılıyor. Serez Fatma Hatun Kurahanesi kalıntıları mevcut. Mustafa Paşa Camii'nin hemen yanında. Serez Osman Ağa çeşmeleri, çeşmelerden de örnekler çok. Serez İlyas Bey Camii ayakta. Sufi Ali Bey Zaviyesi ayakta. Bir de en önemli yapı, anıtsal yapı, 2. Sultan Murat Camii. Yani 2. Sultan Murat Camii veya Zincirli Camii onlar diyor. Çünkü Zincirli Camii demelerinin sebebi, camiyle birlikte medrese, mektep ve diğer yapılar külliye içinde yer aldığı için ve sonradan imaret yapısı da eklendiği için ve daha sonra şadırvanlar etrafında yapıldığı için, yani peş peşe büyük bir külliye şeyini oluşturduğu için Zincirli Camii olarak adlandırılıyor.
1: Diğer adı da Sultan Camii.
0: Yani Sultan Murat Camii. Piri Mehmet Efendi Türbesi, Serez Gedik Ahmet Paşa Mehmet Bey Camii, bu da ayakta. Serez Gedik Ahmet Paşa Mehmet Bey Camii imareti, medresesi yani ayakta ve günümüzde en önemli yapı olarak Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın bedesteni günümüzde ayakta. Bu yapılardan, yani bahsettiğimiz yapılardan,
1: arkeoloji müzesi olarak mı kullanılıyor?
0: Arkeolojik müzesi.
1: Serez bedesteni.
0: Evet, bedesteni arkeoloji müzesi olarak kullanılıyor ve turistik şeye açık. Diğer cami, Zincirli Camii şu anda kapalı. Mustafa Paşa Camii ve Ahmet Paşa, Gedik Ahmet Paşa Camii turizme açık. Bir de şadırvan restorasyonunun yapılmadığı için Zincirli Camii'nin, çünkü bütün külliye şeklinde, onun restorasyonu Yunanlılar tarafından Avrupa Birliği'nden belli bir fonlar alındı ama daha

0: Restorasyon başlanmadı. Yani Serez'in etrafında önemli yapıların olması, yani Serez'in günümüzde de önemli bir şehir konumuna getirmiş ve bizim için Türk kültür mirası bakımından Yunanistan'da en değerli eserlere sahiptir.
1: Evet, baktığımız zaman zaten azımsanmayacak sayıda bir yapıdan bahsediyoruz. Osmanlı kadınlarının da en erken tarihlisi 15. yüzyıla ait Yunanistan'daki cami, mescit, mektep, medrese, tekke, köprü, çeşme gibi bu hayratların da az önce saydığımız gibi Serez'de örnekleri mevcut.
0: Ve günümüzde ayakta,
1: Ayakta
0: yani
1: birçoğu
0: bir
1: da.
0: kısmı restore ediliyor, bir kısmı da restore edilmiş, turizme açılmış ve yol güzergahı üzerinde olduğu için, yani Avrupa'ya geçen Selanik'ten sonra uğrak yeri, yani yol güzergahında olduğu için, Adriyatik'e doğru giden güzergah yolu üzerinde olduğu için, Yanina'ya giden yol güzergahı üzerinde olduğu için ve Makedonya'ya, yani Kuzey Makedonya ve Avrupa'ya açılan kapı üzerinde olduğu
1: Tam bir
0: için tam da bir
1: kavşaksınız.
0: kavşakta, hem kavşakta olması, bizim eserlerimizin de ayakta olması ve eserlerin çoğu, Serez'deki eserlerin çoğu anıtsal nitelikte olması.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim bu
0: teşekkür ederim.
1: haftaki katkılarınız için. Çok teşekkürler. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile birlikteydik.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar. Yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayınlarınızda Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Değerli dinleyenler, emirler verici istasyonunda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, İnternet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
2: Sayın Hayat Turizmi yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
3: Mola vakti. Ekim geldi. Tarla bekler traktörün sesini. Çiftçi sildi alnından yazın sıcak terini. Kabaklar kocaman

0: oldu, mısırlar boyu açtı. Hasat zamanı geldi, herkesin aklı şaştı. Zeytinler daldan bakar, hadi bizi topla der. Eğil kalk, eğil kalk, inan bitmiyor bu keder. Pazarda fiyatlar uçmuş, alanlar hayret eder. Bizim tarladaki mahsul ancak borçlara gider. Romantik şair diyor, ağaçlar yaprak döker. Benim tarlada akşama kadar pilim biter. Ekim ayı güzeldir, ambarlar dolar taşar. Ama bu yorgunlukla bu beden nasıl yaşar?
1: Oh Nilgün Hanım, yine yapay zekaya şiirler yazdırılmış.
0: Nasıl anladın yapay zeka olduğunu?
1: Birincisi romantik şair ne? Yani romantik şair diye mahlas mı olur? Ayrıca anlamadım, tahmin ettim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir şiir duymadım hayatımda.
0: Güzeldi ama kabul et.
1: Tabii malum teliften dolayı yapay zekaya yazdırıyoruz şiirleri son dönemde. Bu da tabii yapay zekaya yazdırılmış ama... Merak ettim, yine Şakir mi yazdı?
0: Hayır hayır, bu defa Şakir yazmadı. Başka bir yapay zeka yazdı. Bunu AI yazdı.
1: Niye? Şakir'le küstük mü?
0: Hayır, başka yapay zekalar da olsun. Programımıza renk gelsin istedik.
1: Yapay zeka ile programa renk gelecekse yandık yani. Malum onların espri anlayışları bayağı kötü değil mi? Yani ve pek de gülümsemiyor bizi yani.
0: Esprimizi biz yaparız. Ona telif gerekmiyor. Şiir onlar yazsın. Esprileri biz hallederiz zaten.
1: Peki niye şiirle başladık bugün konumuza?
0: Şiirin içeriğine odaklan, anlarsın.
1: Evet, çiftçileri anlatacağız yani.
0: Hayır, ipucu veriyorum. Hangi aya giriyoruz yarın?
1: Ekim ayına.
0: Bu aya neden Ekim ayı denilmiş biliyor musun?
1: Biliyorum. Tarlalara tohumlar bu ayda ekiliyor.
0: Yakaladın ipucunu, devam et.
1: Tohum ekim dikimini anlatacağız yani. Bu eğlence programında 55 dakika boyunca mahsullerden, süne zararlısından mı bahsedeceğiz?
0: Hayır, ekimi değil, hasatı anlatacağız. Malum hasat aylarındayız.
1: Bunu da merak ettim. Ekim ayında neden hasat ayı gibi hasat anlatıyoruz? Yani hasatın neyini konuşacağız diye de merak ediyorum dakikalar boyunca. 55 dakika hasat mı anlatacağız gerçekten dinleyicilere? En önemlisi, hayatı boyunca ekip biçmeyen, ağaçlardan elma, armut, zeytin toplamayan sen. Hayatında biçer döver görmeyen ben. Patates, pancar kazmayan, hiç bunları görmeyen iki kişi biz neyi ve nasıl anlatacağız?
0: Sen kendi adına konuş bir kere. Feray diyor ki hepinizin yerine ben hepsini gördüm diyor. Belki hasat yaptım. Hasat bayramı kutladım. Nereden biliyorsun? Hasat şenliklerinde şarkı söyleyip türkü çığırmış olabilirim ben.
1: Ben çok merak ediyorum. Sen ne topladın? Ejder meyvesi mi? Yoksa papaya mı? Yoksa altın çilek mi?
0: Yani avokado.
1: Neyin, neyin hasadında
0: ananas.
1: Nereye gittin?
0: Fil dişi sahillerinde.
1: Tabii. Nereye gidecektin yani zaten?
0: Bizzat...
1: Ya buradan Ayaş'a gitsen şaşırırdık yani dut toplamaya. Evet.
0: Bizzat kendim kakao çekirdeği hasadında bulundum.
1: Peki çok basit bir soru sana. Kakaoları ağaçtan mı topladın, tarladan mı?
0: Tarladan.
1: Tarihi kendince yazıyordun, onu anladık. Ama yani buna da herkes alıştı. Dinleyicilerimiz de alıştı. Şimdi
0: en çok da sen alıştın.
1: Anılarını da kendince anlatıyorsun galiba. Yani tarladan kakao toplamak gibi.
0: Hayır ya, neden öyle dedin?
1: Kakao ağaçta yetişir de ondan. Tarladan toplaman çok zor. Hayal ürünü olduğunu anladım bu nedenle. Hikayenin.
0: Evet. Ama çok eğlenceli. İnsanlar...
1: Tarladan kakao toplamak.
0: Evet. Öyle.
1: Tabii eğlenceli.
0: İnsanlar hep geleceği hayal eder ya. Ben geçmişimi hayal ettim. Ne var bunda?
1: Geçmişi hayal etmek. Yeni bir terimle karşılaşıyoruz şu anda. Nasıl oluyor bu?
0: Tabii sen realist olduğun için hayal edemezsin.
1: Geçmişi.
0: Tabii.
1: Stüdyoda at hayal edemedim. Bu stüdyoda at olmaz dediğim için hayal kurma bütün o rezervi tükettim değil mi?
0: Tabii. Yok hayal yani kuramaza çıktı senin adın. Tamam. Çıktı 9'a, inmez 8'e bir kere. Tamam, şimdi hayal et bakalım.
1: Ha, yine bir görev ve yine hayal.
0: Evet. Senin tarlan takkan.
1: Takkan?
0: Bağın bahçen olsaydı.
1: Tarlan takkan. Dur, çok seviyorum. Ondan olmak istiyor. Ondan olsun bence. Tarlan takkan olsun.
0: Evet. Tarlan takkan. Bağın bahçen olsaydı ne eker biçerdin, ne yetiştirir hasadını yapardın acaba?
1: Tamam, tarlayı anladım. Takkını anlamadım.
0: Ne anlatacağım?
1: Bağ bahçeyi de anladım. Ya takkını bir anlatsana ya gerçekten. Onu anlamadım.
0: Peki. Onu ben de merak ettim, araştırdım.

0: yoruma göre pekiştireç. Yani
1: pekiştireç ne oluyor acaba?
0: Tarla takka diye kullanıyorsun ya. Tarlayı evet, pekiştiriyorsun. Diğer bir yoruma göre ise Osmanlı'da başlık demekmiş takka. Takke gibi yani. Hı-hı. Bağ, bahçe, tarla işleri güneş altında olduğu için takka şart demiş olabilirler. Neyse, sen ne ekip biçecektin, neyin hasadını yapacaktın?
1: Ejder meyvesi şimdi. Sen ye diye. Okaliptus. Ananas. Çünkü senin sofrana...
0: Okaliptüsün meyvesi yok ama. Garibur denir ona Adana'da.
1: Evet, tüm kulaklık bak sesini de yayınımıza verme gibi bir durumumuz oldu.
0: Birazcık kısayım.
1: Okaliptüsün meyvesi neymiş? Garibur muymuş?
0: Gariburu. Meyvesi olmadığı için Mersinliler ona ne işi yarıyor diye gariburu adı koymuşlar. Ha, gariburu. Sen ben o gariburuyu daha farklı bir şey hatırlıyorum. Çünkü onu böyle hani taş düşürenler falan içiyor diye biliyorum. Böbrek taşı düşürenler.
1: Bu durumda yani benim ekip biçeceğim şeyler de senin kakao gibi. Yanlış yere yanlış şey dikiyorum yani.
0: Peki ben mesela çikolata hasadı yapmak isterdim.
1: Çikolata hasadı nedir Allah aşkına? Ne yapacaksın? Fabrikaya mı gideceksin?
0: Hayır, kakaodan çikolataya uzanan bir yol. Düşünsene ne güzel olurdu. Neyse ben hasadı hep nasıl düşünürüm biliyor musun Abdullah?
1: Bilmiyorum çünkü kafamda alıştıramıyorum. Çikolata hasadı yapan bir insan evet.
0: Yani sen benim hayal dünyamı kıskanıyorsun bence.
1: Olabilirim çünkü mümkün değil bunu hayal edemem. Kıskanmak demeyeyim de imrenmek diyelim. Nasıl farklı düşünce yapısına sahip? Neden bende bu yok?
0: Şimdi ben arabamın arkasına ne yazacağım biliyor musun? Evet. Nazar etme ne olur. Gerçekçiliği bırak senin de olur.
1: Hadi bakalım.
0: Diyeyim ben tamam. Ve başlayayım anlatmaya. Hani ilkokul birinci sınıfta sene sonunda okuma bayramı yapılıyor ya. Onun gibi düşünürüm. Öğrenciler nasıl 8 ay boyunca çalışıp çabalayıp okumayı öğreniyor, yakalarına kırmızı kurdeleler takılıyor ve dönem sonunda okuma bayramı yapılıyor ya.
1: Evet.
0: Şarkılar söyleniyor, oyunlar oynanıyor, verilen emeklerin, çabaların sonu görünür oluyor ya.
1: Oldu, eğitime bağladık, evet.
0: Onun gibi düşünürüm.
1: Tamam.
0: Ağaçlara ya da tarlaya ekilen tohumlar da bahardan sonbahara kadar çalışıyor, çabalıyor, çiçek açıyor, yaprak veriyor. Sonra meyve ya da tohuma dönüşüyor ya.
1: Evet.
0: Hasat da bir anlamda onların bayramı olmuyor mu?
1: Bilemedim ki. Sorsak mı acaba? Dalından koparılan bir elmaya, topraktan kazınan bir patatese... Omcasından ne demekse koparan bir üzüm salkımına, biçer döverin çarklarından geçen bir buğday tanesine sormak lazım bunu. Nilgün.
0: Sorsak ne derlerdi acaba bilmiyorum ama hasat yapmak çok zevkli olmalı. Aslında bir mucizeye tanıklık ediyorsun. Düşünsene bir elma çekirdeğinden bir ağaç çıkıyor. O ağaç yüzlerce elma veriyor ve sen onları topluyorsun. Ya da bir buğday tanesinden onlarca buğday çıkıyor. Mucize gibi değil mi?
1: Öyle ama çok da yorucu ya.
0: Yorgunluğa değer ama. Emeklerinin karşılığını almak, ürününden para kazanmak, o mucizeye tanıklık yapmak. Tarımla uğraşmak çok zor ama çok da zevkli bence.
1: Apartmanda büyümüş, kaloriferli evlerde hayatını geçirmiş.
0: Yo, sobalı evde de yaşadım.
1: Sobalı evde değil biliyorum ben. Barbekü vardır,
0: şömine vardır. Hayır, hayır, bayağı soba
1: böyle
0: vardır.
1: Bir insanın bu kadar heveslenmesi beni gerçekten ve gözlerimi yaşarttı. Senin bu çiftçilik merakın köye mi yerleşsin acaba?
0: Valla sevdim bu işi ben ama yapamam. Yani çocukluktan uğraşmaya başlamak lazım değil mi?
1: İstersen hiç uğraşmadan da hasat yapabilir misin?
0: Nasıl
1: biliyor musun?
0: Yani?
1: Anlatayım. Hasat turlarına katılarak. Tam senlik param da var. Katılarak. Ben benim için zor. Yok çünkü. Feray'da da yok. Sen gidebileceksin.
0: Peki bir anlat bakayım. Artık gidebilirsem sizi de götüreceğim.
1: Biz belki buna gidebiliriz. Türkiye'deki kısmına. Ama dünyada... Bu seni ilgilendiriyor. Hmm. Turizm şirketleri hasat turları düzenliyormuş. Bak bir daha söylüyorum dünyada. Hmm. Tafil dişi sahillerine kadar gidebilirsin. Hmm. Kakao mu topluyorsun artık tarladan, ağaçtan ne topluyorsun? Kendi yetiştirdiğin, emek verdiğini hasat etmenin tadını vermese de hasat hasattır diyorlar ve gidip o zevki tadabilirsin. Bir kez daha söylüyorum senin paran var tat.
0: Ama
1: madem bu kadar çiftçiliğe merak sardın.
0: Yok. Yok, ben yorulurum. Bu benlik değil. Ama mesela Feray o hasata katılıyor. Sen katılmıyorsun belki ama.
1: Ama sana buldum
0: şimdi.
1: ben. Bak Kapadokya'ya gidebilirsin. Sen
0: Hayır
1: üzümleri böyle
0: ya. Hem
1: ezebilirsin.
0: tatile gidip denize girmek varken, yani niye gidip de hem para vereceğim, hem üzümü ezeceğim, hasat turuna katılacağım, amelelik yapacağım. Yani üzüm bağında çalışmaya niye para vereyim ki? Ben gider gezer, oradan da üzümlerimi alır gelirim.
1: Ya yorulmayacağın turlar da var yalnız. Yani paranı verdin
0: Tamam.
1: yorulmayacaksın. Çünkü bu hasat turları iki şekilde olabiliyormuş Nilgün. Hasada bizzat katılıp ürünü toplayabiliyorsun ya da senin için çok güzel. Kurul şezlonguna hasatı izle.
0: Nasıl?
1: Şöyle zeytin toplama turuna katılıyorsun. Bizzat ellerine zeytin toplayabilirsin. Zeytinliğe gidiyorsun. Ağacın altına örtü seriliyor. Zeytinler titreşimle o örtüye dökülüyor. Zeytinleri topluyorsun, sonra zeytinyağı üretimini görüyorsun ve üretilen yağı da tadıyorsun. Yani markette şişesini gördüğün ve senin rahatlıkla alabildiğin pek çok kişinin ayçiçeği almak zorunda kaldığı bir dönemde zeytinyağının ağaçtan şişeye kadar olan hikayesini yaşayabiliyorsun. Ki sen çok rahat tasavvur edebilirsin zeytinyağı tüketen bir insan olarak zengin olunca ne yapacaksın işte.
0: Niye
1: ya da
0: sen ayçiçek
1: margarin tüketiyorum ben de.
0: Bunlar biraz zor gibi ya. Ben o taraflara gitmişken.
1: O zaman seni başka yere göndereyim.
0: Gönder.
1: Isparta, İğirdir taraflarına gidip elma hasadı yapıyorsun, elma topluyorsun.
0: Yok,
1: sen orada salla gelmek istersin.
0: Bence ben Isparta ve İğirdir taraflarına gittiysem lavanta ve gül toplamak isterim. Yani.
1: Neden? Parfüm yapılıyor, kozmetik, kok güzellik.
0: Tabii
1: ki gül ve lavanta hasadı turları var ama orada hasadı izleyebilmen mümkün. Gül ve lavantaları toplaman mümkün değil.
0: Fotoğraf çektim.
1: Onların hasadını izliyorsun. Gülden gül yağı çıkarılmasını, gül yağı yapılmasını. Hatta güllerin ve lavantaların toplandıktan sonra kozmetiğe, ki senin için en önemli kısmı bu, nasıl dönüştüğünü o süreci izleyebiliyorsun.
0: Evet, dedim ya, o süreci izler, fotoğraf çektiririm.
1: Mor renklerin içinde
0: evet,
1: var.
0: Evet. Yani
1: onlar yakışır da sana yani.
0: Değil mi?
1: Lavanta
0: evet,
1: bahçesinde
0: evet.
1: Nilgün.
0: Ya,
1: evet. Nilgün Doruk'la lavanta keyfi.
0: Güzel. Kitap mı yazıyoruz?
1: zaten çok güzel oluyor tarlalar. Tam fotoğraflık oluyor. Bağ bozumuna da katılabilirsin. Ben bir kez daha vurguluyorum. Yani seni Kapadokya'ya gönderebiliriz. Bağ bozumunda bizzat üzüm toplarsın. Hatta üzümleri ezersin bence. Güzel de yemekler yersin ya. Olmadı
0: güzel
1: mı?
0: Güzel bir tatil alternatifi belki ama sanki bana göre değil. Sen git. Sen seversin hareketli olmayı. Bir güzel toplarsın elmaları, zeytinleri, üzümleri, lavantaları, gülleri de koklar. Feray'la bana da oradan kozmetik ürünler getirirsin. Hatta gül reçeli, gül lokumu da getir bize.
1: Para sende, her şeyi ben getiriyorum. Bu program çok güzel gerçekten.
0: Neyse canım, sen getir veririz
1: parasını. Ben sana önce bir şarkı getireyim.
0: Dur, şarkıdan önce hani demiştik ya, okaliptusun adı Gariboru demişti Feray. Ben de onun hani böbrek taşlarını düşürmek için içilen bir şey olduğunu söylemiştim. Okaliptusun gerçek adı Gariptos'muş.
1: Ya benim için hiçbir şey değişmedi.
0: İkisini de bilmiyordum diyorsun ama bak öğrendin. Yaz bunu bilgi dağarcığına.
1: Neymiş? Gariptos.
0: Evet.
1: Muş.
0: Evet, hadi şimdi dinleyelim müziğimizi.

0: dinleyicilerimize sormadık ama hiç hasat yaptılar mı? Hasat
1: dinleyicilerimize merhaba bile demedik. Mola vakti devam ediyor diyelim bari.
0: diyelim ve soralım dinleyicilerimize de hiç hasat yaptılar mı? İşte özellikle yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz hasat zamanında memleketlerine gelip hasat topladılar mı?
1: Üzüm eziyorlar mı mesela?
0: Üzüm ez... Niye canım?
1: Ben yani... çok onu seviyorum.
0: Üzüm ezmeye geldim de.
1: Artı
0: sen
1: 90...
0: bir üzüm ezme turizmine git.
1: Tamam,
0: bence.
1: Ben Kapadokya'yı seviyorum ya ondan. Benim tamam, turizm anlayışım. Artı 90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. Tekrarlıyorum. Artı 90 507 458 85 89. Hasat yaptılar mı? Herhangi bir yerde elma topladılar mı? Çay bahçesinde olmaz tabii. Çay bahçesine giderler de. Hmm. Çay nesine giderler?
0: Çay toplamaya.
1: Çay toplamaya. İşte onun adı ne ki? Bahçe mi acaba? İşte mesela onun adı ne? Onu öğrenmiş oluruz yazanlar.
0: Çay hasadına giderler yani, bence. Çay toplamak işte.
1: Çay toplamaya gittiler evet, mi? Fındık topladılar mı?
0: Yani niye fındık toplasınlar? Belki kakao toplamaya
1: gitmişler. Kakao programın başından beri. Okaliptüs ağacı gördüler mi?
0: Ya da okaliptüs ağacının
1: meyvesi olan
0: neydi? O garibotos. Meyvesi yok ya. Sen niye beni karıştırdın? Meyvesi olmadığı için garip
1: sen
0: diyorlar.
1: Sen öğren pekiştir diye. Neydi? He. Pekiştirmeli bir şey söylemişti ya ilk kez duyduğumuz.
0: Pekiştireç.
1: Pekiştireç olsun diye.
0: Neyse hadi devam edelim. Hasat şölenleri, koruma ritüelleri ve batıl inançlar var bu konuda. Günümüzde tarımdan, topraktan o kadar kopuk hayatlar yaşıyoruz ki. Baksana hasat görmek için turizm firmaları turlar düzenlemeye başlamış. Ne ekilen tohumun farkındayız, ne açılan gülün, ne de olgunlaşan meyvenin. Öyle değil mi? Ancak market raflarında görüyoruz bunları.
1: Bizim gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için bu dediklerin doğru ama küçük şehirlerde, kasabalarda, köylerde yaşayanlar için bu doğru değil. Onlar atılan tohumun da, açan gülün de, olgunlaşan meyvenin de sonuna kadar farkında.
0: Köylerde, kasabalarda yaşayanlar farkındadır ama şehirlerde yine de o kadar farkında değillerdir. Ve bence o yüzden ortaya çıktı bu hasat turizmi.
1: Peki Nilgün, senin gidebileceğin bir memlekete mi, köyün var mı? Ya da annenin, dedenin yaşadığı
0: hayır,
1: bir yer?
0: Hayır, bizimkiler hep Ankara'da yaşamışlar.
1: Ha, işte onun için bilmiyorsun sen.
0: Sen biliyorsun. Ya, sen nereden geldin? Senin memleketin nereye? Memleket nereye?
1: Bayağı da uzak. Genelde insanların memleketi oluyor ya. Bizim ikimizin yok ya. Evet. Benimki bayağı uzak. Ya da köylerine gidiyorlar. Hatta ilkokulda en büyük travmamdı benim. Herkes nereye gittin? Köyüme gittim. Sen nereye gittin? Evde oturdum.
0: Ben deniz tatiline gittim derdim.
1: Tabii. İşte fark. Mesela Feray'ın var. Nereye giderler yaz Feray?
0: Isparta'ya.
1: Gittiğinde bağda, bahçeyi de, ekini de, hasadı da görüyor çünkü. O sayede çok mutlu bir çocukluk geçirmiş. Şu anda da gayet de mutlu. Hatta eskiden hasada yardıma gidermiş.

0: kiraz topluyormuş, bağ bozarmış. İşte onun için gidecek memleketi olanlar daha farklı oluyor. Bunu farklı değerlendiriyorlar. Özellikle izinlerini hasat zamanına denk getirip yardıma gidenler var.
1: Oh ne güzel, o hasattan da bir güzel paylarını alıp gelirler.
0: Evet, lezzetli lezzetli yiyorlar, kokluyorlar.
1: Evet,
0: Çok
1: ama
0: güzel.
1: zor olmalı bağ bahçe işi, değil mi?
0: Zor ama onu kolaylaştıranlar var.
1: Kimmiş onlar?
0: Komşular, akrabalar. İmece
1: Hmm.
0: usulü yapılıyor işler oralarda. Konu komşu akrabalar birbirlerinin hasadına yardıma gidiyor. El birliğiyle harman kaldırılıyor, meyveler toplanıyor. Bir güzel yemekler yapılıyor. Pideler hazırlanıyor, çaylar demleniyor. O yorgunlukta o yemekler nasıl lezzetli, o çay nasıl güzel geliyordur, ne tatlı geliyordur.
1: Evet bak o güzelmiş işte. Keşke benim de memleketim olsaydı.
0: Olsa sanki gidip gelecektin de.
1: Ederim tabii ki.
0: Burası tezek kokuyor.
1: Yardım ederim.
0: Burası böyle alıyor.
1: Hayır ne münasebet, ben severim tezek
0: Tabii.
1: kokusunu. Tamam, bedenen çalışamam belki ama onlara şu muhteşem as soli sesimle şarkı söylerim. Tarihi meseller anlatırım geniş tarih bilgimle.
0: Bunun için sana ihtiyaçları olmadığını hatırlatmak isterim.
1: Hı.
0: Radyoyu açarlar. Senin
1: Sen de
0: güzel
1: ne kadar
0: sesini senden dinlerler. Ne için?
1: kıskanıyorsun beni ya.
0: Şarkı da dinlerler, türkü de dinlerler.
1: Haklısın belki birazcık ama senin bilmediğin şeyler var. Malum sen habercisin ya.
0: Haberciler cahilim. Şey mi oluyor ya? Buradan bunu
1: Estağfurullah.
0: öğrendik ya.
1: Eskiden çiftçilerden bize mektuplar gelirdi. Bahçede, tarlada sizi dinliyoruz diye. Hatta ağaç dalına asılmış radyo fotoğrafı gönderirlerdi.
0: Güzel günlermiş. Şimdi hasat fotoğraflarını sosyal medyadaki hikayelerinde paylaşıyorlar onlar.
1: Her şey değişti. Doğal olarak paylaşımlar da değişti tabii.
0: Ama hala değişmeyen şeyler var.
1: Ne gibi?
0: Ürünü topluyorsun, satıyorsun. Ne oluyor?
1: Param oluyor.
0: Ne yapıyorsun o parayla?
1: Altın alıyorum.
0: Sen altın alırsın tabii ektiğin biçimden. Biçtiğinle de. Bir söylesen bak o kadar uzağız ki gerçekten bunu söyleyemiyoruz. Zengin olduğun buradan belli. Ne yapman gerektiğini de bile bilmiyorsun.
1: Ne yapayım peki?
0: Senin değil ama tarımla uğraşanların takvimi hep hasada kurulu. Eşe, dosta, bankaya, bakkala, zirai araç satına yapılan borçlar hasat yapıldığında, ürün satıldığında ödeniyor. Düğün dernek hasadın parasıyla yapılıyor. Oğlan kız o zaman evlendiriliyor. Onlar da altın alır ama senin gibi süslenmek için değil, geline takmak için
1: Belki
0: alıyorlar.
1: ben de geline takmak için alıyorum.
0: Hayırlısı. Kız tarafı da sattığı ürünlerin parasıyla kıza çeyiz yapıyor.
1: Desene hasat bayramları boşuna yapılmıyor. Baksana herkes bayram ediyor. Oğlanlar, kızlar, bakkallar, kuyumcular, mobilyacılar. Herkes çok mutlu maşallah.
0: Çocukları unuttun, onlar da bayram ediyor.
1: Onlar niye bayram ediyor?
0: Çocuklar da hasatta çalışıyorlar dedim ya, Feray'ın küçüklüğü de öyle geçmiş. Su dağıtıyorlar, getir götür işlerini yapıyorlar. Bu hizmetlerinin karşılığı olarak da başak yapma hakkı kazanıyorlar.
1: Başak hakkı ne demek?
0: Tarladan, bahçeden ürünler toplanıyor ya.
1: Evet.
0: İlla ki ağaçta, yerde kalan, unutulan, toplanmamış ürünler oluyor.
1: Tamam.
0: İşte onları çocuklar topluyor, satıyor ve parasını alıyor. Buna başak hakkı deniyor.
1: Aa, çok güzel gelenekmiş. Feray yararlandı mı acaba bundan? Aa, yararlanmış. Seneye hasat zamanı gidelim bir fındık ya da meyve bahçesine. Biz de başak yapalım ya da Feray'ın memleketine gidelim.
0: Yalnız
1: Başak yapalım.
0: hatırlatmak isterim,
1: Hı.
0: bunları çocuklar yapıyor.
1: He.
0: Yetişkinsin ve aynı zamanda bir tarih uzmanısın bunda. Ya
1: Çocuk rolü yaparız olmaz
0: ben beceremem de sana Allah kolaylık versin diyeyim. Günümüzde hasatlar böyle yapılıyorken, geçmişte hasat zamanı neler yapılırmış diye kesinlikle bir bilgin var senin. Olmasa da zaten uydurma yeteneğin var.
1: Uydurmuyorum ya lütfen. Onlar benim kendimce
0: Tamam, o zaman kendince tarihini dinleyelim senden.
1: Şimdi başlıyorum anlatmaya.
0: Tamam.
1: İyi dinle ama. Sınav yapacağım.
0: Antiklerden
1: Antiklerden, Friglerden, Mısırlılardan, Hititlerden.
0: Eyvah eyvah, neler soracaklar.
1: Öyle deme, çok ilginç bilgiler anlatacağım. Bak, hoşuna gidecek.
0: Hadi hayırlısı. Bekliyoruz.
1: Antik medeniyetlerde hasat çok önemli ve değerliymiş. Çünkü ürünlerini Tanrı'nın armağanı olarak görürlermiş. Onun için çok önemser ve şölenlerle, törenlerle, kurbanlarla, danslarla kutlarlarmış. Mesela Antik Mısır'da Mısırlılar ilkbahar hasadını ne acaba? İlkbahar hasadını bitki örtüsü ve bereket tanrısı Mine adar, büyük şölenlerle kutlarmış. Firavunların bu şölenlerine katılırlarmış. Büyük geçit törenleri
0: Firavunların şölenlerine değil, firavunlar da bu
1: Firavunlar

0: Her bu
1: Şölenlere
0: şölenlere
1: katılır. katılırlarmış. Evet, yanlış söyledim. Firavunlar bu şölenlere katılırlarmış. Büyük geçit törenleri düzenlenir, müzikler eşliğinde danslar edilir ve Tanrı'ya ürünler sunulurmuş. Antik Roma'da Romalılar tarım tanrısı Satürn onuruna Saturnalia, tahıl tanrıçası Ceres onuruna da Seresialia şenlikleri düzenlermiş. Bu dönemlerde tüm toplumsal kurallar askıya alınır, efendiler kölelere hizmet eder, sokaklarda devasa ziyafetler kurulurmuş, ziyafet
0: Burada
1: sofraları
0: bu şöleni çok
1: kurulurmuş.
0: sevdim çünkü bir şey var. Şöyle bir şey söyledin sen. Efendiler kölelere hizmet edenmiş.
1: Evet.
0: Keşke günümüzde de patronlar işçilere böyle hizmet etse. Hatta asgari ücretle bir ay yaşamayı deneseler.
1: Olur inşallah. O da bir gün
0: İnşallah, inşallah.
1: olur. Antik Yunan'da sadece evli kadınların katılabildiği tarım ve bereket tanrıçası Demeter'e adanmış bir festival varmış. Toprağın verimliliğini artırmak için oruçlar tutulur, dualar edilir ve ardından büyük şölenler yapılırmış.
0: Yani bereketin kaynağını kadın olarak görüyorlar.
1: Kadının evet normal değil mi ama aslında doğuran insanları bile çoğaltan kadınlar. Kadının doğurganlığıyla toprağın üretkenliği arasında sembolik bir paralellik kurmuşlar.
0: Sen dolu dolu yine anlatıyorsun ama yani kadın erkek tartışmasına girmeden senin devam etmeni rica ediyorum.
1: Peki ediyorum o zaman. Avrupa'da ise Keltler hasat sezonunun başlangıcını Lugnasad Festivali ile kutlarlarmış. Oyunlar oynar, yarışmalar yapılır, ziyafetler verilirmiş. Sezonun bitişini simgeleyen Samhain ise bugünkü Cadılar Bayramı'nın kökeniymiş. Hem hasadın bitişi kutlanır hem de kış için erzaklar depolanırmış. Britanya ve Kuzey Avrupa'da tarlada kalan son ekin demet metinde tahıl ruhunun yaşadığına inanılırmış. Bu son demet kesilerek insana benzeyen bir mısır bebek yapılır, şölen masasının baş köşesine oturtulur ve bir sonraki yıl toprağa gömülene kadar bereket getirmesi için saklanırmış. Çin ve Vietnam'da ise sonbahar ortası festivali yapılırmış. Dolunayın en parlak olduğu zamanda pirinç hasadı kutlanırmış. İnsanlar bir araya gelerek fenerler yakar, gökyüzünü izler ve bolluğu simgeleyen ay çörekleri yerlermiş.
0: Biraz da bizim topraklara mı gelsek sayın tarih uzmanım? Yani Vietnam'a kadar gittik ama bir de Türkiye'de neler oluyor? Anadolu'muzda neler oluyor?
1: Peki gelelim. Bin tanrılı halk olarak bilinen Hititlerin takvimini tamamen tarıma endekslemişler. Hitit festivalleri bizzat kral ve kraliçenin katılımıyla başkent Hattuşa'dan başlayıp diğer kutsal şehirlere yayılan devasa ritüeller zincirinden oluşurmuş. Günümüzde de devam eden Çiğdem Bayramı'nın temeli Hititlilere dayanıyormuş. Çiğdem çiçeklerinin açmasıyla başlayan festival tam 38 gün sürermiş. Kraliyet ailesi kutsal şehirleri tek tek gezerek güneş tanrıçası ve fırtına tanrısına kurbanlar sunarmış. Törenlerde özel çiğdem pilavı, bulguru pişirilir ve içecekler eşliğinde yenirmiş. Sonbaharda ürünlerin tarlalardan toplanıp ambarlara kilitlenmesinden sonra kutlanan sonbahar şenliği esas hasat şöleniymiş. Yaklaşık 50 gün süren bu görkemli festivale kral da katılır. Tanrılara yılın son taze meyveleri, ekmekler sunulur. Kışa girerken toprağın ruhuna teşekkür edilirmiş. Hitit tabletlerine göre bu şölenlerde sadece dua edilmez, lir ve arp çalan müzisyenler, soytarılar, akrobatlar sahne alır, yağlı çorba ve özel süzgeçli kaplarda süzülen Hitit içecekleri su gibi
0: Bu
1: içilirmiş.
0: anlattıklarından şunu anladım. Hititler çok zengin. Bayağı yani. Neler neler içip neler neler yemişler.
1: Evet, biraz büyük büyük dedem benim Hititliydi
0: Mutlaka
1: aslında.
0: mutlaka. Sende Hitit soyu var. Tabii. Ya bende yok o.
1: Friglere gelelim. Frigler hasat şenliklerinde ziller, flütler ve tefler eşliğinde ritmik müzikler yaparak kendilerinden geçer. Adeta trans halinde katlamalar yaparlarmış. Evet,
0: Keşke
1: kutlamalar.
0: kutlamalar
1: Evet,
0: yapsalarmış.
1: kutlamalar yaparlarmış ama tabii ki toprak ürün verdiyse biraz müzik çalmak, kutlamak şart.
0: Diyorsun.

0: diyorum. Evet.
1: Peki ürünleri korumak için neler yapıyorlar? Hastalık gelebilir çünkü. Çekirge sürüleri tarlayı talan edebilir. İklim koşulları ters gider mesela. Neler yapıyorlar bunlar için? Sayın tarih uzmanım, çok güzel
0: anlatıyorsunuz. Yapıyorlarmış, evet. Ekinler biçilmeye başlamadan önce kurban kesiyorlarmış mesela. Kurbanın etiyle büyük kazanlarda yemekler yapıp hep beraber yiyorlarmış. Kuraklık varsa bu ziyafeti yağmur duasına çıkıp hazırlıyorlarmış. Tarlaya ilk tırpan vurulurken dua edilirmiş. İlk biçilen ekin demeti genellikle tarlada bırakılır. Kuşların ve kurdun kuşun rızkı olduğuna inanılırmış. Ambarın ilk ürünüyle yapılan ekmek veya yemek bereketi artsın diye komşulara ve yoksullara dağıtılırmış.
1: Peki bir şey daha merak ettim. Hasatla ilgili batıl inançları var mı?
0: Var. Olmaz olur mu? Mesela nazar için hayvan kafatasları asarlarmış. Bu adet günümüzde de devam ediyor. Anadolu köylerinde bostanların, bağların girişine bir at, eşek veya koç kafatası asılır. İnanışa göre tarlaya bakan kişinin ilk göz uğursuz bakışı bu çirkin kafatasına çarpar ve nazarın enerjisi orada yok olurmuş.
1: Bir daha bağları, bahçeleri rast gelirsen bakayım ben de var mıymış kafatası.
0: Feraylar'ın memlekette asılıyormuş mesela hala. Bahçenin en görünür yerine ters çevrilmiş, içi siyaha boyanmış çömlekler konur veya eski bir çalı süpürgesi dikilirmiş. Tarlaya dadanan çekirge veya kurtları uzaklaştırmak için nefesinin kuvvetli olduğuna inanılan bir hoca çağrılırmış. Hoca tarlanın dört köşesinden aldığı toprak parçalarına dualar okur, sonra bu toprakları tekrar tarlaya serpermiş. Bu uygulamanın görünmez bir koruma kalkanı olduğuna inanılırmış. Ekinleri talan eden yaban domuzu ya da diğer hayvanları engellemek için gökyüzüne bakarak bıçak veya makas dualarla kapatılır ve bağlanırmış. O makas açılmadığı sürece domuzun ağzının da açılmayacağına inanılırmış. Gökyüzü kararıp dolu bulutları yaklaştığında evin kadını hemen bahçeye çıkar ve mutfakta kullanılan demir saç ayağını ters çevirip gökyüzüne doğru fırlatırmış. Demir, nesnelerin ve kesici aletlerin dolu bulutlarını yardığına ve yönünü değiştirdiğine inanılırmış çünkü. Ayrıca fırtına ve dolu yaklaşırken bulutlara doğru bir ayna tutulurmuş. Aynanın gökyüzünün öfkesini kendine geri yansıttığı düşünülürmüş. Romalılar için en büyük tarımsal tehdit ekinleri kurutan pas veya küf hastalığıymış. Bu hastalığı Robigus adlı bir tanrının yaydığına inanırlarmış. Her yıl 25 Nisan'da kızıl tüylü bir köpek ve bir koyun kurban edilerek tanrının öfkesi yatıştırılır, ekinlerin sararıp solmaması için dua edilirmiş. Hasadın başında toplanan ilk meyve veya kesilen ilk buğday başağı asla yenmezmiş. Ya tarlanın ortasında toprağa gömülür, toprak ananın hakkı olarak ya da kuşlar ve yaban hayvanları yesin diye yüksek bir kayaya bırakılırmış. Doğayla paylaşılan ürünün korunacağına inanılırmış.
1: Başka batıl inançlar da var. Onları da hemen kısaca ben söyleyeyim.
0: Hadi söyle.
1: Gece vakti toprağın ve ekinlerin uyuduğuna inanılıyor. O saatte tarlaya girmek cinleri ve kötü ruhları kızdırırmış. Buna inanılıyormuş. Ayrıca toplanan ürün gece vakti sayılmaz. Gece yapılan sayımın bereket kaçırdığına inanılıyor. Anadolu'da salı sallanır inancından dolayı salı günü ne yeni bir tarlaya hasada başlanıyor ne de ekim yapılıyor.
0: Sadece salı sallanmaz. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır, perşembe perişanlık, cuma mübarek gün, cumartesi pazar tatil.
1: Pazartesi çalışacaksın.
0: Pazartesi. Haftada bir gün. Güzelmiş.
1: O gün başlanan işin yarım kalacağına hangi gün artık pazartesi hali senin sayıklarının ama biz hala salı sallanırdayız.
0: Peki.
1: Ve yangın çıkacağına inanılıyormuş. Yani bundan korkuluyormuş salı günleri. Tarlada çalışırken ıslık çalmanın şeytanı çağıracağına inananlar var. Şeytanın da ürünü kurutacağına inanılıyor aynı şekilde.
0: Yani sadece havayı, toprağı ve tohumu değil, inanışları da hesaba katarlarmış.
1: Tabii hasat yapıyorsun öyle basit bir şey mi? 55 dakikalık program yapıyoruz hasat üzerine. Tabii ki çok şeye inanacaklar.
0: Evet.
1: Bir tarih var burada.
0: Değil mi? Bence,
1: ki sen anlattın.
0: Bence de çok uzun bir tarih anlattık. Bir müzik arası verelim sonra devam edelim.

0: Abdullah, hasat denince akla ne geliyor?
1: Bolluk, bereket, emeklerinin karşılığının alınması.
0: Bu insana gurur verir mi?
1: Vermez mi tabii ya? İnsanın çocuğuyla gururlanması gibi bir durum yaşar insan. Düşünsene, balkonuna ektiğin çiçek açtığında bile bakıp sevinip çiçek açtırdım başarınla gururlanırsın o anda. Yani
0: Ben hiç gururlanmıyorum.
1: gerçekten
0: Çünkü
1: mi?
0: çiçekler bende olmuyor. Hep söylüyorum ya. Bırak çiçek açmalarını. Yaşadıklarına şükrediyorum ben.
1: Ben güzel bakıyorum, çiçekleri açtırıyorum ve gururlanıyorum.
0: Ne
1: Seviyorum
0: güzel,
1: çiçekleri
0: ne
1: gerçekten.
0: güzel. Benim tatmadığım bir duygu bu.
1: İnşallah tadarsın. Allah
0: İnşallah.
1: tez zamanda senin bitkilerine de çiçekler açtırsın diye dua edelim o zaman.
0: Amin,
1: Gururlanırsın o
0: amin.
1: zaman.
0: Bak gülerek konuşuyoruz ama insanın emeklerinin karşılığını görmesi gerçekten çok güzel.
1: İşte zaten bu nedenle de hasat yapan çiftçiler emeklerinin karşılığını aldıkları ürünlerini cümle aleme göstermek, hatta en güzel ürünü ben yetiştirdim demek için festivaller düzenliyor, yarışmalar yapıyor.
0: Şimdi o yarışmalara ve festivallere bir göz atalım istiyoruz.
1: En güzel üzüm yarışmalarıyla başlayalım.
0: Geldik senin üzüme. Bakalım yarışmaları nasıl?
1: Türkiye'de bunun bir de çok güzel örnekleri
0: Hı.
1: var. Hepsini gezeceğiz.
0: Tamam.
1: Mesela İzmir Karabağlar'daki Kavacık Üzüm Festivali'nde her yıl üzüm yarışması düzenleniyor.
0: Gittin mi sen hiç üzüm?
1: Gitmedim.
0: Bu
1: Yok,
0: kadar çok seviyorsun, ezmek istiyorsun. İnsan bir
1: ezmek
0: gitmez mi?
1: istemiyorum. Ezenleri izlemek istiyorum. Ezecek olan
0: Peki.
1: sensin. Amaç yalnızca eğlenmek değil bu festivalde. Üreticiyi teşvik etmek ve Kavacık üzümünü tanıtmak.
0: Bursa'daki Karabalçık Üzüm Festivali'nde ise en iyi üzüm yetiştiricisi yarışması yapılıyormuş. Üstelik jüri üzümü tek bir başlık altında değerlendirmiyormuş. Atasarısı, Red Globe, Alphonse, Lavalli ve İtalyan gibi farklı üzüm çeşitleri yarışıyorlarmış.
1: Alaşehir'de de Üzüm Festivali'nde kelter çekme yarışması yapılıyor. Şimdi sen soracaksın kelter nedir
0: Evet.
1: diye. Kelter üzümün taşındığı sepete deniyormuş Nilgün. 2026 yılında bu yarışmaya 30 üretici katılmış. Yaklaşık 30'ar kilogram üzüm alan iki kelterle yaklaşık 500 metrelik parkuru

0: Ürünlerini de görüyoruz.
1: Görüyoruz, evet. Eskiden üzüm şırası, içecek, pekmez yapmak için ezilen üzümler artık festival eğlencelerinin mezesi olmuş. Düşünsene, üzümün suyunu çıkarırken eğlenceyi de çıkarmışlar.
0: Fıtratlarında ezilmek var üzümlerin. Bunu buradan anlıyoruz. Ya yani üzüme ezeceksin.
1: Yani buna da mı üzülelim diyorsun,
0: Evet,
1: öyle
0: tabii.
1: mi? Evet, üzülelim, ne var? Bak, Avustralya Stanford Üzüm Ezme Festivali'nde 1966 yılından bu yana zavallı üzümler
0: Zavallı
1: eziliyorlarmış.
0: mı?
1: Evet,
0: Üzümler. Peki.
1: bu yıl da ezmişler zavallı
0: Zavallı üzümleri.
1: üzümleri.
0: Tamam.
1: Üstelik sınıfsal bir ayrımla ezdirmişler zavallı üzüm habbelerini.
0: Habbe derken?
1: Aa. Kara üzüm habbesi, le le le le canım, gönlüm sevmez herkesi, esmersin, güzelsin. Biliyor musun sen bu türküyü?
0: Biliyoruz tabii. Yani
1: Heh.
0: Habbe'nin de ne olduğunu hala anlamış değiliz ama. Üzüm festivali mi anlatıyorsun? Toplum tarihi mi anlatıyorsun? Yörelerimiz, türkülerimiz programı mı yapıyorsun? Üzümün zavallılığı üzerine psikolojik bir çıkarım mı yapıyorsun? Ne
1: Habbeyi bilmiyor
0: yapıyorsun?
1: musun sen şimdi?
0: Bilmiyorum.
1: Tane demek.
0: Ne?
1: Tane tane.
0: Tane
1: Kara
0: tane.
1: üzüm
0: Habbe.
1: tanesi.
0: Kara
1: Habbe.
0: üzüm niye tanesi demiyor?
1: Aha, Habbe yöresel
0: Kara üzüm
1: işte.
0: adedi.
1: Bak şimdi, tarih uzmanlığım ve sanatçı kimliğim depreşti sanırım. Şimdi normal anlatıyorum. İki ayrı kategoride ezdirmişler üzümleri.
0: Ezdirmişler
1: Evet.
0: zavallı üzümleri.
1: İlk kategoride halktan isteyen kişiler pıt pıt sesler çıkararak ezmişler habbeleri.
0: Yani zarif.
1: Pıt pıt.
0: Tamam.
1: İkinci kategoride ise ünlüler girmişler. Zarif ayacıklarıyla üzümlerin içine ve bu fış fış fış sesler çıkararak ezmişler
0: Pıt
1: üzümleri.
0: pıt mı daha zarif, fış fış mı daha zarif?
1: Fış fış.
0: Ezilen üzüm aynı bu arada. Sorum şu. Halk ezince pıt pıt eden üzümler, ünlüler ezince neden fış fış ediyorlar?
1: Bu da sınıfsal bir farklılık. Ezme tarzı sınıfa göre değişmiş. Onun
0: Fış
1: cevabını da sen bul.
0: fış. Pıt pıt. Öyle farklı bir ses çıkmadığı için ben buna cevap aramayıp bir tespitimi söylemek isterim sana.
1: Evet, söyle
0: Onlar
1: lütfen.
0: bizimkilerden daha akıllıymış.
1: Neden?
0: Ünlülere verdikleri paranın karşılığını iş gücü olarak alıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor? Sanatçıları çağırıp şarkı söyletiyor. Üzüm ezen, elma toplayan var mı diye soruyor. Yok ortada aslında böyle bir şey. Paralar boşa savruluyor.
1: Niye
0: Pıt
1: insanların
0: pıt
1: eğlenip
0: savruluyor.
1: coşmasını boşa savrulan para diye mi düşünüyorsun
0: Tabii ki
1: sen?
0: öyle düşünmüyorum. İnsanları eğlendirmek kadar, mutlu edip coşturmak kadar güzel bir şey yok elbette. Zaten millet pahalılıktan konsere gidemezken bari bu şekilde eğlensinler pıt pıt.
1: Değil mi? Avustralya'daki bu festivalde elma soyma yarışması da yapılıyormuş.
0: Elmalara
1: Elmayı
0: da üzülecek miyiz acaba soyulduklar için?
1: yok,
0: Tamam.
1: elmayı en hızlı ve düzgün soyan yarışmayı kazanıyormuş.
0: Florida'da da zavallı üzümleri ezme yarışmamız
1: Heh,
0: var.
1: evet.
0: Ama onlar ezmekle kalınmıyor. Bağları geziyor, üzüm topluyor, üzümleri fırlatıyor, hula hoop çeviriyorlar. Sadece üzümleri ezmiyorlar.
1: Hepsini anladım da hula hoop ne alaka? Üzümden başladık. Nasıl geldik hula
0: Eğlence işte ya. Belki de geleneksel spor gibi değerlendiriyorlardır.
1: hoop'a?
0: Onu
1: Peki.
0: yaşatıyorlardır. Amerika ve İngiltere tarafına geldiğimizde kabaklar sahneye çıkacak. Çünkü sen de söylemiştin, Cadılar Bayramı'ndan bu yana gelen bir gelenek bu. Dev kabak yarışmaları yapılıyor. Kabak güzeli seçiliyor mu diye soracaksan seçilmiyor. Ben bir an seçiliyor diye gaflete düşecektim. Seçilmiyor.
1: Peki.
0: En ağır kabak seçiliyor onun yerine.
1: Ya çok ciddi para ödülleri veriliyorum. Şöyle mi?
0: Evet, 2000 pound'un üzerinde ağırlıktaki kabak için 15 bin dolar. Dünya rekoru için 37.500 dolar ödül açıklanmış.
1: Hmm, 2000 pound ağırlık dediğin kaç kilo ediyor bizim hesapla?
0: 1 pound yaklaşık yarım kilo. Dolayısıyla 2000 pound kilo yaklaşık 910 kilo
1: Yok
0: falan.
1: artık, neredeyse bir tonluk kabak mı yetiştirmişler? İnanmam.
0: Sen peki Guinness Rekorlar kitabına giren kabak kaç kilo biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: 2819 pound, yani 1278,8 kilo.
1: Of.
0: Yani 1 ton 300 kilo. Yani 1 ton mu diye şaşırmana gerek yok. 300 kilo fazlası var.
1: Var.
0: Hatta bu kabağın çevresi 6,5 metreye yakın.
1: Söylemekte bile
0: Evet,
1: zorlandın
0: zorlandım.
1: yani.
0: 6,5 metre
1: İnanılmaz
0: zaten.
1: rakamlar. Hayal bile edemiyorum.
0: Neden? Sen her şeyi hayal edebilirdin bu arada. Nasıl hayal edeyim? Bir de bu gerçek. Stüdyoda at hayal edebiliyorsun da 6,5 metreye yakın kabak çevresi olan bir 1 ton 300 kiloluk kabağa hayal

0: Niye edemiyorsun
1: İyi de
0: acaba?
1: bir tonluk kabak mı olur? Tarla tankı gibi yani.
0: Tarlat. Oluyormuş işte Amerika'da. Zaten her şey büyük biliyorsun. Porsiyonlarını görmüyor musun filmlerde ya da binaların?
1: Görüyorum da kabak olayı beni hala şaşırtmaya devam ediyor.
0: Baya sesin de şaşırdı.
1: Evet.
0: Daha da şaşır o zaman.
1: Peki.
0: Kabak dışında dev domates, yani dev olunca söyleyemiyorum ben
1: Tabii.
0: küçük şeylerden bahsettiğim için, karpuz, ayçiçeği gibi ürünleri de
1: Onlar kaç
0: yarıştırıyorlarmış.
1: kiloymuş peki?
0: Bilmiyorum, Feray yazmamış, üşenmiş olabilir ya da çok önemsememiş olabilir. Ya da o da büyük şeyler benim gibi ya, ne bileceğiz
1: Olabilir
0: biz öyle
1: de
0: pahalı şeyleri nereden
1: sebzelerin
0: bileceğiz?
1: olimpiyatlarına girmek istememiş bence. Bence bu kabakları içine girip kazmayla, baltayla mı oyuyorlar acaba?
0: Zaten en önemli klasiği bu festivallerin kabak oyma yarışması. Yani onun için de kazma ile balta ile oyuyorlar mı sorusunu sormak gerekiyor ama oymalık kabak başka, tartmalık kabak başka. Bunu vurgulamamız gerekiyor dinleyicilerimize. Kabak oyma yarışmalarını normal kabaklarla yapıyorlar. Kabakları sanatsal tasarımlara yaparak oyuyorlar. Hatırla, Hollywood filmlerinde, özellikle Noel filmlerinde bunu yaparlardı. Ya da
1: Hatırladım.
0: yapıyorlar. İşte öyle
1: Çok
0: şekilde
1: güzel
0: oynuyorlar
1: hatırlattın.
0: kabakları. Oydukları kabaklar en yaratıcı, en komik, en özgün gibi kategorilerde değerlendiriliyor.
1: Aa bak bizde de su kabaklarını oyup lambalar yapıyorlar ya onlar geldi aklıma. Ne güzel ne özgün şeylerdir onlar değil mi? Özellikle tatil beldelerinde olur. İşte balkonlarımızı süsler, bahçelerimizi süsler.
0: Giden var, gören var, süsleyen var, süslenen
1: Ne
0: var.
1: abi artık abartma sen de görmedin mi yani?
0: Görmez miyim? Bizim evde var. Bir de hasat edilen ürünle yapılan yemek yarışmaları var.
1: Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hasat etkinliklerinde elmalı turta, ekmek, kek, reçel, sebze yemekleri tatlılar yapıp yarışıyormuş insanlar. Bizde de Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde yapılıyormuş böyle bir yarışma. Şenlikte yöresel yemek yarışması da düzenleniyormuş. Bu yıl yarışmaya 13 ilçeden 26 kadın çiftçi katılmış. Yemekleri profesyonel bir jüri değerlendirmiş. Dereceye girenlere altın ödülleri verilmiş. Bak bu yarışmaya ben de girebilirdim altın ödülünü duyduktan sonra.
0: Altın sözcüğünü söylerken ne kadar heveslendiğinin
1: Tabii.
0: farkındayım ama yetiştirdiğin ya da bundan önce yetiştirmeye kalktığın hangi üründe bu yarışmaya gireceksin acaba?
1: Can ürün şart mı? Ne güzel altın ödülü varmış. Kaçırdım altını bak.
0: Kadınlar ürün yetiştirmiş, bunu hatırlatayım. O ürünle yemek yapmış. Hem de çok lezzetli yapmışlar ve altını öyle kazanmışlar. Sen hiç ürün yapmıyorsun, bir de yetiştirdiğin bir ürün yok zaten. Sonra da bu yarışmaya katılıyorsun.
1: Olsun. Yine bir canım kaldı yani bu yarışmada.
0: Tamam, canın kalmasın. Seni hoşuna gidecek bir festivale götüreceğim.
1: Hadi götür.
0: Gemlik Orhan Gazi Zeytin Festivali'ne gideceğiz şimdi seninle. En kaliteli sofralık zeytin, en güzel bahçe kategorilerinde ödül veriliyor. Ama senin çok seveceğin bir kategoride de ödül veriliyor.
1: Evet, neymiş?
0: Süslü traktör kategorisi.
1: Gerçekten görmek isterdim. Gerçekten de nasıl güzel süslemişlerdir o traktörleri kim bilir?
0: Bence internetten bak yayın sonrası.
1: Bakarım bakarım. Bir de hasat becerisi yarışmaları varmış. Burada ürünler değil, üretenlerin becerileri yarışıyormuş. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı hasat ve tarım fuarlarında saman balyası, traktör, tarımsal iş ve fiziksel beceri temalı yarışmalar yapılıyormuş. Eski üretim şekillerini unutmamak amaçlanıyormuş. Biz televizyonlarda yemek yarışmaları izliyoruz şimdi ama onlar tarlada hasat yarışmaları yapıyorlarmış.
0: Tohum tükürme yarışmaları var.
1: Tohum tükürme mi?
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde kabak festivallerinde seed spitting contest, yani çekirdek tükürme yarışması var.
1: Çekirdeğe en uzağa kim tükürecek diye yarışıyorlar. Allah'ın nimetini oyuna çevirmişler.
0: Bu ne ki? Resmen oyun oynadıkları etkinlikler var Nilgün. Özellikle Kuzey Amerika'daki hasat festivallerinde ürünler oyun malzemesine dönüşüyor. Kabakla bowling oynuyorlar mesela. Kabağı top gibi yuvarlıyorlar, bowling lobutlarını deviriyorlar, devrilen lobuta göre yarışmayı da kazananı belirliyorlar.
1: Hasat şenlikleri kontrolden çıkmaya başlıyor bence. Tarım olimpiyatları olabilirmiş adı. O yüzden biz bitirelim mi? Ne yapalım değil mi? Biraz daha vaktimiz var. Evet, günah diyorum ya. Allah'ın nimetiyle neler yapmışlar.
0: O zaman Japonya'ya gidelim.
1: Gidelim.
0: Japonya'da pirinç o kadar önemli ki, bunu zaten herkes biliyor. Bazı bölgelerde hasattan önce pirincin ekilmesi, büyümesi ve hasat edilmesi temsili olarak canlandırılıyor. Amaçları iyi hasadın olmasını sembolik olarak ortaya koyuyor.

0: koymak.
1: Hmm.
0: Yani ne yapıyorlar?
1: Manifestliyorlar bir anlamda.
0: Yani bir anlamda ben anlamam. Sen diyorsan öyle de öyledir. Yani manifest demek nedir sen biliyorsun çünkü. Bir de çok ilginç bir hasat geleneği var Japonya'da. Warabi Hataka Matsuri etkinliği.
1: Neymiş o? Kısaca söyle bitirelim artık.
0: Çiftçiler çamurlu pirinç tarlalarında atlarla güreşiyorlar ve bereketli hasat için dua ediyorlar.
1: Hasat şenliklerinde ürünlerin başına gelmeyen kalmıyor yani. Kimi eziliyor, kimi fırlatılıyor,
0: zavallı
1: kimi
0: üfleniyor.
1: Yetiştirirken emek, hasat edilince eğlence malzemesi oluyor. Ne güzel. Her mevsimin bir hikayesi, her emeğin bir hasadı var. Dilerim hepimizin gönlü güzel şeyler toplar diyelim. Program yapımcımız Feray Uz'a teşekkür edelim. Yine çok güzel bir program hazırlamıştı.
0: Teknik masada Sefa Aksan vardı. Çok teşekkür ediyoruz Sefa'ya. Ben Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Nilgün Doruk. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bereketli günleriniz olsun.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kalkanmalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 30

34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık Kanunu kapsamında da 3 Yatırım Bankası ile 2 Faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ebubekir Halil Muhammed Zeyn ve 12 kişilik ailesi vatanlarına gönüllü olarak döndü. Giderken geride "Kalpten teşekkürler Türkiye" başlıklı bir mektup bıraktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi o mektubu paylaştı. "Dün nasıl Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduysak, bugün de vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerinde yanlarındayız" dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık sisteminin 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla günde 3 milyon insana dokunduğunu söyledi. "Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz" dedi. Bakan Memişoğlu, tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Alem Güven'de soruşturması kapsamında T24 internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı verildi. Kapatma kararının gerekçesinin T24 yayınlarında LGBT propagandası yapılması olduğu ifade edildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Son oturumda özel hastane sahip ve yetkilisi olan sanıklar İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldığını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Bakay ise savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verdiğini öne sürdü. Sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ile 10 pay istendiğini söyledi. Spor. Milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da Lige hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Tümasan Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı dostluk ve kardeşlik mesajları için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 biterken maçın son düdüğü 89 dakika 59 saniyede çaldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den eski ve yeni 448 yönetici bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Söz konusu 448 isim 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış kişilerden oluşuyor.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. İletişim kanallarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Aşık olacak gibisin. Gözlerinde atıyor.
1: Ergenlik bireyin çocukluktan yetişkinliğe uzanan köprüde kendi kimliğini keşfetmeye başladığı en fırtınalı dönemlerden biri. Bu dönemde yeni bir okula başlamak da basit bir başlangıç değil. Ergenler için bir dönüm noktası. Yeni sınıf, belki yeni bir şehir, farklı öğretmenler ve belirsiz arkadaş ortamı çoğu gençte derin bir kaygı uyandırır. Zaten dalgalı bir süreç olan ergenlik dönemi psikolojisi, bir de yeni başlangıcın heyecanıyla birleştiğinde ortaya karmaşık duygular çıkar. Eylül başındaki programımızda eğitim hayatına başlayan miniklerimiz ve ebeveynlerle ilgili bir sohbetimiz olmuştu sevgili dinleyenler. Bu güzel bir günde gençlerimiz ve eğitim hayatındaki yeni başlangıçlar, bu sürecin bireyin karakter gelişimini nasıl şekillendirdiği üzerine konuşacağız. Konuğumuz uzman aile danışmanı, psikolog ve sosyolog Gülay Danışan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sayın Danışan, yeni bir okul, yeni bir düzen, yeni insanlar. Bu durum ergenlerde yeni okul kaygısını zirveye çıkarır. Her şey baştan başlar ve kimi

0: arayışı içindeki bir genç için bu büyük bir sınav gibi görülebilir. Liseye ve üniversiteye yeni başlayan bir gencin iç dünyasında neler oluyor acaba? Neler söylersiniz bize?
1: Ergenlik dönemi aslına bakılırsa kendi başına ciddi anlamda yoğun bir süreci, yoğun bir aşamayı ifade ediyor. Ben kimim sorusu en başta iç dünyayı sarsan bir şey. Yani arayış, sürekli bir arayış. Arkadaşlıklarla ve türevleriyle ilgili kaygıları, kendi kimliğini oluşturma kaygısı, dünyayı anlama çabası, varlığını sorgulama çabası. Bunların hepsi aslında silsile halinde devam eden bir şey. Yeni bir başlangıç, yeni bir okula gitme, bir önceki okulun eğer henüz 8. sınıftan LGS gibi bir sınavdan çıkıp da yeni bir okula başladığında kendini zar zor kabul ettirdiği bir gruptan şimdi bilinmez bir gruba doğru gitmek, yeni bir okula başlamanın heyecanını yaşarken aynı zamanda kaygısını da yaşatıyor aslında. Büyük bir belirsizliğin içine giriyor. Kabul edilecek miyim? Kendimi ifade edebilecek miyim? Köşeye mi çekileceğim yoksa kendimi ortalarda mı hissedeceğim? Bu da çocukların öze dönüklükleri ve dışa dönüklükleriyle ilgili bir şey oluyor. Tabii ki hem üniversite öğrencilerinin hem lise öğrencilerinin belli bir sınavdan sonra yeni bir başlangıç yapma çabası aslında bir yorgun savaşçının adımı.
0: Evet, o kadar uzun bir yoldan geldiler, yorgun bir yıl geçirdiler. Sonrasında aslında biraz da dinlenme zamanı diyebilir miyiz?
1: Keşke
0: Keşke
1: diyebilseydik,
0: diyebilseydik, değil mi?
1: keşke içimizdeki hormonlar, çocuklarımızın o gelişim döneminin parçası olan hormonlar onları biraz rahat bıraksaydı ve evet onlar dinlenebilseydi. Yeni insanlarla tanışmak, yeni bir yere başlamak, lise öğrencileri için biraz daha hafif geçiyor gibi görünür ama onların karmaşasıyla üniversite öğrencilerinin yaşadığı karmaşa birbirinden farklı ama kendilerine aynı etkiyi yaratır.
0: Evet.
1: Yine bir karmaşa ürünüdür yani
0: Liseye
1: kaygıdır.
0: başlarken de karmaşa, daha
1: Evet.
0: sonrasında üniversiteye başlarken de bir karmaşayla karşı karşıya
1: Öyle.
0: kalıyorlar, değil mi?
1: Lisede sınıf arkadaşlarıyla, yeni öğretmenleriyle, LGS öğrencisiyken öğretmen sayısıyla lise öğrencisi olduğunda öğretmen sayısı farklı. Derslerin işlenişi, içerikleri farklı. Üniversite öğrencilerine bakıyoruz. Kendi şehirlerinde okuyorlarsa tanıdık bir muhitteler ama yine öğrencilerle ilişkileri farklı. Artık ben buradayım diyen bir algıları var. Bir meslek öğrenme çabaları var. Akademik camiaya, dünyaya atılan bir adımları var. Ve daha da önemlisi, ben bu mesleği yapabilecek miyim?
0: Evet.
1: Gelecekte iş bulabilecek miyim?
0: Bu meslek bana uygun mu
1: Evet, bu
0: mesela,
1: meslek
0: değil
1: bana
0: mi?
1: uygun mu sorusu, bunlar da etkili. Yani arayış asla bitmeyecek. Şey gibi düşünün, tenis oynayanlar eminim yakından bilecekler varsa. Karşılarında bir tenis topu makinesi var. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Böyle tabir edelim. Ve bunlardan 4-5 tane var.
0: Evet.
1: Yani
0: Her yerden bir top geliyor.
1: evet, her birini karşılama çabası. Bu çok ciddi bir düşünsel, fiziksel ve duygusal anlamda, sosyal anlamda yorgunluk getiriyor. O yüzden de zor aslında alışmak. Ama çocukların kendilerini doğru tanımaları, ailelerin bu süreçte kendilerini konumlandırdıkları yer, içine girdikleri ortamdaki dünyayı algılama biçimleri, duygularını yönetme biçimleri, kendilerini ifade etme biçimleri bu süreci kolaylaştıracak unsurlar haline gelebilir. En azından bir şans verebilirler.
0: Evet. Peki kendi yollarını arayan gençlerin yaşadığı çatışmalar çevresel etkilerle birleştiğinde bazen daha karmaşık bir halde alabiliyor. Lise ya da üniversiteye başlamanın yarattığı duygusal çalkantılar, gencin yıl boyunca göstereceği performansı ve genel ruh halini nasıl etkileyebilir peki?
1: Çok etkiler. Birincisi bu kendi isteği mi? Yani gönüllü bir şekilde rıza gösterdiği bir şey mi? Kabul ettiği bir şey mi? Seçtiği bir şey mi? Arzuladığı, özlediği bir şey mi? Hayır değilse bunun cevabı geçmiş olsun. İşimiz çok zor. Bununla birlikte özellikle ailelerin dayattığı bir şeyse bu. Yani çocuğum, kızım, oğlum elindeki malzeme bu. Yapmak zorunda olduğun şey de bu. Ama ben şunu istiyordum. İsteyemezsin.
0: Aslında aileleri de burada suçlamamak lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: katılıyorum.
0: şartlar da ne maalesef istediğimiz gibi olmayabiliyor ve ailelerde en iyisi çocuğum, yani insanlar en iyisini düşündüğünü zannediyorlar belki de çocukları için ama bazen en iyisi de olmayabiliyor tabii ki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Burada ifade etme biçimimiz çok önemli. Yavrum çocuğum, aslında senin için hayalini gerçekleştirmek çok daha güzel, çok daha anlamlı olurdu. Koşullarımızın böyle olduğunu paylaşmak istiyorum. Yine de senin için elimden geleni yapmaya çalışırım, hayaline kavuşman için. Lisede değilse üniversitede bunun için çaba sarf ederim elimden geldiğince. Burada yaklaşım çok önemli. Yani çocuğun da kendini ifade etmesi çok önemli. Ergenlik dönemi artık hayatı ile ilgili kendi kararlarını almaya başladığı dönem. Ve bunda söz sahibi olduğundaki performansıyla söz sahibi olmadığındaki performansı arasında çok büyük bir fark var. İsim paylaşmaksızın söyleyeyim. Bir tıp doktoruyla konuştuğumda, mesleki anlamda lütfen herhangi bir şey anlaşılmasın,
0: Tabii ki.
1: puanı tıp kazanabilecek bir boyutta olduğu için sadece oraya yerleşmiş ve hayatı boyunca mutsuz olmuş insanlar var.
0: Maalesef,
1: Çünkü aile diyor ki bir mühendisimiz var, bir öğretmenimiz var, bir de tıpçımız olsun. Yani
0: bir yelpaze.
1: evet, çeşitlilik lazım. Bu örneği çok severim çünkü mühendis olan da mutlu değil, öğretmen olan da mutlu değil, tıp okuyan da mutlu değil. Çünkü her birine anne babası karar vermiş. Bakın bunun imkanla alakası yok. Bu ülkede nice imkansızlıkların içerisinde çok güzel başarılara sahip olan insanlar var. İşte buradaki fark da şu. Kendi öz benliğinden yola çıkan bir istek, çaba, emek ve gerçekleştirilen hayal.
0: Ailenin de bunu bu şekilde destekliyor olması.
1: Evet, son zamanlarda çok sıklıkla karşılaşıyorum. Böyle sınav sonuçları açıklanıyor, bölümler açıklanıyor ve hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler var.
0: Evet,
1: Bana bunu
0: videoyu
1: siz
0: alıyorlar. Evet,
1: yazdırdınız, ben bunu
0: izlemiştim.
1: istemiyordum, son anda değiştirdiniz gibi. Şimdi kendi kurumumuzda da çok sayıda öğrencimiz ve ailemizle çalışıyoruz. Yakın zamanda yaptığım bir çalışma, çocuğum ailenin duygusal varlığına ihtiyaç duyuyor. Ya akıl vermesine değil. Tabii ki yetişkin olarak biz rehberlik edeceğiz. Aileler bu konuda asla kendilerini soyutlamamalı. Bununla birlikte özbenliklerini kazanırken lisede yapacakları bölüm seçimiyle, alan seçimiyle, mesleklere ihtiyaç duydukları bilgilendirmeyle, bunların sürecinde ailelerimiz, öğretmenlerimiz, rehberlik eden diğer uzman çalışma arkadaşlarımız elbette orada varlığını sürdürecek. Bununla birlikte çocuğa kulak vererek yeteneklerini, ilgi alanlarını, hayallerini, isteklerini. Bakın bugünkü gelişim gösteren teknoloji hayallerden yola çıkarak gerçekleşmiştir.
0: Ve daha da hayallere ihtiyaç var, değil mi?
1: Tabii ki, tabii
0: İşbirlikçi
1: ki.
0: olmak
1: Evet,
0: çocukla
1: yani bunu bir
0: birlikte.
1: sac ayağı gibi düşünelim. Hepimizin işbirliğine ihtiyacı var. Üniversite hayatı. Normalde gelişimsel döneme baktığımızda bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık diye gider. Artık ara dönemlerimiz var bizim. Önergenlik var, erken çocukluk var. Bunun yanı sıra ergenlikle yetişkinlik arasında beliren yetişkinlik dönemi var. Ve burada alınan kararların çocuğun hata yapma lüksünü aslında alan tanıyan, lüksünü yaşayabileceği bir zamana sahip olduğu bir periyot var. Seçimlerinin yanlışlığını fark edip yeni bir karar verip onun için adım atma fırsatı. Dolayısıyla da bu dönemlerde yetişkinler olarak bizim yapacağımız şey, bak gördün mü başarısız oldum biz sana demiştik ama yaptığın seçim çok yanlış. Bunları söylemek yerine evet o dönemin koşullarında, o dönemin duygu düşüncelerinde böyle bir karar almıştın. İmkanlarımız doğrultusunda ya da senin kendin için açtığın alan doğrultusunda yeni bir karar vermek istiyorsun. Ve bu kararını nasıl destekleyebilirim? Ne kadarında var olabilirim? Ne kadarında kendimi gerçekleştiremem, yanında yer alamam? Bunları doğru paylaşmak, açık iletişimle, sağlıklı iletişimle. Tabii ki hepimiz laboratuvarda değiliz. Bunu doğru ifade edelim. Yani kültürel özelliklerimizi düşününce çocukların söz hakkının olmadığı bir dünyadan geliyoruz biz. Dolayısıyla da yeni yeni bunları öğreniyoruz.
0: Yani aslında sanırım sizin anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum. Durumu kabul edip iyi ya da kötü önümüze bakıp ne yapabileceğimizi, daha iyi nasıl ulaşabileceğimizi görmek çocuğumuzla birlikte.
1: Tabii. Yani üniversite öğrencileri için söyleyelim bunu. Mezun olan her arkadaşım ya açık öğretimden ya da yeniden bölüm okumak için

0: aktif bir şekilde fiziksel olarak yeni bir üniversiteye gidiyor. Yani bu son yıllarda çok yaygın. İnanılmaz yaygın. Çünkü gittiği bölümün kendisine bir katma değer sağlayamayacağını fark ediyor. O zamanki kararları bu yöndeydi ya da süreçler bu yöndeydi. Şimdi vazgeçiyor.
1: Ben de bu süreçten geçtim. Bundan 20-25 yıl öncesinde bir bölüm okurken bu bölümün bana uygun olmadığını anlayıp daha başka bir bölüme geçtim. Yani aslında insanların önünde seçenekler sınırsız diyebiliriz. Sadece görmek lazım diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: burada da hem uzmanlar, hem aile üyeleri, hem bireyin kendisi zaten çaba sarf edecek. Yani öyle ya da böyle bir çaba sarf edecek. Bu herkesin sağlıklı hissedebileceği bir sonuç neden doğurmasın? Lise ve üniversite öğrencileri zaten kendilerini inşa etme dönemindeler. Yani tuğlaları var. Ama harçları yok.
1: Evet, güzel bir örnekti hocam. Peki biraz önce dönemlerden bahsettiniz. Ergenlik dönemi, artık araya da farklı dönemler de geçiş dönemleri
0: Tabii.
1: giriyor demiştiniz. Lisede yani ergenlik dönemi daha erken yaşlarda başlıyor tabii ki, ama lisedeki o ergenlik süresinin üniversitede de devam ettiğini söyleyebiliriz, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki, tabii ki. Yani sadece biraz daha boyut değiştiriyor. Yani lisedeki özgürlük alanıyla üniversitedeki özgürlük alanı aynı değil. Ya da bireyin kendini ben bir bireyim diye tanımlamasıyla üniversitedeki aynı değil. Üniversite öğrencisi ister kendi şehrinde ailesinin yanında okusun, ister başka bir şehre taşınsın, ister başka bir ülkeye gitsin. Buradaki gelişimsel dinamiklerini farklılaştırıyor. Artık ben aileden, aile üyesi olarak hem bağımsız hem de aileye katkı yapacak biriyim diyor. Lisedeki böyle demiyor. Lisedeki hala aile üyelerinin desteğini üniversite öğrencisinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Üniversite öğrencisi belki ekonomik anlamda daha çok ihtiyaç duyuyor desteklenmeye, ama kendisi de çalışabiliyor. Orada artık para kazanan bir birey, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir birey haline de geliyor. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bazen ailelerimiz üniversiteyi kazandı, büyüdü diye elini eteğini tamamen de çekebiliyor. Ve bu da bir handikapı getiriyor. Ama neden? Yani artık ben sizin ailenizin üyesi değil miyim? Niye beni arayıp sormuyorsunuz diyen bir danışanım da var idi. Dolayısıyla ben bir üniversiteye gittim. Geldiler, beni vedalaştılar, otogardan otobüse bindirdiler, benimle vedalaştılar. Ne arayan var ne soran, başının çaresine bak dediler diyor. Bu da kişinin ihtiyacına cevap ise kabul, ama değilse, kişinin, bireyin, çocuğun ihtiyacına cevap değilse, o zaman bir duygusal sorun haline geliyor.
1: Çocuğumuzu çok iyi tanımamız
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: ihtiyaçlarına cevap olabilmek adına sadece çocuğu da değil, içinde bulunduğumuz dünyayı da iyi tanımamız gerekiyor. İşte sosyal medya dünyasını biliyorsunuz.
1: Evet, oraya da
0: Yani.
1: geleceğiz hocam. Gençler için en büyük korkulardan biri başkaları tarafından da yargılanmak, özellikle bu dönemlerde. Yeni okulda yeni arkadaşlarla tanışma heyecanını yaşarken aynı zamanda ya kimse beni beğenmezse gibi ergenlik dönemi kaygılarıyla boğuşabiliyorlar. Bu kaygılar ne gibi sorunlar yaratabilir? Bu kaygıları önlemek ya da bunlardan kurtulmak mümkün mü hocam?
0: Kurtulmak için çaba sarf etmek gerekir. Önlemek için bilinçlendirmek gerekir. Öncelikle hem ergenlik döneminin en belirgin özelliklerinden biri olduğunu paylaşalım bu konunun.
1: Beğenilme duygusu.
0: Evet, artık ben varım. Sadece ailemde değil, başkalarının dünyasında da varım. Okul, sosyal yaşam. Ve sanki ergenlik döneminde çocuklarımız sahneye çıkmış, bir spot ışığı ona doğrultulmuş, o zifiri karanlıkta sadece o görünüyormuş gibi hissediyor. Bir tane sivilce bu yüzden çok büyük bir yaygara koparabiliyor. Sanki herkes onu izliyor, onunla ilgili her değişimin farkındalar, her başkalaşımın farkındalar ve onu yargılayacaklar. Bu bizim kültürümüzün en önemli dinamiği, el alem gözü yani.
1: Ve hala devam eden bir
0: Tabii ki.
1: sistem.
0: İşte bedenini tanıyor ve diyor ki artık benim bedenim başkalaştı. Acaba benim gibi herkes farkında mı bu durumun? Acaba beğeniliyor muyum? İlişkiler yaşanmaya başlıyor. Karşı cinse karşı duygular başlıyor.

0: başlıyor. Onların arayışları başlıyor. Sadece bu da değil, içine girmeye çalıştıkları gruplar tarafından kabul görmeye çalışılıyor. Bu da bir aslında bedensel algı. Yani ben işte bu grup için yeterince zayıf mıyım? Bu konuda uzun yıllar önce bir danışanımla çalışmıştım. Kız bir çocuğumuzdu. Lise öğrencisiydi. Henüz yeni başlamıştı. Tam da bu konunun örneği. Tek bir elma ile geçiriyordu hayatını. Şaka gibi. Boyu kilosu inanılmaz uyumlu, fit. Baksanız bir daha bakarsınız. Çok güzel bir hanımefendi. Ama bir elma yiyor günde.
1: Çok
0: Nedir? Evet,
1: sağlıksız
0: evet nedir bununla
1: besleniyor.
0: ilgili dip konular diye düşündüğümüzde bir akran baskısı.
1: Zorbalığıyla.
0: Yani çok yakın arkadaşı ve onu yeme, bunu yeme, şu zararlı, şöyle olursun, yapma bunu gibi. Bu masum olanları söylüyorum. Bunların yanı sıra biraz daha derinleştirdiğimizde aslında bu söylemler akran kısmında değil. Arkadaşının annesinin sözcükleri bunlar.
1: Arkadaşına yansıyanlar.
0: Evet. Yani kendi kilosu boyu çok uyumlu ama arkadaşının yarattığı baskı onu daha az besin tüketmeye götürüyor ve tabii ki bu da onun sağlığını kaybetmesine yol açıyor. Bu yüzden yolumuz kesişti. Dolayısıyla aileyle bir araya gelip de bu konuyu konuştuk. Sonra çocuğumuzla bedeninin kıymetini konuştuk. Yani bedeninin öncelikle kendisi için bir önemi olduğunu, kendisinin varlığının her şeyden daha kıymetli olduğunu, sağlığının ne kadar önemli olduğunu belli periyotlarda konuştuktan sonra insanlara nasıl dur diyeceğini öğrendi. Kendisiyle ilgili negatif olmaması gereken bir paylaşımı nasıl, o zorbalığa nasıl dur diyebileceğini öğrendi. Aslında çocuklarımızın beden algısı, beğenilme arzusu başkalarının kendi benliğinde söz sahibi olmasına yol açıyor.
1: Bizi dinleyen gençlerimiz için hocam nasıl dur diyebilecekleri konusunda birkaç püf noktası
0: Tabii.
1: verebilir
0: En
1: misiniz?
0: basiti şu, 30 saniye içerisinde değiştiremeyeceğimiz bir şey yargılanamaz. Yani bu bir saç rengi olabilir, göz rengi olabilir, bedenimizin postürü olabilir, duruşu olabilir. Ve veya içimizden geçen bir duyguyu ifade etme. Bu benim düşüncem. Senin düşüncen de farklı bir bakış açısı kabul ama bu benim düşüncem. Oradaki aidiyetlik önce kendimize olmalı. Yani bizim bunu öğretmemiz gerekiyor. Yoksa günümüzün başka bir konusu, sosyal medyada inanılmaz kandırılma şeyi var. Sahte bir iyilik hali var. Bir sahne ışığı var. İnanılmazlar bu konuda. Herkes aynı kalıba girsin diye inanılmaz uğraşılıyor. Dolayısıyla da insanların yaşadığı şey büyük handikaplara, yetersizliklere, asla ulaşamayacakları hayallere, hedeflere dönüşüyor.
1: Ve sağlık sıkıntıları
0: Ve
1: yaratabiliyor, değil
0: kendi
1: mi?
0: özbenliklerini katliama uğratıyorlar. Beceriksizim, yetersizim, ben zaten yapamam, asla ulaşamam. Yani bugün hiçbirimizin Madonna olma gibi bir niyeti yok ama şarkı söylemek istiyorsak evde söyleriz yani. Ya da iyi bir ses olamayabiliriz ama kendi kendimize mırıldandığımız bir şarkı bizi mutlu ediyorsa kimse ilgilendirmez.
1: Biraz önce de siz de bahsettiğiniz günümüz dünyasında teknoloji ergenlerin hayatının ayrılmaz bir parçası sosyal medya. Gençlerin kendilerini kıyaslamasına yol açan bir alan. Bu durum ergenlerde özgüven sorunları ve okul fobisine de yol
0: Tabii.
1: açabiliyor. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Bu çok ciddi bir konu. Yani burada okulda çalışan öğretmenlerimiz, rehberlik servislerimize çok büyük iş düşüyor. Çünkü her çocuğu birebir gözlemleme fırsatı olmayabilir ama ders anlatan öğretmenlerimiz o çocukların hepsine göz ucuyla bakabiliyorlar. Bu konuda onlardan destek rica ediyorum. Aileler bu konuda öğretmenlerimizle iletişimde olsunlar lütfen. Her şeyden önce çocuklarımız kıyaslamayı nereden öğreniyor?
1: Ailelerden.
0: Evet, hoş geldiniz. Ailelerde kıyaslamalar başladığında kendisinin ilerleyen süreçlerde bu kıyaslamaları böyle zihninde bir sesle yapmaya başlıyor. Ve kendine hakaret de ediyor bu arada çocuk. Özgüven o yüzden kayboluyor. İçine kapanmalar bu yüzden geliyor. Okula gitmek istemeyiş bu yüzden geliyor. Ama o bana böyle dedi. İşte ama ben şöyleyim. Kendi tanımlamalarından ziyade başkalarının tanımlamalarını etiket olarak alıyor çocuk. Bunu üniversite öğrencisi de yaşıyor. lise öğrencisi de yaşıyor. Ortaokul öğrencisi de yaşıyor. İlkokul öğrencisi de yaşıyor. Anaokul öğrencisi de yaşıyor. Çünkü bizdeki gibi kavramı çok çok tehlikelidir. Bak sen de onun gibi yap, tamam mı?
1: Evet, onu çok kullanıyoruz.
0: Evet. Aslında gibi yapmak bir davranış kalıbını öğrenmek için yararlı görünürken, zaman içerisinde sen de onun gibi çalış, sen de onun gibi davran, sen de onun gibi yap. Artık bizim kıyaslama temelimizi oluşturuyor. Ve bakıyoruz onun gibi değiliz. Ben de bir eksiklik var o zaman, onun gibi olamadım.
1: Evet. O zaman sorunlar başlıyor.
0: Evet.
1: Orada sorgulamaya başlıyor genç.
0: Aile ne yapabilir? Önce çocuğumuzun özbenlik değerini sağlıklı inşa etmeli. Yani dünyaya geldi, biricik tek. Çocuklarımız, sevgili üniversite öğrencileri ve lise öğrencilerine de aynı şeyi söylüyorum. Bu dünyaya gelmişsin ve teksin. 8 milyar nüfus olabilir ama sen bir tanesin. Biriciksin. Senin özelliklerine sahip, senin duygularına sahip başka kimse yok. Benzerleri olabilir, bakın gibisi olabilir. Ama sen bunu kendi içinde bambaşka yaşayabilirsin. Bu bir özgürlük.
1: Evet, kesinlikle. Peki yüksek düzeyde kaygı ve stresleri de var hocam gençlerin, ergenlerin. Fiziksel ve zihinsel sağlığını nasıl etkiliyor bu durum?
0: Kaygı öğrenmenin önünde çok büyük bir engeldir. Lisedeki bu birinci sınıfa başladım, üniversite öğrencilerinde de var. Zaten LGS'den çıktım, zaten YKS'den çıktım. Bir daha kitap yüzü açarsam. Tamam, bunu yap. Aman diyorum, burası dikkat. Eğer bunu yaşarsa bu sefer yetişemeyeceği, toparlayamayacağı bir şeye dönüşüyor bu. Kapağı attı, dinlenmeye başladı. Kitap yüzü açmıyor. Ve bir yandan da içten içe kaygı geliyor. Bir bu başarı kaygısı. Yeni insanlarla tanıştığımda yapabilecek miyim, arkadaş edinebilecek miyim, yakın arkadaş edinme kaygısı. Sonra beğenilme, karşı cins tarafından beğenilme kaygısı. Her şey birleştiğinde bir de üniversite kazanabilecek miyim, mesleğimi yapabilecek miyim, para kazanabilecek miyim kaygıları. İnanılmaz bir şekilde içinde bulundukları dönemi sağlıklı yaşamalarının önüne engel olarak çıkıyor. Çünkü kaygı öğrenmeyi negatif etkiler. Eğer sağlıklı düzeyde değilse. Yüksek kaygı. Kaygının hiçliği de kötü etkiler. Tıpkı biraz önce söylediğim gibi. Hiçbir şey yapmayacağım zaten. Yan gelip yatacağım zaten. Bir yıl bana izin verin. Yok öyle bir izin.
1: Aslında bu rahatlık da onları kaygıya yönlendiriyor.
0: Evet.
1: Yani bir şeyi yapmaları gerekirken yapmamak da bir yönde beynin farklı bir yerde acaba yapmalı mıydım, ne yapmalıydım gibi soruları
0: bilinçaltı büyütüyor tabii ki. Yani arkadaşım kalk hadi.
1: Hiç yani susmuyor bilinçaltı sonrasında.
0: Hiç susmaz. İyi ki de susmaz. Kişiyi harekete geçirir. Kaygının varlığı sağlıklı zeminde, düzeyde. Yani ne çok yüksek ne hiç yok. Var ve kişiyi harekete geçiriyor. Sağlıklı kaygı hoş geldin diyoruz. O yüzden de bu dönemin kaygılarını şöyle bir baktığımızda ailelerden bunu rica ediyorum. Çocuklarınızın söylemlerine kulak verin. Ben zaten hiçbir şey yapamıyorum, yaşamak bile istemiyorum diyorsa SOS butonuna basıyor çocuk aslında orada.
1: Evet.
0: Yani ben hiçbir şey istemiyorum diyen birisi tüm kontrolü kaybetmiş.
1: Evet, çok çok tehlikeli bir çizgide duruyor değil mi?
0: O yüzden kulak vermek lazım söylemlere.
1: Bireysel olarak yaşanan bu adaptasyon süreci aslında toplumsal bir geçiş evresi. Günümüz gençliğiyle geçmiş kuşakları kıyasladığımızda yeni bir sosyal çevreye entegre olurken ne gibi farklı toplumsal avantajlar ve dezavantajlar var?
0: Şöyle eskiden gruba uyum sağlamak zorundaydın. Ayıplar, yasaklar, günahlar vardı. Şimdi ben varım diyen bir yapı var. İkisinin de iyi yanları, ikisinin de kötü yanları var bence. Artıları ve eksileri konuşulmalı. Sürekli uyumlu olmak, iyi çocuk olmak, akıllı uslu olmak, var olanı olduğu gibi kabul etmek iyi gibi görünebilirken aslında kişinin benliğini içten içe çökerten, kendini gerçekleştiremediği için tüketen, kendi benliğini ortaya koymakta her çabası engellendiği için aslında çaresizlik hisseden, umutsuzluk hisseden, geleceğe karşı motivasyonunu kaybeden bir yapı oluşturabilir. Öbür türlü sadece ben varım diyen keskin hatlara sahip günümüzün çocukları ne yazık ki böyle. Ben böyle istiyorum diyor. Evet şekerim istiyorsun, kabul ediyorum. Bu bir istek. Bununla birlikte ne kadarı sağlıklı kabul edilebilir, ne kadarı sağlıklı gerçekleştirilebilir ve bu gerçekleştirilirken sana gerçek etkisi ne olacak?
1: Önemli olan tabii ki burada
0: Evet.
1: fayda.
0: Ben şu bölümü istiyorum. Kesinlikle araştır o bölümü. Sana ne kadar uygun olduğuna bir bak. Alternatiflerin de olsun. Sana daha uygunu ya da seni daha mutlu edecek başka bir bölüm var mı? İkisini kaynaştırabileceğin bir şey var mı? Çünkü aileler de şöyle diyor. Bu kadar çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz, kendimizden vazgeçiyoruz bu çocukları yetiştirmek için. Sonra gidiyorlar abidik gubidik bölümler okuyorlar diyor. Bakın
1: Evet.
0: bu kelime bir velime ait. Abidik gubidik bir bölüm okuyor diyor. Ama çocuk da diyor ki ben çok istiyorum diyor. Geçmişte başıma geldi.
1: Sizce burada sınır ne olmalı? Fayda mı?
0: Şöyle ailenin abidik gubidik dediği şey çocuğun yeteneği ve parlayan bir yönü ise
1: Yol vermek lazım değil mi burada çocuğa?
0: sağlıklı yer vermek lazım, yön vermek lazım. Yani inanılmaz bir müzik yeteneği var. Hiçbir eğitimi olmadan çok iyi çalıyor. Hatta dünya ünlü starların parçalarını hiçbir nota bilgisi olmadan çalıyor. Bu çocuğun doğal bir yeteneği.
1: Evet, görmek lazım bunu.
0: Evet, bunu üniversite hayatında başka bir şeyle birleştirebilir mi? Buna bakmak lazım. Yani aile de diyor ki çok çalışması gerekiyor. İşte şöyle şöyle dersleri de çok iyi. Müzik seçerse hayatının hatasını yapacak diyor mesela. Yani orta nokta ne? Ne olabilir? Oturuyoruz aileyle konuşuyoruz ve herkese uygun. Bazen aile gerçekten çocuğun gelişimine daha çok yer veriyor. İşte dünyaca ünlü okullara bakılıyor. Çocuk oraya girebilir mi? Yani o kayıp gitme, kaybolup gitme kişisinden yeteneğini keşfedip parlayan kişisine dönüşmesi için anlamlı adımlar atılıyor. Şimdi o kişi ünlü bir dünya yıldızının arkasında çalıyor. Birlikte çalıyor. Yani demek ki yön vermek iyi bir şeymiş.
1: Evet. Son olarak hocam, ergenlerde özgüven gelişiminin güçlenmesi için gençlere, ebeveynlere ve eğitimcilere önerileriniz neler olur? Bunu alalım sizden.
0: Öncelikle tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Ve hepimize kocaman bir sabır diliyorum. Sabırlı olacağız. Bu bir döngü, bu bir süreç. Uzun bir süreç. 100 metre koşusu olsaydı ne güzel olurdu. Ama maraton koşuyoruz hep birlikte. Yıllara yayılan bir maraton. Ve dolayısıyla burada çocuklarımızın özbenliklerini inşa ederken koşulsuz sevginizi verin. Ona kulağınızı verin. Kalbinizi verin. Ve onu sadece kulaklarınızla değil kalbinizle dinlediğinizde değişimi görün. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu kendini ifade etme hali ergenlik döneminin en önemli aşaması. Bununla birlikte artık söyleyen rolüne geçiyor dinleyenden ziyade. Ve söyleyen olabilmesi için onu dinleyenler olmalı. Ve eğer dinleyeni varsa çocuk kendini bulma konusunda daha güzel bir yolculuk geçiriyor. O yüzden ailelerimize en çok bunu öneriyorum. Onun yanında, yakınında, yöresinde olun. Onun kendini gerçekleştirebileceği özgürlük alanını da sağlıklı tutmaya çalışın. Müdahale edebilecek kadar yakın, özgür bırakabilecek kadar uzak diyelim.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: bu güzel sohbet
0: ederim.
1: İçin. Çok sağ olun.
0: Çok
1: sevgili dinleyenler.
0: Ederim.
1: Konuğumuz uzman aile danışmanı, psikolog ve sosyolog Gülay Danışan'dı. Bu hafta biz güzel bir günde gençlerimiz ve eğitim hayatındaki yeni başlangıçları, bu sürecin bireyin karakter gelişimini nasıl şekillendirdiği üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün kara film türünün soğuk nefesini modern sinemaya taşıyan ve senaryo yazımının kusursuz örneği kabul edilen

0: 1974 yapımı Çin Mahallesi filminden söz edeceğiz. Roman Polanski'nin unutulmaz eseri, yozlaşmanın, gücün ve insanın karanlık geçmişinden kaçamayışının hüzünlü bir ağıtıdır. Başrollerde karizmatik Jack Nicholson, gizemli Faye Dunaway ve sinema tarihinin en etkileyici kötü adamlarından birine hayat veren John Huston yer alıyor. Hikayemiz 1930'ların Los Angeles'ında şehrin su kaynakları üzerinden dönen büyük bir yolsuzluk ağının tam ortasında başlar. Özel dedektif Jay Gitz, basit bir sadakatsizlik vakasını araştırdığını sanırken, kendini Los Angeles'ın tozlu sokaklarından Chinatown'ın o tehlikeli sessizliğine uzanan devasa bir komplonun içinde bulur. Bu film, izleyicisine gerçeğin her zaman kurtuluş getirmediğini, bazen en derin yaraların bilmekten kaynaklandığını gösterir. Robert Towne'un Oscar ödüllü senaryosu her bir diyalogla labirenti biraz daha derinleştirirken, Jerry Goldsmith'in hüzünlü trompet temaları filmin o karamsar ruhuyla birebir uyuşur. Jack Nicholson, Jack Gitz karakteriyle burnu bandajlı olsa bile zarafetinden ve inadından ödün vermeyen o unutulmaz anti kahramanı sinema tarihine kazımıştır. Çin Mahallesi sarsıcı ve kaçınılmaz final sahnesiyle doruk noktasına ulaşır. O meşhur replikte de dendiği gibi, bazı şeyleri değiştiremezsiniz çünkü burası Çin Mahallesi. Bu film bize aynı zamanda sinemanın ne kadar derin bir edebi metne dönüşebileceğini de gösteren unutulmaz yapımlardandır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. BGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Türkiye'de internet abone sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Mobil abone sayısı da 102 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci çeyrekte elektronik haberleşme sektörüne yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 arttığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest

Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı, yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Yeni partide isim değişikliği tartışması devam ediyor. Özgür Özel milletvekilleriyle yeni yasama dönemi öncesi hazırlık kapsamında bir araya geldi. Toplantılarda isim değişikliği konusunda milletvekillerinin önerileri dinlendi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evin ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

0: sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: bedenin ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım, anlatamadım.
1: Türk pop müziği devam ediyor.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 217'ye çıktı, 56 şüpheli tutuklandı. CHP'de 5 belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde kurulacak izleme komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Yeni yasama yılında gündemin önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi olacak. Bu kapsamda aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafaka'ya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda bölgede yaşanan gelişmeler de değerlendirildi. Bölgenin güvenliği için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi. Suriye'de devlet otoritesinin ülke saltını kapsamasıyla entegrasyon sürecindeki olumlu gelişmeler ele alındı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden de memnuniyet duyulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta ise taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde uluslararası toplumda İsrail yönetimine karşı somut adımlar atmaya davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la görüştü. Görüşmede İzmir'le ilgili projeler görüşüldü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Cemil Tugay, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede şehir içi ulaşımda koordinasyon olanaklarının değerlendirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 56'ya çıktı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Gürlek açıklamasında piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Akın Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında mevcut fonlar ve şüphelilerin yanı sıra spekülatif, manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelenmeye alındığını duyurdu.

Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarına da araştırılacağını belirtti. Öte yandan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sapiner'in de bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye götürüldü. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin bir açıklama da BDDK'dan geldi. Kurul, 5 finans kuruluşunun yönetiminin TMSF'ye devredildiğini duyurdu. Devredilen kuruluşlar, Tera, Destek ve Hedef Yatırım Bankalarıyla, Destek ve Tera Faktörün şirketleri olarak açıklandı. Bu bankaların sektördeki ağırlığının sadece %0,22, finans kuruluşlarının payı ise %1,45 olduğu belirtildi. Bu arada SPK, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sapyener'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerle ilgili tedbir kararları da alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süsçürup Sandal'la babası Cihan Süsçürup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkisinin de tüm mal varlıklarına el konuldu. Pusula Portföy'ün tutuklu iki yöneticisi Muhammed Yarız da Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına kayıtlı ve toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konulmasına karar verildi. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şarkıcı Nil Özalp de Pusula Portföy'ün tutuklu yöneticisi Muhammed Yarız'a ait belgeler olduğuna dair bilgiye ulaşıldı. Özalp, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Nil Özalp'in ikametinde arama yapıldığı öğrenildi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde de arama yapılarak 125 klasöre el konuldu. Müşteki ve tanıkların da dinlendiği soruşturmada HTS ve MASAK kayıtları incelendi. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun çağrısında bulundu. Tanık olarak ifade veren eski hakem Deniz Ateş Bitnel de sosyal medyada açıklama yaptı. VAR odası yakınlarında dolaşıp hakemlere müdahale edenler var mı? Bazı maçlardan sonra hakemlere fırça atan başka hakemler var mı? Hepsi açığa çıkmalı dedi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disipline verilenlerden TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm görevinden istifa etti. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. Benzinde Eşel Mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle benzinin pompa fiyatının 4,15 lira artması ve 8,32 lira olan daha az artış yapılması sağlanmış oldu. LPG'de ise Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. ÖTV düzenlemesiyle LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış oldu. İşsizlik Ağustos ayında 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı son 40 aydır %10'un altında seyretmeye devam etti. Söz konusu dönemde istihdam edilen

0: ölenlerin sayısı 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan artışla %48,4 oldu. Yılın 8. ayında 15 ila 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13'e geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu belirterek istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek" dedi. İhracattaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla, Amerika Birleşik Devletleri 1 milyar 203 milyon dolar tutarındaki ihracatla da İngiltere takip etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı, yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Mehmet Fatih Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi.
1: Milli teknoloji hamlesi, gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızıl Elma'dır, Hürjet, Anka, Gökbey, Kaan'dır. Bir dönem hayal olarak görülen nice projeyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, girişimcilerimizin alın teriyle, akıl teriyle gerçek kıldık. İnsanlı uzay bilim misyonumuz.

en iyi şekilde veriyoruz dedi. Bakan Memişoğlu, tıp fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'de internet abone sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Mobil abone sayısı da 102 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci çeyrekte elektronik haberleşme sektörüne yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 arttığını açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. CHP'nin kurumsal kimliğinin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Sarı, "Hiçbir belediye başkanı CHP'nin üstünde değildir," dedi. Yeni partide isim değişikliği tartışması devam ediyor. Özgür Özel milletvekilleriyle yeni yasama dönemi öncesi hazırlık kampında bir araya geldi. Toplantılarda isim değişikliği konusunda milletvekillerinin önerileri dinlendi. Özgür Özel ve yeni partili 91 milletvekili 1 Ekim'de mecliste olacak. Genel kurulu çalışmalarının ardından genel merkeze Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Mehmetçiğin yeni beylik tabancası SAR-9 MTC olacak. Yeni nesil yerli ve milli görev tabancası yüksek performansı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayacak subay ve assubaylara devlet tarafından istihkak olarak verilen tabanca olacak. SAR-9 MTC, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık sunuyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Kafkasya bölgesinin en büyük askeri ve teknolojik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. 46 ülkeden 270'i aşkın savunma sanayi şirketi fuarda bir araya geldi. Türkiye 6.sı düzenlenen ADEX Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na en geniş katılım sağlayan ülke. ADEX'te Türkiye ile Azerbaycan arasında 500 milyon dolarlık mutabakat imzalandı. Bu kapsamda Hürkuş 2'nin ilk ihracatı Azerbaycan'a yapılacak. Aselsan'da Nahçıvan'da fabrika kuracak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de fuarın açılışına katıldı, Türk firmaların standlarını ziyaret etti. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer adımları içeren planda ana anlaşmazlığın adımların sıralaması olduğu belirtildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Yağışlara yer yer gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla fırtına eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin'in bulunduğu 15 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Bu kentlerde yaşayanların ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Fon soruşturması genişliyor. Şüpheli sayısı 217'ye çıktı. 56 şüpheli tutuklandı. CHP'de 5 belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Meteoroloji 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Tümosan Konya Spor'la Filistin milli futbol takımı dostluk ve kardeşlik mesajları için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 biterken maçın son düdüğü 89 dakika 59 saniyede çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Konyaspor'la Filistin milli futbol takımının yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiği

0: yine belirtti. Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Konya'da konuşan Osman Aşkınbak, Orta Doğu'da uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının sporun sınırları aşan gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti. Kazanan insanlık oldu dedi. Burhanettin Duran, sahada futboldan çok daha fazlası vardı. Gönüllerimiz Filistin'deydi ifadesini kullandı. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da ligi hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Beşiktaş 13 sene sonra döndü, Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. Euro Cup'ın favorilerinden Bahçeşehir Koleji açılış haftasında Roma basketbolu ağırladı. Temsilcimiz karşılaşmadan 91-78 galip ayrıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Sivas, Kars 17, İstanbul, Bursa, Sakarya 21, İzmir, Mersin, Şanlıurfa 25, Muğla, Diyarbakır 23, Trabzon, Ordu, Rize 19, Aydın, Antalya 28, Çanakkale 22, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep 24, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Artvin, Erzincan 16, Malatya, Van, Muş 20, Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılmış olup ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Alaca Zile yolunun 8 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
4: Türk Dil Kurumu sunar.
5: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir bebek dünyaya geldiğinde ilk çıkardığı sesleri yazın deseler, ınga ınga yazarsınız. Bebeklerin ilk çıkardığı ünsüz seslerdendir G sesi. Bu ses dilimizin en eski seslerindendir. Alfabenin 8. harfi olan G, süreksiz, yumuşak, dil damak ünsüzü olarak tanımlanır. Dil sırtının ağzımızda iki ayrı noktayı, damağın gerisini ve damağın daha ön kısmını kapatmasıyla tonlu olarak söylenir. Yani G ünsüzünün iki ayrı boğumlanma noktası vardır. Dolayısıyla dilimizde G ile gösterilen harf iki farklı ses ortaya koymaktadır. G sesine en fazla benzeyen ses K'dir. Her ikisi de ağzımızda aynı noktada biçimlenir. İkisi arasındaki tek fark K sesinin ötümsüz yani titreşimsiz, G sesinin ötümlü oluşudur. Daha açık söylersek, G derken ses tellerimiz titreşir. 2 yaşına gelmesine rağmen G sesini söyleyemeyen çocuklara ailelerin gargara yaptırarak veya

0: veya burun deliklerini çok hafif sıkarak ses çıkarttırmalarını öneriyoruz. Şimdi G sesinin hem çıkış yerlerini hem de titreşimi hissetmek için birlikte G'nin yanına ünlüler koyarak şu heceleri söyleyelim. Gi, ge, ga, go, gu, gö, gü, gı. Sanıyorum G sesinin damak sesi olduğunu fark ettik. G aynı zamanda damakta kapanan ünsüzdür. Şu heceleri söylersek kapanmayı daha net algılarız. Gik, gek, gak, gok, guk, gök, gük, gık. Gaga kelimesini söylerken kapanmayı fark ederiz. Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu, G sesinin bir sesliğe dayanarak hece kuran katı bir sesteş olduğunu yazar. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin bir yayınına göre, ana Türkçe'de bu sesin yalnızca kelime içinde ve kelime sonunda kullanıldığı belirtilmiştir. Kelime başlarında bugün kullandığımız G sesi eski Türkçe'de K olarak söylenirdi. Bizim Göktürk olarak söylediğimiz kelimenin aslı Köktürk'tür. Buna benzeyen nice örnekleri vermek mümkün. Göz yerine köz, güç yerine küç, geç yerine keç, göl yerine köl, gümüş yerine kümüş Orta Asya'da hala kullanılıyor. Türkmence'de görü kör olarak, göbeği köbek olarak, gemiyi kemi diye söylerler. Anadolu'nun birçok yerinde ise bundan farklı olarak K yerine G sesi kullanılır. Karanın gara, karpuzun garpuz, keçinin geçi, kırmızının gırmızı, kızın gız, kolun gol, koyunun goyun, kuşun guş, kuzu yerine de guzu söyleyişlerini ülkemizin birçok yerinde duyarız. Profesör Doktor Reşit Rahmeti Arat, Türkiyat Mecmuası'nda Atebetül Hakaik'te G ve yumuşak G seslerini inceleyip kayda geçmiştir. G sesinin bazen Y, bazen de yumuşak G'ye döndüğünü yazan hoca, örnek olarak Begin Bey'e, Dagın Dağ'a, Açıkkan'ın açığa dönüşmesini verir. Eski kelimelerdeki G sesinin değişimi bir yana, yer yer ortadan kalktığını da görüyoruz. Bu kaynaktan edindiğim iki örneği aktarmak istiyorum. Başınga kelimesi bugün başına, gözünge kelimesi de gözüne olarak değişmiştir. Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde kullanılan yumuşak G sesi de G sesinin yumuşamasıyla ortaya çıkmıştır. Türkçe'de G ile başlayan kelimelerin büyük bir kısmı yabancı dillerden gelir. Gül, günah, gerdek, Farsça, güverte, İtalyanca, gübre ve güğüm ise Rumcadan dilimize geçmiştir. Galip, G ve de gırgır giden gocuklu göçmen gururluyla güldü tekerlemesi, G sesleriyle başlayan kelimelerden oluşmasına rağmen tüm kelimelerin G sesiyle başladığını ilk anda anlayamayız. Bunun sebebi tekerlemedeki G seslerinin kiminin ön damaktan, kiminin ise alt damaktan çıkmasıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızası programında bugün spor kime göredir sorusunun yanıtını arıyoruz. Spor elbette sadece profesyonel arenaların ya da olimpiyat kürsülerinin tekelinde değildir. Spor aslında ilk adımı attığımız andan son nefesimize kadar bedenimize verdiğimiz bir söz, ruhumuza sunduğumuz hediyedir. Ancak unutulmaması gereken altın bir kural var. Her yaşın nabzı ve her bedenin ritmi farklıdır. Erken yaşta jimnastik, yüzme ya da takım sporları çocukların kemik yapısını güçlendirirken onlara birlikte başarma duygusunu da aşılar. Bu yaş grubunda amaç profesyonel atletler yaratmak değil, hayat boyu sürecek hareket alışkanlığının tohumlarını ekmektir. Gençlik ve yetişkinlik döneminde ise hikaye performans ve koruma dengesine doğru kayar. Burada önemli olan vücudun limitlerini zorlarken sakatlıklara davetiye çıkarmayacak bilinçli bir tempo oluşturmaktır. Peki ya yaş ilerlediğinde birçok insan yaşlandıkça sporun kendisinden geçtiğini sanır. Oysa vücudun spora ihtiyaç duyduğu asıl dönem yaşlanmaya başladığımız süreçtir. İleri yaş grubunda sporun adı bu kez fonksiyonel hareketliliktir. Yürüyüş, hafif yoga ya da pilates kas kütlesini korumak ve dengeyi sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak için kritik bir öneme sahiptir. Kısacası 7 yaşındaki bir çocuğun topla buluşmasıyla 70 yaşındaki birinin

0: sabah yürüyüşü aynı amaca hizmet eder. Ayrıca spor yapmak için ideal zaman yoktur. Sadece şu an, şimdi vardır. Unutmayalım ki bedenimiz bizim evimizdir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evin ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurumu'na başvurdu. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimi devreye aldı. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

0: Konya, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı'yla Tumosan Konya Spor, aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekibimiz bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da ligi hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Değerli dinleyenlerimiz, kitap okumak mı yoksa film seyretmek mi? Size hangisi daha cazip geliyor? Biz bu programda kitap sayfalarından beyaz perdeye aktarılan eserlerin incelemesini getiriyoruz mikrofona. İlk bölümümüzde kitapçıların en çok satanlar rafından aşina olunan kitabımızın adı, ilk bakışta olumsuz bir sıfat hissi uyandırsa da esasında romana ismini veren baş kahramanımızın ta kendisidir. Karşınızda Kazancakis'in Zorbası. Kaba kuvvet, buyurganlık, hoyratlık. Kulağa nahoş gelen bu sözcüklerin birleştiği noktadır zorbalık. Zorba sözcüğünün tüm anlamlarını unutun. Zorba bu kez bir hakaret değil, bir iltifat. Hatta bir yaşam biçimi. Bir yanıyla hayata meydan okuma sanatı. Dünyayı kitaplardan değil, derin tecrübelerden öğrenmiş, kalbini sözcüklerle değil, toprakla, kadınlarla yormuş, yaşamı iliklerine kadar duyumsamış bir adamın hikayesi bu. Adı Zorba. Ama içeriği özgürlük. Anlamı zorlayıcı ve buyurgan. Ama hikayesi rahatlatıcı ve akışkan. Kitabı açtığınızda bir despot ararken bir dervişe çarpıyorsunuz. Hayatın anlamını dans ederken anlatan bir dervişe. Romanın yazarı Yunan edebiyatının önemli isimlerinden Nikolas Kazantzakis. Nobel'i tek oyla kaçırmış ama dünyada büyük bir ses getirmiş ünlü romanı Zorba'yı 60'larına merdiven dayadığı yıllarda 1946'da kaleme alır. Kazantzakis bu sayfalarda neyi anlatıyor da okuru bu kadar etkiliyor sorusuna yanıt vermek tek programda kolay olmasa da sizi 1940'lardaki Girit'e götürelim ve Alexis Zorba'yla tanıştıralım. Dans et dostum, hayat kısa. Roman iki ana karakterin etrafında dönüyor. Zorba ve patron. Kazantzakis'in çizdiği zorba hayatın hiçbir kuralını tanımayan, tabiri caizse alayına isyan ederek yaşayan, pervasız ve bir o kadar da cesur bir adam. Şöyle düşünün, doğa kanunlarına bile kafa tutacak kadar özgürlüğüne düşkün bir karakter. Tam da her şey bitti dediğinizde o ayağa kalkıyor ve size "Hadi dans edelim, hayat beklemez" diyor. Zorbayla yoldaşlık

etmek zaman zaman sinir bozucu olsa da sizi kendine hayran bırakıyor. Böylesine kural tanımaz, aykırı bir kahramanın karşısına onun tam zıttını, yani hayatın kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir entelektüeli çok ustaca yerleştiriyor Kazantzakis. Romanın diğer kahramanı, atsız yazarımız Patron. Aydın insan tipolojisi olarak okurla başka bir bağ kuruyor. Peki, bu iki zıt karakterin yolları nasıl kesişiyor? Romanın baş kahramanlarından genç yazar, aynı zamanda patron, kitaplara gömülü olarak yaşadığı hayattan çok sıkılır. Kendine kağıt faresi diyen arkadaşına kızıp, yanına en yakın dostları kitaplarını alarak İngiltere'den ayrılır. Ata toprakları olan Girit'te kiraladığı bir maden ocağını işletme kararı alır. Pire'de Girit'e giden gemiyi beklediği sırada Alexis Zorba'yla karşılaşır. Bu karşılaşma romanın kaderini belirleyen ve yazarın hayatını tümden değiştirecek olayların da başlangıcıdır. Zorba, elinde santuru, sırtında eski püskü ceketi ve ilginç hayat görüşleriyle genç yazarı Girit'e birlikte gitmek için ikna eder ve onun işletmek istediği maden ocağına ustabaşı olur. Bu saatten sonra yazarımız Zorba için patrondur. İlerleyen sayfalarda yazara bu isimle seslenecektir Zorba. Girit'e zor bir gemi yolculuğundan sonra nihayet varırlar. Romanda tam bir yoksul Anadolu kasabası gibi tasvir edilir burası. Giritliler Zorba ve patronu coşkuyla karşılar. Köyün ileri gelenleri onları evlerinde ağırlamak isteseler de iki kafadar yöredeki tek otel işletmecisi olan Madame Hortense'ın otelinde kalmayı tercih eder. Madame Hortense geçmişte fırtınalı aşklar yaşamış, feleğin çemberinden geçmiş orta yaşın üstünde bir kadındır. İlk andan itibaren dişil enerjisiyle Zorba'nın dikkatini çeker. Patron Dante ve Buda kitaplarına gömüle dursun, Zorba linyit madeni üzerinde çalışmaya başlar. Bu kuralsız, özgürlüğüne düşkün, tutkulu adam aynı zamanda çalışmayı ve üretmeyi de en az santuru kadar sever. Santur demişken onu çalmayı çocuk yaşlarda bir Osmanlı türkünden öğrenir. Zorba için santur sadece bir çalgı değil, aynı zamanda duygularını en yalın haliyle anlatan, onu hiç yalnız bırakmayan en yakın dostudur. İşsiz kaldığı günlerde santuruna sarılır ve onunla para kazanır. Patron Girit halkıyla arasına mesafe koysa da Zorba ahaliyle kısa zamanda kaynaşır. Kendine bir ekip kurar ve var gücüyle madendeki işlere odaklanır. Ocaktan kömür çıkarmak hayli meşakkatlidir. Birçok yol dener ama çabaları her seferinde sonuçsuz kalır. Başka bir şey yapmak gerekiyordur. Bunlarla kafası meşgul olan Zorba, zaman zaman patronun salt akılcı ve garantici tavrıyla savaşmak zorunda kalır. Roman, iki karşıt karakter üzerinden keskin ve girift olaylardan uzak, derin diyaloglarla ilerler. Zorba'nın Madame Hortense'la tutkulu ve bir o kadar da neşeli ilişkisi patronu içten içe etkiler ve ona yalnızlığını sorgulatır. Tam da bu sırada köyün genç ve güzel duluyla karşılaşır. Köylüler tarafından yalnız ve kimsesiz, üstelik dul olduğu için dışlanan kadın aynı zamanda ortak bir nefret nesnesidir. İlginçtir ki romanda geçen iki kadın karakterden genç dulun da adı verilmez. Patron, kadının bu kadar dışlanmasına ve hor görülmesine rağmen mağrur duruşundan çok etkilenir. Üstüne Zorba'nın ısrarları ve bilinçaltına işlediği fikirlerle kadına karşı ilgisi artar. Ancak burada tehlikeli bir çatışma da vardır. Dul kadına köydeki gençlerden Pavli şuursuzca aşıktır. Ailesinin ve ahalinin tüm engellemelerine karşın ondan vazgeçmez. Dulun kasabadaki varlığı, kadın ve namus kavramını okura sorgulatmak için verilmiş oldukça trajik bir bölümdür. Bu süreçte dul ve patron arasında sessiz bir bağ kurulur. Kısa bakışmalar, karşılaşmalar, en sonunda bir birliktelik başlar. Ancak her şey Pavlov'un intiharıyla alt üst olur. Bu olay köylüler arasında büyük bir infial yaratır. Dul kadın toplumun ön yargılarının ve ahlak anlayışının bir kurbanı olarak feci bir şekilde öldürülür.
Zorba için bu olaylar hayatın kaçınılmaz sert gerçeklerindendir ve ona göre bunlara karşı durmanın yolu daha fazla sevinç, daha fazla dans ve daha fazla tutkudur. Romandaki ikinci trajik olay Madame Hortense'ın ölümüdür. Madame hem yaşı hem de yaşadıkları sebebiyle ağır bir zatürreye yakalanır. Madame'ın yorgun bedeni hastalığı kaldıramaz ve hayata gözlerini yumar. Köy halkı için bu ölüm bir yas değil, bir şenliktir. İçlerindeki ilkel ve dürtüsel insan bu ölümle bir kez daha ortaya çıkar. Madame'ın ölümüyle yıllarca evinde sakladığı eşyaları kendilerine miras olarak gören köylüler evi saatler içinde yağmalar. Patron ve zorba için büyük umutlarla başlayan maden projesi de artık alaşağı olmak üzeredir. Madende yaşanan teknik zorluklar ve finansal sıkıntılar projenin çökmesine neden olur. Bu başarısızlık patron için de yıkıcı bir hayal kırıklığıdır. Ancak zorbanın tepkisi yine oldukça farklıdır. Bir iş biter, diğerine başlarsın. Hayatta her şey geçicidir, diyerek umudunu kaybetmez. Patronsa zorbanın bu felsefesini kavramakta zorlansa da yavaş yavaş onun tutumunu benimsemeye başlar. Zorba hayata karşı tavrıyla her seferinde okuyucunun kalbini kazanır. Dans etmeden yaşamak delilik, diyerek insana anı yaşamanın kıymetini öğretir. Kitapta zorbanın tutkusu, hayal kırıklıkları ve doğayla kurduğu bağın karşısında hayatı sadece kitaplardan öğrenen bir yazarın soyut ve yerinde sayan dünya görüşü çatışır. Kazancakis'in usta kalemi aslında zorba karakteri üzerinden okuyucusuna şunu sorar. Sen hayatı yaşıyor musun, yoksa yaşıyormuş gibi mi yapıyorsun? Ölüm buralarda bekliyor dostum. Peki ya sen, gerçek hayatında ne istiyorsun? Yine de Alexis Zorba'yı tam bir kahraman olarak romantize etmeyelim. Neticede o, kök salmadan yaşamanın da bedellerini göze almış biri. İşte Kazancakis'in inceliğini burada anlamak lazım. Zorba'yı yücelterek romanı salt bir metiyeye dönüştürmüyor. Patronu yererek de bir kıyaslama içine girmiyor. Ayağına dolanan düşünceleri bir yana bırak patron. Arada bir yeryüzündeyiz ve bu hayatın ta kendisi. Kazancakis'in ölümsüz sayfalarında dans eden Zorba'yla şimdilik vedalaşalım ve beyaz perdedeki Zorba'ya bakalım. Kazancakis'in aynı adlı romanından uyarlanan bu eser, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yunanistan ortak yapımı. 1964'te çekilen filmin orijinal adı Alexis Zorbas. Avrupa'da Zorba the Greek adıyla gösterime girmiş. Filmin yönetmen koltuğunda Mihalis Kakoyanis oturuyor. Kakoyanis aynı zamanda filmin yapımcısı ve senaristi. Alexis Zorba gibi zor bir karaktere Anthony Quinn, yazara yani patrona Alan Bates hayat veriyor. Irini Papas ve Lila Kedrova da filmdeki önemli kadın karakterleri canlandırıyor. Ve tabii ki filmin unutulmaz müzikleri Mikis Theodorakis'e ait. Gösterime girdiği yıl 36. Oscar Akademi Ödülleri'ne 7 dalda aday gösterilen Zorba the Greek 3 ödülle evine dönüyor. En iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi sanat yönetmeni. Kakoyanis'in filmi Kazancakis'in hikayesini beyaz perdeye taşırken pek çok şey başarıyor. Öncelikle filmde tıpkı roman gibi bir balıkçı kahvesinde her sınıftan insan görüntüleriyle başlıyor. Ancak filmde yazarımız yani patron babasından miras kalan maden ocağını işletmek için Girit'e gidiyor. Kendini yabancı hissettiği bir barınakta Girit'e giden gemiyi beklerken insanları izleyen yazar ada insanlarına dair ilk izlenimlerini burada ediniyor. Tam bir panorama bu sahne. Çok geçmeden de Alexis Zorba ile karşılaşıyor. Anthony Quinn'in canlandırdığı Zorba,
ilk kareden itibaren unutulmaz bir karaktere dönüşüyor. Queen'in oyuncu

Mutluluğu, zorbanın fiziksel enerjisini, coşkusunu ve hayatın karşısındaki meydan okuyuşunu zaman zaman çok abartılı olsa da muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Adeta onunla birlikte ete kemiğe bürünüyor. Dansları, kahkahaları ve hüzünlendiği anlar izleyiciyi zorba gibi bir karakterin varlığına inandırıyor. Filmde meşakkatli bir yolculuk serüveninden sonra adaya ulaşan zorba ve patron romanda olduğu gibi coşkuyla karşılanıyor. Tipik bir Ege kasabasını bizden suretleri izliyorsunuz burada. Madame Hortense'ın evine yerleşen ikili oldukça zengin bir sofrada buluyorlar kendilerini. Madame geçkin yaşına rağmen çok süslü ve en az zorba kadar yaşam sevinciyle dolu. Özellikle fiziksel duruşu, giyimi kuşamıyla eski ihtişamlı günlerine dair ipuçları da sunuyor izleyiciye. Mihalis Kakoyanis kamerasını tiyatral bir üslupla kullanıyor. Uzun planlar, sessiz detay çekimleri ve özellikle gözlerde, ellerde yoğunlaşan kamera hareketleri karakterlerin iç dünyalarını dışa vuruyor. Film boyunca karakterlerin yüzleri, özellikle gözleri kameranın odak noktası. Madamın kırışıklarla dolu yüzü, dul kadının korku dolu bakışları, patronun etrafa anlamaya çalışan şaşkın duruşu ve zorbanın kahkahayla parlayan, hüzünle titreyen gözleri. Bu yakın planlarla sessiz bir diyalog yaratılıyor. Konuşmayan ama anlatan yüzlerle Yunan trajedisi adeta sinemaya yansıyor. Tam da bu noktada dul kadınla hem izleyicinin hem de patronun ilk karşılaşması duygunun söz olmadan da nasıl etkili verileceğini gösteriyor. Tüm duygular, yoğun jest ve mimiklere kadrajda hayat buluyor. Walter Lassily'nin o yıl görüntü yönetmeni olarak Oscar alması tüm bunları düşününce elbette tesadüf değil. Film siyah beyaz olmasına rağmen görsel anlamda da çok katmanlı. Siyah beyaz görüntü filmdeki dramatik etkiyi güçlendiriyor, hem nostalji hem de evrensellik hissi veriyor. Renk yok ama duygular bir renk patlaması olarak tüm kurguya hakim oluyor. Kameranın genellikle doğal ışıkla çalışması filmin bir belgesel gerçekliğe yaklaşmasını sağlıyor. Özellikle Girit'in taşlı yollarında yürüyen zorbanın gölgesiyle birlikte uzayan o sabah sahneleri yaşamla zaman arasındaki bağa şiirsellik katıyor. Yazarla zorbanın hayat görüşündeki zıtlık mekansal olarak da yansımış perdeye. Yazar sıklıkla çerçevelerin içinde yalnız bırakılıyor. Pencere kenarında, kalabalığın dışında ya da masada sessizce kitap okurken buluyoruz onu. Bu, onun içsel yalnızlığını ve toplumdan kopukluğunu vurguluyor. Zorba ise çoğunlukla açık mekanlarda geniş açılarla sunuluyor. Çünkü o özgür, kadraj onu kısıtlayamıyor. Dans ettiği sahnelerde kamera onu takip ediyor, sabit kalmıyor. Böylece izleyici zorbanın ritmine kapılıyor. Film Girit'in küçük bir köyünde geçiyor ama mekan sadece arka plan değil, bir karakter gibi konuşuyor, nefes alıyor. Dağlar, taş evler, rüzgarda savrulan zeytin ağaçları, kadınların sessizliği ve erkeklerin gözlerinden yansıyan ataerkil düzen. Girit, Yunan halkının çalkantılı tarihinin sinemadaki izdüşümü adeta. Zamansa neredeyse durağan, köy yaşamı zamanın içinde ağır ağır ilerliyor. Sabah yavaş başlıyor, güneş yavaş batıyor ama duygular bir anda şiddetli patlamalara dönüşebiliyor. Tıpkı dul kadının linç sahnesinde olduğu gibi. Zorbanın dans sahneleri yalnızca bir koreografi değil. Farklı birçok duygunun da anlatımı. Müzik özellikle Mikis Theodorakis'in bestelediği Sirtaki karakterin ruhunu çırılçıplak ortaya koyuyor. Sessizlikle başlayan o müzik sonunda büyük bir isyana dönüşüyor. Tam da burada sözü çok da uzatmadan her iki eseri de kendi izlenimlerimizden aktaracak olursak bizden geriye şunlar kalıyor. Kazancakis'in metni yalnızca zorbanın yaşam sevinci üzerine kurulu değil, aynı zamanda insanın varoluş sancılarına, ölümle barışma çabasına ve özgürlüğe dair oldukça derin düşünceler içeriyor. Film bu felsefi boyutları yüzeysel bir şekilde işliyor ve daha çok zorbanın enerjik kişiliğiyle görsel estetiğe odaklanıyor. Romanın geneli zorba ile yazarın felsefi bir diyalog içinde olduğu anlardan kesitler sunsa da filmde bu diyaloglar büyük ölçüde eksik kalıyor. Film

Zancakis'in düşünce katmanlarını tamamen yansıtmayı başaramıyor. Yönetmen hikayeyi daha sade bir dram ve eğlence formuna indirgemiş gibi. Ellen Bates'in canlandırdığı genç yazar içine kapanık, durgun, zaman zaman korkak bir karakter ve performans olarak Queen'in yanında sönük kalıyor. Temiz yüzlü oluşu, şık giyimi ve entelektüel tavrına karşın kitaptaki diyaloglarda bulunan köşeli, keskin tavrını filmde göremiyoruz. Filmdeki iki kadının trajik ölümünde acıyı ve kasveti yaşlı kara çarşaflı kadınlar üstleniyor. Özellikle Madame Hortense'ın ölüm anında odasına girip ağıt yakan iki yaşlı kadın sahnesi çok çarpıcı. Filmdeki seslerle kadınlar Akbaba ile ilişkilendirilip ölüm anı sembolize ediliyor. Genç Dul'un vahşice öldürülmesi kitapta oldukça tüyler ürperticiyken yönetmen bu sahneyi biraz yumuşatmış diyebiliriz. Şimdi gelelim o hiç eskimeyen soruya. Roman mı, film mi? Aslında cevap çok açık. Her ikisi de. Romanı okuyarak Kazancakis'in felsefesiyle hayatı yeniden sorgulayabilir, filmi izleyerek hayatın coşkusunu zorbanın dansıyla hissedebilirsiniz. Birinde zorbanın ruhunu, diğerinde onun fiziksel enerjisini bulacaksınız. Şunu söylemeden de geçmeyelim, bir romanı sinemaya uyarlamak, birebir aktarmak değil, başka bir sanat dalının olanaklarıyla yeniden yaratmaktır ve Zorba filmi bunu fazlasıyla başarıyor. Zorba, her iki biçimiyle de hayata bir davet aslında. Dans etmeden yaşamak deliliktir diyen bu uçarı adam, hem Kazancakis'in sayfalarında hem de Kakoyannis'in beyaz perdesinde bize bunu fısıldıyor. Şimdi yapılacak en iyi şey dansa katılmak. Çünkü hayat ne kadar eksik olursa olsun, dans etmeden geçmeyecek kadar değerli. Şengül Ateş'in hazırlayıp Nilgün Yıldırım'ın sunduğu kitaptan kadraja sona erdi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün sizleri bir anlığına barut kokusundan, tel örgülerin gölgesinden ve cephe hatlarının sertliğinden uzaklaştırıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
2: Bugün yönümüzü savaşın soğuk yüzünden çevirip, vatanın sıcacık kalbine, geride kalanların sessizce beklediği evlere, lambası sönmeyen odalara, yollara çevrilmiş gözlere doğru çeviriyoruz. Bugüne dek hep cepheden yükselen sesleri, esaretin içinden yurdumuza ulaşan feryatları, hasretle yazılmış asker mektuplarını dinledik. Bugünse bambaşka bir pencereden bakacağız hayata. Bu kez kalem cephedeki askerlerin değil, evlerinde evlatlarının yolunu gözleyen annelerin, babaların elinde. Bu satırlarda ne silah sesi var, ne top gürültüsü. Ama her kelimede yürekten kopan bir dua, her cümlede titreyen bir bekleyiş var. Bu mektuplar yalnızca evlatlarına seslenen anne babaların satırları değil, aynı zamanda vatanın dört bir yanından cepheye uzanan görünmez bir dua zincirinin halkalarıdır. Kapı aralığında bekleyen umut, avluda yankılanan ayak sesi hayali, geceleri yarım kalan uykular, sabahın ilk ışığıyla yeniden başlayan bekleyiştir bu satırlar. Şimdi önce yeğeni Hafız Osman Efendi'ye yazılmış hem bir nasihat, hem bir dua, hem de titreyen bir yüreğin emaneti olan o dokunaklı mektuba kulak veriyoruz. Hüseyin Ali Osman'dan yeğeni Hafız Osman Efendi'ye. İstanbul'un gürültülü limanı, Batum'dan gelen vapurların sesiyle çalkalanıyordu. Bu vapurlardan biriyle gelen Hüseyin Ali Osman için bu ses, 4 yıl süren askerlik ve gurbet hayatının sonu anlamına geliyordu. Ancak kalbi, sadece İstanbul'a kavuşmanın sevinciyle,

Binci değil, aynı zamanda yeğeni Hafız Osman Efendi'den uzun zamandır haber alamamanın verdiği derin bir endişeyle doluydu. Muazzez ve muhterem yeğenim Hafız Osman Efendi'ye diye başladı mektubuna. Yeğenini gözünün nuru ve gönlünün ruhu olarak tanımlıyordu. 4 yılı aşkın süren bu zorlu zamanlar içinde cihat farz olan tüm Müslümanların görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini yazıyordu. Kendisinin de Allah'ın yardımıyla bu zor zamanlardan kurtulduğunu ve Konya'daki evine dönme umuduyla yaşadığını dile getiriyordu. Mektup ilerledikçe Hüseyin Ali Osman'ın bir yandan vatanına olan bağlılığı, diğer yandaysa ailesine duyduğu derin hasret ve endişe açıkça görülüyordu. Askerlik hayatı boyunca birçok vilayeti gezmiş, Batum gibi şirin ve nezih bir şehri yeniden görme şerefine nail olmuştu. Bu onun için bir gurur kaynağıydı. Ancak bu gurur içinde yatan endişeyi dindiremiyordu. Pek müthiş ve azim derecesinde rüyalar görüyorum. Hayatlarınız için pek çok merak etmiş idim. İşte bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin ve sevdiklerinin hayatta olup olmadığına dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mektubun en can alıcı kısmı, onun ailesine olan sevgisini ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunu gösteriyordu. Pederimin ellerinden öperim ve afiyette müdam olmasını Cenab-ı Hakk'a dualar ederim. Valide Hanım'ın da keza. Ailesi onun için her şeyden daha önemliydi. Mektubunda yeğenine, ailesinin ve sevdiklerinin sağlığı hakkında bilgi vermesini rica ediyordu. Hatta Konya'ya dönmeden önce, şimdi gelirsem hemşirelerimle beraber mi geleyim yoksa cevap diye soruyordu. Bu onun için sadece bir soru değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan gelecek bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Hüseyin Ali Osman mektubunu tüm bu duygularla bitirmişti. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata sımsıkı sarılıyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Muazzez ve muhterem yeğenim Hafız Osman Efendi'ye. Sehavetli yeğenim Hafız Osman Efendi Hazretleri. Konya'dan avletinizden bugüne değin, gözlerimin nuru ve gönlümün ruhu içinde mazruf iseniz asla hatırımdan feramüş etmedim ve etmeyeceğim. Yalnız budur ki gittiğinizden beri sıhhat-i seniyelerinize dair muhabbetnamenizi alamadığımdan merakım gittikçe günden güne tezayüt etmektedir. Ömrü afiyetleriniz için pek çok dualar edip afiyette müdam olmanızı Cenab-ı Hakk'a dualar ederim. 4 seneye mütecaviz bir hal ve zamanlar içinde inlemeye devam eden cihat farz olan İslamlar icra edip vazifelerini bir temamiha ifa ettiler. Lilhamd Cenab-ı Hakk'ın avni inayetiyle şu kabih zamanları başımızdan def edip payanı saadette bütün din-i mübin olan karındaşlarımıza ve bize dahi istidai tezkiremizi nasip edip Konya'daki hanemize teşrifatlarını nasip eyledi. Artık bundan böyle her an ve zaman mektuplarınız ile muhabere etmenizi vaat ederim. Bense asker olduğum günden bugüne değin, vücudum daire-i afiyet üzeridir ve pek çok vilayetler gezdiğimden sonra 93 tarihinde Batum gibi şirin ve nezih bir şehri tekraren Cenab-ı Hak istirdadı nasip edip şimdilik ziyaret ettim. Bizim taht-ı himayemizde bulunur. Batum'da birçok tecrübegah 93'ten kalmış. Atide inşallah eyisini vasf edip söyleyeceğim. Yazıyla tarifi gayri kabildir. Konya'da dahi asker idi. Fakat nefsi şehir içinde müşaviri adlisiyle mükellef bir vazifede istihdam olunur idi. Abdullah ise Bağdat ve Halep şehirlerinde askerliğini ifa etti. Mustafa dahi askerdir. Her daim mektuplarını alırdım. Afiyettedirler. Talih şimdi terhisi nasip etti. Çünkü burada 85 tevellütlerden 310'ar tevellüdüne kadar terhis oldular.

hanımın da keza. Evladım Abdurrahman'ın didelerinden öperim. Valideme selam. Pek müthiş ve azim derecesinde rüyalar görüyorum. Hayatlarınız için pek çok merak etmiş idim. Büyük hanım yengeme de selam, ellerinden öperim. Abdülhalim ve Nazmi'ye selam. Hanesine keza. Mümin'in validesinin ellerinden öperim. Mümin ve Hilmi efendilere selam. Kazım ve evlatlarının gözlerinden öperim ve selam hanesinde. Adem ve Ahmet efendilere selam ve Abbas dahi asker idi. Ve hem de Adapazarı'nda bulunuyordu. Abdülhalim ve Elmas efendilerin gözlerinden öperim. Hanesinde İbrahim, Şute ve evlatlarına, Ömer Çüney'e ve hanesinde İsmail, Rifat, Necip Safi, Ali Şerif Hacı, Ali Adil. Horpişte'de, Makedonya'da ve Priştine'de velhasıl cümle akrabalara ve Eyüpbağlara selamlar ederim. İnşallah Konya'ya avdetimde ber tafsil mektup yazacağım. Şimdilik orada kış var mıdır yok mudur? Sonra pederimden cevap isterim ki şimdi gelirsem hemşirelerimle beraber mi geleyim yoksa cevap. Tevfik eniştemin ellerinden öperim. Afiyette midir cevap. Molla Ali dayı asker olmuş idi. Nerededir bilmem. Bu kayıt ile mektubuma hatime çekerim. Fi 16, Kanuni Evvel, sene 334. Hüseyin Ali Osman. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeyda Basım, Isparta 2015. Evet sevgili dinleyenler, bir yanda mektup hasretiyle günleri sayan, her posta yolunu gözleriyle tüketen bir amca. Diğer yandaysa, aylar sonra oğlundan gelen birkaç satırla gözyaşlarına boğulan bir anne. Farklı evler, farklı yollar, farklı pencereler. Ama aynı toprakların bağrında filizlenen tek bir ortak duygu var, hasret. Biri bir kelimeye bile muhtaç, diğeri birkaç satırla dünyalar kadar sevinen. Kimi kapı eşiğinde bekliyor, kimi yastığının altında saklıyor mektubu. Ama hepsinin kalbi aynı duayla atıyor. Yeter ki sağ olsun, yeter ki dönsünler. Şimdi yönümüzü Edirne'nin Erikler Köyü'ne çeviriyoruz. Toprak kokusunun, sabah ezanının ve ana yüreğinin iç içe geçtiği o mütevazı köyden, cepheye doğru uzanan bir ses yükseliyor. Kalemi tutan bir anne. Satırlara dökülense yalnızca kelimeler değil. Uykusuz gecelerin, yarım kalan sofraların, boş kalan ev köşelerinin sızısı. Bu mektup bir annenin evladına gönderdiği sıradan bir yazı değil. Bu mektup yolunu gözleyen bir yüreğin titreyen duası. Sabah akşam edilen yakarışın kağıda düşmüş hali. Kapı gıcırtısında oğlunu sanan bir kalbin en saf, en temiz niyazıdır. Şimdi bir annenin yüreğinden kopup gelen o sıcacık mektuba kulak vereceğiz. Kırklareli'nin Erikler Köyü'nde Hanife Hanım için günler oğlundan gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. Aylar süren sessizliğin ardından oğlundan gelen mektup onun için bir bayram sevinci gibiydi. Mektubu okuduğunda ne kadar memnun ve mesrur olduğunu tarif edemedi. O, oğlunun hayatta ve sıhhatte olduğunu bilmekte dünyalar onun olmuştu. Mektubunda oğluna olan sevgisini ve özlemini dile getirdi. "Sevgili oğlum, mahsus selam edip gözlerinden öperim." diye yazdı. Ailesinin ve kendisinin sıhhatinin yerinde olduğunu, onun da sıhhatte olması için dua ettiklerini söyledi. Oğlundan uzun zamandır mektup alamadıkları için endişelendiklerini, ancak onun mektubu gelince ne kadar sevindiklerini anlattı. "Ne derecede memnun ve mesrur olduğumuzu tarif edemem." diyerek duygularını dile getirdi. Hanife Hanım mektubunun sonuna oğluna olan sevgisini ve dualarını ekledi. "Cenab-ı Hak ömrünüzü ziyade eylesin de aminen de salimen getirsin. Dünya gözüyle ben oğlumu görürüm. Bu onun için sadece bir dua değil, aynı zamanda oğluna kavuşma umuduydu. O, oğlunun bir an önce sağ salim eve dönmesini istiyordu. İşte o mektubu sizlerle paylaşıyoruz. Bu huzuru mahdumanelerine, sevgili oğlum. Mahsus selam edip gözlerinden öperim. Tarafımızdan sual ederseniz, hamdolsun.

Son cümlemizde afiyetteyiz. Sizin de sıhhatte daim olmanızı Cenab-ı Hak'tan tazarru ve niyaz eylemekteyiz. Amucanız Hasan Ağa ve yengeniz hanım selam edip gözlerinizden öperler. Halanız kadın dahi selam ile gözlerinden öper. Hemşireleriniz hanımlar ve mahtumu Mehmet Ağa selamıyla ellerinden öperler. Amucanız Ahmet Çavuş ve hanesi tarafı kamilen selam ederler. Elhasıl burada bulunan hısım akraba ve komşu ve Eyüp'a kafesi selam ile istifsarı hatır ederler. Oğlum, hayli zamandan beridir mektubunuzu alamıyor idik. Çok şükür Cenab-ı Hakk'a bu kere göndermiş olduğunuz Fi 25 Nisan sene 335 tarihli mektubunuz geldi. Ne derece memnun ve mesrur olduğumuzu tarif edemem. Mektubunuzu büyük bir merakla 3 defa okudum. Anladım ki Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve inayetinde siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Mektubunuzda yazdığınız üzere ne kadar üzüntüde kalmış iseniz, biz sizden daha çok üzüntüde kalmış idik. Cenab-ı Hak ömrünüzü ziyade eylesin de aminen ve salimen gelirsin. Dünya gözüyle ben oğlumu görürüm. Kıymetli dinleyenler, bugün savaşın gölgesinde kalan evlerin sessiz çığlıklarını, kağıda emanet edilmiş duaları ve içe atılmış gözyaşlarını dinledik. Hüseyin Ali Osman'ın satır aralarına gizlenen kaygısıyla Hanife Ana'nın yavrusuna uzanan titrek duası, bizlere cephe kadar ağır bir başka mücadelenin de evlerde verildiğini gösterdi. Bu mektuplar yalnızca mürekkeple yazılmış cümleler değil, yüreğin en derin yerinden kopup gelen sabrın, bekleyişin ve tükenmeyen kavuşma umudunun şahididir. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta savaş mektuplarında hasretin izini sürmeye kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: önemli birçok şehir vardır. Ama bir su kenarında kurulu İstanbul, su kenarına kurulmuş diğer bütün şehirlerden farklıdır. Çünkü İstanbul, bir yandan Marmara Denizi ile çepeçevre sarılmış, öte yandan delişmen Karadeniz'e uzanmıştır. Ama hepsinden önemlisi, tabiatın adeta insanı şaşkına çevirmek için kurduğu o eşsiz galeri, Boğaziçi, İstanbul'u benzersiz kılmaya yetmektedir. İstanbul sadece bir deniz kıyısında bulunmaz. Aynı zamanda bir deniz tarafından da ikiye bölünür. İstanbul'un her bir yakası, karşı yakasındaki güzel benzerine bakmakla güzelleşir. İstanbul'un deniz kıyısındaki kurulmuş diğer şehirlerden en belirgin farkı budur. Birçok kıyı şehri önlerindeki açık denizleri izlemekle yetinir. Oysa İstanbul'da insan arkasındaki şehir dekoruyla zenginleşmiş bir deniz manzarasını seyreder. Boğaziçi, medeniyetin tabiatla işbirliğidir. Boğazın süsü olan emektar, ağır kanlı vapurlara kıpır kıpır balıkçı kayıkları eşlik eder. Onların motor gürültülerine martı çığlıkları karışır, oltalara hayaller takılır, suya Kız Kulesi'nin gölgesi düşer. Her gün yeniden kurulan bir sahnedir Boğaz. Bugünlerde hoyrat ellerce kirletilmişine bakmayın. Boğaziçi, geçmiş yüzyıllarda rafine bir kültürün yuvasıydı. Edebiyattan musikiye, insan ilişkilerinden ruhani hayata, gündelik yaşamı bir sanata dönüştüren kurallar manzumesine ruh üfleyen bir yerdi Boğaziçi. İstanbullu, Boğaz kenarına serpiştirilmiş İstanbul köylerinin ve yalılarının insanın başını döndüren etkileyiciliğinin farkındaydı. Nasıl olmasınlar ki? Şairler, bestekarlar, ressamlar, Boğaziçi'nin bütün duyarlı ruhları can evinden vuran güzelliğini asırlarca terennüm etmişlerdi. İstanbul Boğazı'nın anlamı şudur. Deniz İstanbul'da uysallaşmış, insana dost olmuştur. İnsanoğlu biraz da bunun zaferini tadar İstanbul'da.
1: Turkuaz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Yosir Manuel Quijada León, Venezuela'dan yazmış ilk mektubu. Selamlar arkadaşlar. Yıl boyunca ülkeniz Türkiye hakkında bizi eğiten ve bilgilendiren harika programlar yayınladığınız için hepinize teşekkür ederim. Birkaç hafta önce başkent Caracas'ta uluslararası kitap fuarı yapıldı. Venezuelalılar olarak Türkiye-Venezuela kardeşliğine yönelik sevgimizin yanı sıra Türk kültürünü ve dilini tanımaya da büyük ilgi duyuyoruz. Ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisi Venezuela'da dikkat çekici bir başarı elde etti. Umarız önümüzdeki sene ve uzun yıllar boyunca dünyada Türkiye'nin sesi olmaya devam edersiniz. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, TERA, Pusula, Atlas ve Hedef Portföyü tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. SPK tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve TERA Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ve spor, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı'yla Tümosan Konyaspor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. Beşiktaş, İsrail ekibine göz açtırmadı. Temsilcimiz Beşiktaş, 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Hava durumuna gelince

Önce Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 17, Berlin, Viyana ve Üsküp 23, Sofya 18, Saraybosna 20, Tiran 27. Güneşli olmak üzere İstanbul 20, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 21, çok bulutlu olmak üzere Paris 21, Bakü 26, Kopenhag 18, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta birlikteyiz. Yeni de bir ay efendim. Ekim'i karşılıyoruz beraber. 1 Ekim 2026'yı gösteriyor takvimler. Yeni bir ay geliyor ama efendim zamanın akıp gittiğini de görüyorsunuz. Neredeyse 2026'nın son dilimine girmek üzereyiz değil mi? Ekim, Kasım, Aralık. Ne kadar az kaldı. Su gibi akıp geçiyor efendim zaman. Kıymetini bilmeli. Hep söylüyoruz. Anda kalıp hadi bakalım bu anın tadını çıkaralım. Bir saat boyunca memleket treni yolculuğunda beraber olacağız. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Ersin Aydemir, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol almak için heyecanlıyız efendim sizlerle. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 artı 90 530 606 62 21 86 hatlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle sosyal medya hesaplarımızı yine takip edebileceğinizi hatırlatalım. Sesimiz sizlere internet üzerinden ulaşıyor. radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulamasından. Kısa dalga frekansları tercih edebilirsiniz eğer radyo başındaysanız. 22 metre 13.635 kHz üzerinden ve tabii ki televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünden TürkSat 4A Batı paketi uydusundan Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu seçerek bizi dinleyebileceğinizi hatırlatmış olalım. Güzel bir yolculuk olsun efendim. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Dijital Evren köşemizde uzaya biliyorsunuz dijital dünyamıza yolculuk yapıyoruz. Bugün Uzay Kongresi'ni ve Teknofest 2026'yı konuşacağız değerli dinleyenler. Sağlık rehberi köşemizde ise birden gelen kış mevsimiyle artan değerli dinleyenler mevsimsel hastalıklara aman dikkat edelim ne yapabiliriz onu konuşacağız. Uzman konuklarımız olacak. Hatice Öney Danimarka'dan günaydın der. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. İlhan İrem'le başlıyoruz ve size armağan ediyoruz.

Yaşamını iyileştirmek isteyen çoğu insanın birincil önceliği kendilerini rahatsız eden kaygı, öfke, üzüntü ve korkulardan bir an önce kurtulmaktır. Oysa çoğu zaman aceleyle değiştirmeye çalıştığımız bu yoğun duygular sorunun kaynağı değil, zihnimizde olup bitenlerin birer sonucudur. Çünkü bizi sarsan yalnızca başımıza gelen olaylar değildir. Yaşadıklarımızı nasıl yorumladığımız, kendimize ve başkalarına ne söylediğimiz, hangi varsayımları gerçek kabul ettiğimizde nasıl hissedeceğimizi doğrudan etkiler. Ne kadar da şanssızım, beni önemsemiyor, bununla baş edemem, nasıl böyle davranabilir ya da başarısız olursam her şey biter gibi düşünceler zihnimizde öylesine güçlü yer eder ki onları birer düşünce olarak değil, gerçekliğin kendisi olarak algılamaya başlarız. Bu noktada kökleri antik Yunan felsefesine uzanan Sokratik sorgulamadan yararlanabiliriz. Sokratik sorgulama, zihnimizden geçen düşünceleri doğru kabul etmek yerine onları sorularla sınamamızı sağlar. Bunu günlük yaşamımızda iki basit yolla uygulayabiliriz. İlk adım kanıtları sorgulamaktır. Bizi rahatsız eden düşünceyi destekleyen somut kanıtlar gerçekten var mı? Aksini gösteren kanıtlar neler? Örneğin bir dostumuzun bizi aramaması gerçekten bizi önemsemediği anlamına mı geliyor? Yoksa tek bir davranıştan yola çıkarak vardığımız bir sonuç mu sadece? İkinci adım alternatif açıklamaları araştırmak. Yaşadığımız durumun ilk aklımıza gelen yorum dışında başka açıklamaları olup olmadığına bakarız. Bizi aramayan kişi yoğun olabilir, kendi sorunlarıyla uğraşıyor olabilir ya da davranışının bizimle hiçbir ilgisi olmayabilir. Amacımız polyanmacılık yapmak ya da kendimizi olumlu düşünmeye zorlamak değildir. Amacımız düşündüğümüz şeyle bildiğimiz şey arasındaki farkı görebilmek.

bilmek, daha akılcı, esnek ve gerçeğe uygun düşünebilmektir. Kendi düşüncelerimizi sorgulamayı öğrendiğimizde duygularımızın bizi otomatik olarak yönlendirmesi de azalır. Olayları daha berrak değerlendirebilir, davranışlarımızı ve seçimlerimizi daha bilinçli biçimde belirleyebiliriz diyor efendim Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın Duygularımızı Değiştirmek istiyorsak isimli yazısı. Bazen her şey hissettiğimiz gibi olmayabiliyor değerli dinleyenler. Bizim efendim günümüzde olmadığımız bir anda olabilir. Karşımızdaki kişinin de zor bir günü olabilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekli. Her şeyi çok üstümüze almamak gerekir zannediyorum, değil mi? Teşekkür ediyoruz Nakajima'ya değerli dinleyenler. Genelde böyle farklı farklı konularda alıntılar yapmaya çalışıyoruz sizlere. Gününüze bir ışık tutabiliyorsak ne mutlu bizlere efendim. İletileri bekliyor olacağız. Hatırlatalım sizlere değerli dinleyenler. Kiminle devam ediyoruz? Behi Aksoy'la.

ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömrüm. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

deli, ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Sağlık rehberi köşemizde sonbaharla birlikte havaların değişimiyle mevsimsel hastalıkları biliyorsunuz hepimizin dikkati yoğunlaştı. Konuşacağız. Nedir bu mevsimsel hastalıklar? Hepsi birbirinden farklı mı yoksa hepimiz aynı şey mi yaşıyoruz?

0: yaşıyoruz değerli dinleyenler. Hepimizde bir kırıklık, bir böyle hapşırma, öksürük değil mi? Bir burun akıntısı var. Uzman bir konuğumuz var. Sohbet edeceğiz. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ergün Tozkoparan telefon hattında konuğumuz. Ergün Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: Hocam size de sormak istiyorum. Şimdi bunların çeşit çeşit ismi var ama etrafımızda hepimiz aynı şeyi mi geçiriyoruz, yoksa hepimiz birbirimizden farklı bir hastalık içerisinde miyiz?
1: Yani aslında şöyle, farklı hastalıkları hepimiz zaman zaman geçirebiliyoruz. Yani halk arasında nezle, grip, soğuk algınlığı gibi terminolojiler var. Bunlar aslında halk arasında eş anlamlı gibi kabul ediliyor ama aslında pratik açıdan, tıbbi açıdan çok eş anlamlı değil. Nezle, soğuk algınlığı yine virüslerle oluşuyor ama daha hafif formda hastalıklar oluşuyor. Basit bir burun akıntısı, hapşırık, belki biraz boğazda ağrı ve 2-3 günde, yani normal kişilerde, bağışıklığı baskılamamış kişilerde 2-3 günde kendiliğinden gerileyebiliyor. Ama grip dediğimiz hastalık, bu influenza ya da COVID'de oluşan hastalıklar veya diğer bazı virüslerle oluşan gripal hastalıklarda daha ateş, eklem ağrıları, bazen bilinç değişiklikleri, nefes darlığı da olabiliyor. Bu biraz daha ağır bir tabloya yol açabiliyor. Bir de tabii aynı virüsler, bağışıklık sistemlerimiz hepimizin farklı olduğu için, kimimizin bağışıklık sistemi biraz daha güçlü, kimisinin biraz daha düşük olduğu için aynı virüs farklı kişilerde farklı klinik tablolara yol açıyor. Aslında farklı virüsler hepimizde farklı klinik tablolara yol açabiliyor. Dolayısıyla aslında aynı hastalığa yakalanıyoruz ama farklı semptomlarımız ve bulgularımız olabiliyor.
0: Evet. Peki hocam, neden oluyor bu rahatsızlıklar? Şimdi gerçekten mevsim geçişlerinde bir hava değişimi bu kadar etkili mi? Üşüyor muyuz? Hani bu annelerimizin dediği sıkı giyinmek, ince giyinmek, gerçekten
1: Evet.
0: bunlar etkili mi?
1: Yani etkisiz diyemeyiz ama şöyle, yani yine halk terminolojisinin halk arasında üşüttüm, hasta oldum diye bir tabir
0: evet.
1: vardır. Bu tamamen yanlış değil aslında. Ama kısmen doğru. Bunu şöyle açıklayabiliriz bir açıdan. Yani direkt olarak soğuğa maruz kalmak kişiyi hasta etmez. Mutlaka bir virüsle karşılaşmak gerekir. Ama soğuğa maruz kaldığımız zaman lokal olarak soğunum sisteminin, özellikle üst soğunum yollarının savunma mekanizmalarında bir zafiyet söz konusu olur. Dolayısıyla virüslere olan duyarlılığımız, virüslerin bizde hasta edebilme özelliği biraz daha artar soğuğa maruz kaldığında. Aslında havalar böyle mevsimler değişirken kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçiriyoruz. Yazın daha geniş mekanlarda zaman geçiriyoruz. Artı kapalı mekanların havalandırması biraz daha az oluyor. Kalabalık ortamda kaldığımız için kişiler birbirlerine daha fazla virüs bulaştırıyorlar. O yüzden hastalıklarımız artıyor diyebiliriz. Yani soğuk direkt olarak etken değil ama kolaylaştırıcı bir faktör diyebiliriz soğuğa maruz kalma.
0: Evet. Belki de hocam tam tersi aslında. Hani o havala kapalı alanda kalıyoruz dediniz ya. Belki de
1: Evet.
0: odaları havalandırmayı, kendimiz açık havaya çıkmayı daha çok ihmal ediyoruz belki de. Doğru mudur?
1: Evet evet doğrudur. Yani kendi evimizde ya da yine toplu yaşadığımız alanlarda olabildiğince havalandırmaya dikkat etmemiz lazım. Havalandırdığımız zaman o kişilerin, hasta kişilerin ortama yaydığı virüsler, mikroplar doğal olarak biraz daha azalacak. Azalınca da bulaşıcılık oranı daha da azalacak tabii ki.
0: Evet. Peki hocam, bağışıklık sistemimizden bahsettiniz. Onu
1: Evet.
0: güçlendirmek lazım değil mi şimdi kış öncesinde? Neler yapabiliriz?
1: Tabii bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli bir düzenli beslenme, öyle vitaminlerden taze meyve sebzeleri tüketme, yeterli uyuma, çok fazla yorgun kalmama, yani olabildiğince dinlenmeye dikkat etme. Bunlar önemli faktörler. Eğer D vitamini eksikliğimiz varsa bunun tamamlanması gerekiyor. D vitamini takviyesi almamız gerekir eğer eksikliğimiz varsa. Ama bunun dışında böyle internet ortamında ya da piyasada böyle mucizevi ilaçlar satıyor. Bunu kullanın, işte hiç hasta olmayacaksınız, bağışıklığınız çok iyi olacak falan gibi. Bunlara da çok fazla itibar etmemek gerekir diye düşünüyorum. Düzenli beslenme, bol sıvı tüketme, taze meyve sebze tüketme, Bunlar bağışıklığımızı arttıracak önemli faktörler.
0: Ve uyku dediniz galiba hocam, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kesinlikle. Evet, uyku ve dinlenme. Evet.

0: Doğrudur.
1: uykumuzu ihmal etmeyeceğiz. Peki hocam, ne zaman doktora başvurmalıyız acaba? Hani böyle kırık hissediyoruz. Belki bu çok hani böyle geniş bir soru oldu ama az önce siz de söylediniz, hani grip diyoruz, nezle diyoruz. Sizde daha böyle bronşit gibi, daha ileri mesela kronik bronşit gibi, farenjit gibi, sizin
0: Evet.
1: literatürde çok daha farklı isimleri olan hastalıklar var. Bir şey ihmal eder miyiz diye ne zaman korkmalıyız acaba?
0: Yani genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Dediğiniz doğru. Yani her hasta olduğumuzda mutlaka hastaneye, doktora gitmemiz şart olmayabilir. Yani bu basit soğuk algınlığı, nezle dediğimiz hastalıklarda eğer kişinin bağışıklık sisteminde bir baskılanma yoksa, risk faktörlerimiz yoksa, risk faktörleri dediğimiz işte 65 yaşın yukarısı, kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı olanlar, gebe hastalarımız, bağışıklığı baskılanmış kişiler, özellikle bu kemoterapi alan hastalarımız, bunlar risk faktörleri. Risk faktörlerimiz yoksa ve ateş yoksa, nefes darlığı yoksa o zaman doktora başvurmayabiliriz. Ama 48 saati geçen, özellikle 48 saati geçen inatçı ateşimiz varsa, yaygın eklem ağrıları, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı varsa, artı risk faktörlerimiz varsa o zaman bir hastaneye doktora başvurmamız gerekir.
1: Evet. Son olarak hocam, aşıyı soracağım size.
0: Evet. Aşı konusu, grip aşılarını rutin olarak herkese önermiyoruz. Ancak yine az önce bahsettiğimiz bu risk faktörü olan kişilerin mutlaka aşılanması gerekiyor. 65 yaşın yukarısı, kronik kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler, kemoterapi gören ya da başkaca böyle bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlar ve organ nakli olmuş olanlar gibi gebe hastalarımız, yaşlı hastalarımız, bunların aşı olması gerekiyor. Bunun dışında herkesin mutlaka grip aşısı olması gerekmiyor. Grip aşısını işte tam bu aralar tam mevsimi, yani Eylül-Ekim aylarında aşı olmak gerekiyor. Çünkü bu influenza salgını genellikle Aralık-Ocak gibi geliyor. Dünyayı Türkiye'ye bu tarihlerde yayılıyor. Ondan sonra bir daha böyle Mart-Nisan gibi ikinci bir dalga geliyor. Bu Aralık ya da Ocak'taki dalga gelmeden önce Eylül-Ekim aylarında grip aşısını olmamız gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizi
0: Rica ederim. Herkese sağlıklı bir sonbahar ve kış dönemi diliyorum.
1: çok
0: Size de iyi
1: teşekkür
0: yayınlar
1: ediyoruz.
0: diliyorum.
1: Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Bilgiyle donandık. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Ergün Tozkoparan bizlerle birlikteydi. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı hocam. Aslında rutininizi bozmadan, çok yorulmadan, uykumuza ve beslenmemize dikkat ederek bağışıklığımızı da koruyabileceğimizden bahsetti hocam. Vitaminleri de nereden alıyoruz efendim? Meyvelerden. Kış meyveleri çıktı bile, biliyorsunuz. Meyvelerin kendisini yiyerek dedi hocam. Buradan altını çizelim. Çok yorgun kalmamaya da dikkati çekti. 33 efendim, 10:33 Türkiye'de saatler. Birlikteliğimiz devam ediyor. Az sonra dijital evrenle burada olacağız.

ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır, sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusun yok, bak haberin olsun, aklını kaçırma.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır.

0: Efendim, birlikteliğimiz Dijital Evren köşemizde devam ediyor. Dijital Evren'de Uluslararası Uzay Kongresi'ni konuşacağız ve Teknofest 2026'yı bu yıl Güneydoğu'da ziyaretçilere kapılarını açıyor. Stüdyo konuğumuz avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur.
0: Telefon hattında konuğumuz olacak az sonra Anadolu Ajansı muhabiri Zeynep Duyar'ı ağırlayacağız. Oralarda hem de bu konuyla ilgili en iyi bilgiye sahip kişi, ona danışacağız. Özellikle Uzay Kongresi beni çok heyecanlandırdı Nazlı.
1: Evet, beni de çok heyecanlandırdı. Özellikle son yıllarda uzayla ilgili faaliyetler hatta daha çok
0: arttığı
1: heyecanlandırıyor.
0: Için,
1: evet
0: değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Gündür, aslında şöyle bir giriş yapabiliriz. Uzay bizim için son derece önemli. Bireysel açıdan baktığımızda uzay dediğimiz zaman daha belki fantastik, hani bir birey açısından ne olabilir
0: Evet.
1: gibi geliyor,
0: Çok
1: ama
0: uzakmış gibi, değil
1: çok
0: mi?
1: uzakmış gibi geliyor. Daha dünyayı keşfedemeyen insan ufku, fiziksel açıdan söylüyorum. Tabii bilimsel açıdan da söylüyorum. Uzay konuşulduğunda kendisine daha uzak bir konuyu ele alıyormuş gibi hissediyor. Ama uzay dediğimiz ortak alan bugün gerçekten bizim dünyamıza bir ayna tutan, adeta belki dünyayı daha farklı algılamamıza sebep

0: Hal böyle olunca da uzaya olan ilgi hem bireysel hem özel şirketler hem devletler açısından son derece son yıllarda
1: Arttı.
0: arttı diyebiliriz.
1: Evet. O zaman kongremize dönelim. Anadolu Ajansı muhabiri Zeynep Duyar telefon attığında konuğumuz. Zeynep Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında heyecanlıyız. Uluslararası Uzay Kongresi ne konuşacağız? 5 ila 9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek.
2: Evet.
1: Heyecan yaratan bir konu. Hem temasından hem maskotundan nasıl geçeceğinden biraz bahsedelim mi?
2: Tabii. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77.sini ev sahipliği yapacak Antalya bu sene. Bunu düzenleyen kurum Uluslararası Uzay Federasyonu. 77 yıldır bu işi yapıyor. Amacı da bu sektörde var olan akademik birikimi, kamunun desteğini, özel sektörün gücünü hepsini bir arada buluşturmak aslında. Ve Türkiye'nin aslında adaylığı 2023 yılında belli oldu. Bakü'de yapılmıştı IAC 2023'te. Orada Polonya ile beraber işte yarışa girmiştik. Kimde yapılacak 2026 yılında diye 3 yıllık belirleniyor. Yani 3. yıl da kimin olacağı belli oluyor açıkçası. Orada Polonya ile beraber girmiştik. Biz kazanmıştık yarışı. Türkiye'nin de tam böyle en uzaya tam odaklandığı, fokuslandığı bir döneme denk gelmişti.
1: Evet,
2: İşten
1: çok güzel bir
2: Tanrı'dır Avcı
1: zamanlama olmuş değil
2: uzaya,
1: mi?
2: evet uzaya gönderilmişti. İlk bilimsel insanlı bilimsel araştırmayı gerçekleştirmişti Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Bu şekilde Türkiye'nin adaylığı açıklanmıştı. Gelecek sene işte, Polonya'da gerçekleştirilecek. Bu şekilde devam ediyor. Bizde de 2029 yılında nerede yapılacağı belli olacak aynı zamanda. Şimdi bu uzayın önemine gelecek olursak da uzay herkes için aslında ortak bir alan ama kimsenin de bilmediği bir belirsizliğin sizin de az önce konuştuğunuz gibi çok açık bir alan aslında. Belirsizliğe çok açık bir alan. Dolayısıyla burada hukukundan bilimsel altyapıya işte üretiminden ticaretine her şey aslında söz konusu. Güvenliğe kadar en büyük hani güvenlik problemlerini belki ilerleyen zamanlarda burada ortaya çıkabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla uzayda güvenliği sağlamak, işte hukuka uygunluğu sağlamak falan kavramları çok öne çıkıyor. Bu açıdan yani herkesin aslında uzaya erişilebilir olabilmesini sağlamak adına da çok önemli bir etkinlik bu. Ve
1: Evet.
2: Türkiye'nin buna ev sahipliği yapıyor olabilmesi, üniversitelerin, özel sektörün buna ilgi göstermesi. Mesela Uluslararası Uzay Kongresi'nin şöyle bir özelliği var. Federasyon her sene akademik makale kabul ediyor. Ne var bu akademik makalelerde? İşte uzay ekonomisinden, ticaretinden, az önce bahsettiğimiz gibi sağlıktan üretimine kadar çeşitli alanlarda akademilerden, girişimlerden, öğrencilerden yani 7'den 70'e herkesten bu uzayla alakalı bir konuyu ele alıp konuşmaları, bunu sunmaları bekleniyor. Ve önerdikleri konuların güzelliğine göre, ilgi çekiciliğine göre ya da yapılabilirliğine göre kurumlar ya da önemli üniversiteler diyor ki kabul edelim bunların makalesini gelsinler bize sunum yapsınlar. Ondan sonra onlar da gelip anlatıyor. Onun üzerine bilimsel altyapı da gelişmiş oluyor. Çok katmanlı bir yapı aslında oluşuyor buradan
1: Evet.
2: bakıldığında.
1: En önemli şey zaten o bilimsel altyapının oluşması, oraya katkı sağlaması çok güzel bence. Şimdi bir teması var bu kongrenin. The world needs more space. Dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var. Bu da ilginç bir tema olmuş değil mi Zeynep?
2: Evet, aslında çok yerinde bir tema. Türkiye'nin belirlediği bir tema. Herkesin uzaya ihtiyacı var. Herkesin daha fazla alana ihtiyacı var. Yani güzel bir kelime oyunu da var aslında. Hani
1: Evet.
2: space sadece alan anlamı değil biliyorsunuz. Hani boşluk
1: Hem de
2: anlamı
1: uzayı
2: değil yani.
1: anlamına geliyor. Evet.
2: Evet, çeşitli anlamları var. Bu bakımdan da çok güzel ama yani şuradan baktığımızda da yani insanların aslında daha fazla gerçekten alana ihtiyacı var. Kadınların, eğitimde, çocukların, sağlıkta yani aklınıza gelebilecek her alanda. Aslında uzay da bizim içimize dahil, dünyaya dahil ya dünya da uzaya dahil. Dolayısıyla her alanda aslında insanların kendini gösterebilmesine, kendini ispat edebilmesine, varlığını ya yani hissettirebilmesine ihtiyaç var. Bu bakımdan da zaten barışçı uzayın barışçı kullanımı teması, esası, temeli üzerine oluşturulan bir etkinlik olacak bu yıl. Özellikle bu vurgulanacak. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması. Dolayısıyla bu anlamdan ya bu taraftan bakınca da çok anlamlı bir etkinlik bizi bekliyor diyebilirim.
1: Evet. Bir de son olarak maskotu var galiba. Caretta Caretta'mız değil
2: Evet.
1: mi?
2: Evet, Caretta Caretta ismi turkuaz.

0: O da Antalya ile özdeşleşmiş durumda şu anda. Hani gerek renkleri, işte turuncusu, yeşili, beyazı, astronot kıyafeti giymiş bir karet damızı mevcut.
1: Çok güzel.
0: O da gene birlikte olması sebebiyle ve biz onu şöyle tanımlamıştık. Yani karettalar neticede bir yolculuğa çıkıyor. Zorlu yolları aşıyorlar, bir denize ulaşıyorlar. Ama aynı insanlığın hikayesi de buna benziyor. Yani nereye gittiğini bilmeden ya da hissederek sadece bir yolunu bulmaya çalışıyor uzayda şu anda. Bu bakımdan hani onların attığı bebek adımlarıyla insanlığın şu anda uzayda yapmaya çalıştıkları özdeşleştirilebilir. Bu anlamdan da çok değerli görüyoruz biz karettayı.
1: Evet Zeynep, seni çok meşgul etmeden kısaca Teknofest hakkında da bilgi alalım istiyorum ben. Teknofest 2026 Güneydoğu şu anda kapıları açtı. 15. kez düzenleniyor. Çok Türkiye'de gerçekten ilgi gören bir hale geldi Teknofest. Bir marka haline geldi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Nasıl geçiyor acaba?
0: Biz şimdi oradayız. Şanlıurfa'dayız. Burası çok eğlenceli. Yani bir gün önceden gelmiştik ama dün başladı. Dün zaten ya çocukların ilgisi inanılmaz. Bütün okullar neredeyse burada, minik minik yani çocuklar. Ve bu sefer benim gözlemlediğim çocuklar için daha fazla, çok fazla etkinlik var. Çok fazla aktivite mevcut. Tarım alanından işte bilim sokaklarına kadar, yani aklınıza gelebilecek her yerde çocukları mutlu etmeye yönelik, onların daha fazla bilime, zaten bizim geleceğimiz hani gençlikte olduğu için onları ne kadar bu alanlara kanalize edebilirsek o kadar faydalı aslında. Çok eğlenceli. Zaten Ulusal'ın müziklerini biliyorsunuz, çok neşelendiriyor insanı çaldığında da. Her yerde onlar çalıyor. Teknofest'e uyarlanmış. Sokağa çıkıyoruz. Sokakta insanlar Teknofest tişörtleri
1: Ne
0: giymişler.
1: güzel.
0: Esnafından aynen vatandaşlarına kadar kırmızı montlular her yerde. Kırmızı mont görünce hemen diyorlar işte Teknofest'e mi geldiniz? O zaman işte özel menüler hazırlanmış, özel böyle ikramlar hazırlanmış. Çok eğlenceli geçiyor. Çok güzel, imkan bulabilen herkese davet ederiz aslında. Çok güzel bir şey. Görmeleri gerekiyor muhakkak.
1: Evet, yani Urfa'da Teknofest yaşanıyor. Urfalılar sevmiş
0: Evet.
1: bence, değil mi? Çok teşekkür
0: Kesinlikle.
1: ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz Zeynep. Daha işiniz çok. İyi geçsin umarız.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Anadolu Ajansı muhabiri Zeynep Duyar'ı ağırladık değerli dinleyenler telefon attığımızda. Şimdi arda arda konuştuk. Bu hem Uluslararası Uzay Kongresi'ni hem Teknofest 2026'yı. Artık Teknofest'e aşinayız. 15 yıl geçmiş
2: Harika.
1: düzenli. Daha dün gibi değil mi ilk kez düzenlenmişti?
2: Hakikaten her sene de aynı
1: Gerçekten.
2: heyecanla acaba bu sene içerik faaliyetler ne
1: Değil
2: olacak
1: mi?
2: diye de aynı merakla
1: Urfa'ya
2: yaklaşıyoruz.
1: gitmesi de çok güzel bence.
2: Urfa'ya gitmesi Teknofest'in özellikle uzay temasıyla bu sene düzenleniyor
1: Evet.
2: olmasında aslında şöyle bir çıkarımda da bulunabiliriz Gündür. Urfa'da şu anda hem bizim geleneksel özelliklerimiz, kültürümüz, objelerimizle harmonize bir şekilde oluşturulan tanıtım faaliyetleriyle birlikte ele aldığımızda bir yandan da uzay teknolojisi, uzay faaliyeti aslında teknoloji dediğimiz şey teknolojiye dayandırdığımız dünyada halihazırda bulunan kaynaklar yenilikle ilgili değil. Hani geleneksellik
1: Çok
2: bir
1: doğru.
2: köşede, uzay bir köşede değil. Uzay insanlık tarihinden beri olan, hep olan, evrende olan bir
1: Orada
2: şey.
1: duruyor aslında.
2: Zaten duruyor. Biz aslında bu iki kavramı, bu iki ucu birbirine yaklaştıran bir özellik de taşıdığı için ben çok özel ve değerli buluyorum Urfa'da gerçekleştirilmesini, temalarını, biraz önce bahsettiğin durumları. Şimdi şöyle Günür, aslında uzayı biraz daha kendi bakış açımızda da ele aldığımız zaman bugünün 2026 Türkiye'sinden uzaya baktığımız zaman uzayla ilgili çalışmalarımızı arttırdığımızı, daha ciddi bir şekilde konuyu ele aldığımızı, uluslararası anlaşmalar konusunda da daha hızlandığımızı görüyoruz. Bunun birçok nedeni var. Uzaydan bahsettiğimiz zaman orada çok fazla şu anda uydu gönderimi gerçekleşiyor. Orada uydu sayısı arttıkça orada da mevcut alanın paylaşımı, mevcut alanda meydana gelebilen kazalar, uyduların çarpışması, bu da burada meydana gelebilecek sorumluluk veya bir uydunun artık kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte orada oluşturduğu uzay çöpü ya da atık, tüm bunlar bir kenarda. Uzayın bir altyapı olarak kullanılması, bir platform olarak kullanılması dünya açısından bir yana, bir yandan da uzaydan dünyayı ele aldığımızda teknolojiyle entegre bir şekilde bu avantajı kullandığımızda dünyada ilerleyeceğimiz, dünyayı anlayabileceğimiz konular bilimsel açıdan özellikle çok daha fazla. Bugün dünyadan yapılan gözlemlerle elbette uzaydan yapılan gözlemler daha farklı veriler sunuyor. Özellikle

0: Son yıllarda birçok bildiğimiz Elon Musk gibi, Jeff Bezos gibi dünyaca bilinen çok büyük sermayeyi yöneten kişilerin, şirketlerinin özellikle yapay zekanın yanı sıra uzay teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Hatta tartışılan son yıllarda konu uzaya gönderilen roketlerin ciddi bir atık oluşturduğu, ama bir yandan da bunların da artık teknoloji destekli bir şekilde yenilenebilir halde roketlerin, yani birden fazla aynı faaliyetler çerçevesinde kullanılabilir hale getirilmesine yönelik, orada bile aslında daha sorumlu, daha bilinçli bir yapıya geçtiğimizi görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin de bu açıdan uluslararası platformda hareket etmesi, dahil olması, kendi çalışmalarını gerçekleştirmesi, giderek uydu kapasitesini arttırması, hem ulusal güvenlik açısından hem ülkenin birçok alanda, bilimsel alanda kendi verimizi oluşturması açısından son derece kritik ve önemli. Bu açıdan da hem kendimizi de tebrik etmek istiyorum aslında buradan.
1: Evet, gerçekten.
0: Gerçekten yani ülkemiz
1: Çok yol kat edildi.
0: çok yol
1: Gerçekten
0: kat
1: yani.
0: edildi ve teknolojiye o kadar açık bir ülkeyiz ki
1: Evet.
0: bu açıdan son derece hızlı bir şekilde konumlanıp, hızlı adapte olup, uyum
1: Uyum
0: sağlayıp gerçekten, hele ki bunu küçük yaşlardan itibaren Teknofest gibi faaliyetlerle, organizasyonlarla pekiştirdiğimiz zaman birçok alanda şu anda ileride olduğumuz gibi görünüyor ki yakın gelecekte de uzayda da Türkiye'den daha güzel bilimsel çalışmalar, ürünler, üretimler çıkacağını
1: çıksın tabii ki
0: bekliyoruz.
1: inşallah. Şimdi mesela Zeynep Duyar muhabirimiz uzay ekonomisi dedi, ticaret dedi,
0: Tabii.
1: uzayın barışçıl amaçla kullanımı dedi. Bizim daha yabancı olduğumuz, vatandaş olarak yabancı olduğumuz konular tabii ki bu kongreyi düzenleyenler ve bilim insanları tabii ki onlardan da bahsetti. Çok kıymetliler.
0: Evet.
1: Dediğimiz gibi çok yol kat edildi ama şöyle vatandaş olarak duyunca çok değişik geliyor değil mi?
0: Aslında hem öyle geliyor
1: Orada da mı
0: gerçekten.
1: ekonomi var demek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: öyle geliyor, öyle geliyor gerçekten, ama aslında günlük hayatta o kadar çok uzaya bağlı yaşıyoruz ki, navigasyon kullandığımızda zaten uzaydan bir veri çekiyoruz. Telefonumuzu kullandığımızda uzaydan bir veri çekiyoruz. Veya bir toplumsal olayla ilgili veri alacağımızda yine bir uzay görüntüsünden, bir uydumuza bağlanarak uydumuzdan çektiğimiz verimize dayanıyoruz. Yine aynı şekilde askeri çalışmalarımızda, milli savunmaya dair çalışmalarımızda aslında uzayla iç içeyiz, ama hani gözden uzak olan gönülden ırak olur var ya Gülür, hani sanki elimizin altında değil, çok uzak gibi geliyor. İşte bu da insanın elbette fıtratıyla ilgili bir şey sanıyorum. Ama aslında uzayla çok iç içeyiz son yıllarda.
1: Evet. Bir de bizim küçüklüğümüzde vardı böyle bir şey. Ne olacaksın? Astronot olacağım. Çok severdik. Ki
0: Evet.
1: bizim küçüklüğümüzde daha uzaktı böyle şeyler. Şimdiki çocukların daha çok söylemesi gerekir diye düşünüyorum, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bir de şimdi birçok işte mobil cihaz kullanarak uzaydaki cisimleri, nesneleri, uzaydaki
1: Tabii
0: her
1: ki.
0: şeyi görüyorlar. Çok daha hızlı ulaşabiliyorlar. O yüzden hayallerin gerçekleşmesi de çok daha yakın bir nesil aslında.
1: Bence de öyle. Gerçekten hayallerin gerçekleşmesine yakın bir nesil. Daha çok gideceğiz uzaya, gelip gideceğiz. Biz de burada daha çok konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum Nazlı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir yayın oldu. Heyecanlıyız. Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl temasını ortak gelecek için belirledi. Değerli dinleyenler, The World Needs More Space. Bunu Türkiye belirledi ve bir sözcük oyunu var dedi muhabirimiz. Dünyanın daha fazla uzaya ya da alana ihtiyacı var diye çevirebilir. 5 ila 9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. kez. Ve Antalya bu ara hareketli, ardından COP31 zirvesi de var biliyorsun.
0: Evet.
1: Kasım ayında.
0: Evet.
1: Güneydoğu'da da Teknofest var. Ne güzel, konuşacak ne çok şeyimiz var diye kapatalım o zaman yayını. Çok teşekkür ediyoruz Nazlı sana.
0: Ben
1: Haftaya
0: teşekkür
1: yine
0: ederim.
1: görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyenler, yarın aynı saatte memleket treninde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda

0: Şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföyü tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlanan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ve spor, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla TÜMOSAN Konya Spor, "Aynı tarafız, aynı taraftarız" mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçını iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz" dedi. Beşiktaş, İsrail ekibine göz açtırmadı. Temsilcimiz Beşiktaş, 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. İstanbul'da hakemlere yönelik soruşturmada aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. "Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun" dedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 17, Berlin, Viyana ve Üsküp 23, Sofya 18, Saraybosna 20, Tiran 27. Güneşli olmak üzere İstanbul 20, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 21, çok bulutlu olmak üzere Paris 21, Bakü 26, Kopenhag 18, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 27.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe, yapımcılarımız Songül Salma ve Hatice Tuba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik Masada Ersin Erdemir, mikrofon başındaysa ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'ten Rusya'daki son gelişmeleri dinledikten sonra stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Akşam gazetesiyle turumuza başladık. Milli Güvenlik Kurulu'nda süreç mesaisi, Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. MGK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar masaya yatırıldı. Ayrıca yine terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Suriye ve Irak'taki gelişmeler, ABD-İran gerilimi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ege'de Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları ele alındı. Gardaş'a 14 Hürkuş, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 Hürkuş tedariki için sözleşmelerin imzalandığını bildirdi. Türkiye OECD'yi geçti. OECD raporuna göre Türkiye öğretmen istihdamı ve orta öğretim ortamlarının iyileştirilmesi gibi kriterlerde OECD ortalamasını aştı.

Milliyet gazetesiyle turumuza devam edelim. Yasama yılı bugün başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1,5 aylık aranın ardından bugün yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14'te özel gündemle toplanacak. Genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Yeni yasama yılında terörsüz Türkiye sürecinden yargı paketine, Kızılay düzenlemesinden fon krizine ilişkin atılacak adımlara kadar yoğun bir gündem meclisi bekliyor. Netanyahu, Hafter'in oğluyla da görüşmüş. İtalyan gazetesi Folio, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gezi ziyarette Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'le de görüştüğünü yazdı. Hafter'in eski siyasi danışmanlarından Bizer'in X'teki paylaşımında Hafter'in Cumhurbaşkanlığı hedefleri için siyasi destek sağlamak için Netanyahu'yla görüştüğünü iddia etti. Sudan Ucuz Eğitimi Merkezi Türkiye başlığına da bakalım. Dünyada en çok uluslararası öğrenci çekiyor.

gereken ülkeler arasında 6. sırada olan Türkiye, 200'den fazla ülkeden 362 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. 2030'da bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefleyen Türkiye, eğitimin yanı sıra uygun fiyatlı olmasıyla da dikkat çekiyor. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Siyaset rant kapısı değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde ağırlıklı olarak fon vurgununa değindi. Erdoğan, siyaset kariyer veya rant kapısı değildir. Bu zihniyet partide yer bulamaz. Gerekeni yapacağız. Arkadaşlarımız çalıştı. Önümüzdeki günlerde bana bir rapor hazırlayacaklar diye konuştu. İsrail uçağından seçim manevrası kaçırıldı dediler, pilot kavgası çıktı. Dün Dubai-Tel Aviv seferini yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yolcu uçağında 11 Eylül'ü hatırlatan bir olay yaşandı. Çoğu İsrailli 174 yolcunun bulunduğu uçakta acil durum yaşanınca önce kaçırılma ihbarı verildi, ardından pilotların kavga ettiği açıklandı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrasında yaşanan olay için İsrail muhalefeti Netanyahu'nun seçim manevrası dedi. Son düdük Özgür Filistin'de çalacak. Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı arasındaki dostluk maçı 2-2 sona erdi. Son dakika oynanırken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir anonsuyla karşılaşma bitirildi. Sabahla devam ediyoruz turumuza değerli dinleyicilerimiz. Tarihin sıfır noktasında teknoloji bayramı, Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçları kapılarını açan Teknofest Güneydoğu'da adeta şov yaptı. 15. Teknofest Şanlıurfa'da start aldı. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek teknoloji festivalinde Türk savunma sanayinin geliştirdiği hava araçları gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Kaan Kızılelma, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Akıncı, Hürjet, Anka, Gökbey ve Çelik Kubbe ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Konya'dan dünyaya kardeşlik mesajı. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşılaştı. İki ekibin futbolcuları birbirlerine sarılarak "rakip değil kardeşiz" mesajı verdi. Konya'da 42 binlik kişilik stadı dolduran taraftarlar "katil İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Bilal Erdoğan da müsabakayı tribünde izledi. İşgalin acı bilançosu, 500 bini çocuk, 1 milyon ölü, sömürdüler ve gittiler. 23 yıl önce demokrasi getirme bahanesiyle Irak'ı işgal eden ABD, arkasında kan ve kaos bırakarak dün ülkeden çekildi. Savaşın nedeni gösterilen kitle imha silahlarına dair bir kanıt bulamayan ve petrole konan ABD'nin işgalinden geriye bir trajedi kaldı. Hürriyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Sıfır noktasından geleceğe yolculuk, havacılık, uzay ve teknoloji festivali bu kez Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da kepenk açtı. 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasından ilham alan festivalde tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'den geleceğin teknolojilerine uzanan deneyim alanları oluşturuldu. Geçmişten günümüzü üretim serüvenini anlatan tecrübe sergisiyle malzemenin yolculuğu dikkat çeken etkinliklerden biri, pedallı mini uçaklarsa çocukları bekliyor. Kremlin S-400 kanalını açtı. Başlığının detaylarını aktaralım. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına engel gösterdiği S-400 bataryaları ile ilgili Türk tarafıyla gerekli temas kanalları sağlanmış durumda. Türkiye'deki S-400'ün Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye nakledilmesi şeklinde çözüm bulunabilir dedi. Ve son başlığımıza geçtik. Fas'ın ilk kadın başbakanı olacak. Fas'ta seçimleri kazanan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden Fatima Ezzehra El-Mansuri'ye hükümeti kurma görevi verildi. El-Mansuri, Fas'ta tarihindeki ilk, Arap dünyasındaysa üçüncü kadın başbakan olmaya hazırlanıyor. El-Mansuri, ülkemizin tarihinde ilk kez bir kadın hükümeti yönetme sorumluluğunu üstleniyor. "Bu benim ve tüm Faslı kadınlar için bir gurur kaynağı" dedi.

0: Sirigos, RT News'te katıldığı programda 2024'te Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi elektrik bağlantısı projesi için Türkiye'den izin almadan Girit yakınlarında yaptıkları deniz tabanı araştırmalarında Türk savaş gemileri gelince iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Sirigos, Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 adet savaş gemisini, Kasım'da ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan'ın tepkisine ilişkin, "Her iki olayda da geri adım attık, deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik" ifadesini kullandı. Sunucunun "geri adım mı attık" sorusuna evet yanıtını veren Sirigos, Atina'nın o dönemde sorunun diyalog ve denizaltı kablolarının döşenmesine ilişkin uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde çözülebileceğini düşündüğünü iddia etti. Sirigos, geçmişte aynı geniş deniz bölgesinde kablo döşeme faaliyetlerinin ciddi sorun yaşanmadan gerçekleştirildiğini, bu nedenle mevcut projenin de benzer şekilde ilerleyebileceğinin düşünüldüğünü, ancak bu kez aynı koşulların oluşmadığını belirtti. Yunan merkezli savunma haber sitesi On Alert'te Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Spike Enelos tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdığı ileri sürüldü. Habere göre yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmaları planlandı. Haberde bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret edilerek eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda bu füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edileceği belirtildi. Spike Enelos tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu ifade edildi. İran'ın Mehr Haber Ajansı, İran'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti kınadığını ve İsrail'in bölgedeki varlığının doğuracağı tehlikeli sonuçlar hakkında uyarıda bulunduğunu aktarıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Asya'da özellikle Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarıyla Filistin ve Lübnan'da soykırım yaptığı hassas bir dönemde fitne çıkaran bu varlığın bölgede bulunması tehlikeli bir durum meydana getirmektedir denildi. Bölge ülkelerine çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in ortak barış ve güvenliğe yönelik tehditlerine karşı dikkatli olunması ve topraklarının bölgedeki istikrara zarar veren eylemler için kullanılmasına izin verilmemesi istendi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Amerikan The Hill gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, ABD Başkanı Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da giderek artan insan hakları ihlallerini Kongre'ye raporlamasını öngören karar tasarısını reddetti. Demokratlar tarafından sunulan karar tasarısı, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli çocukları alıkoyması ve ABD vatandaşlarının öldürülmesi dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine ilişkin Kongre'ye rapor sunmasını öngörüyordu. Karar tasarısının kabul edilmesi halinde Trump yönetiminin ihlallerle ilgili raporu en geç 30 gün içinde Kongre'ye sunması gerekecekti ve bu durumda İsrail'e giden güvenlik kategorisindeki yardımların büyük çoğunluğunun engellenmesi söz konusu olacaktı.

İsrail'in Yedi Oht Ahranot gazetesi, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle 1,5 hafta sonraya planlanan ABD ziyaretini iptal ettiğini yazıyor. Zamir'in İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerdeki yüksek alarma geçirilmesini gerekçe göstererek ABD'li muhataplarına ziyareti iptal ettiğini bildirdiği aktarıldı. Haberde Zamir'in ülkeden ayrılmasının ve gelişmeleri uzaktan yönetmesinin mevcut koşullarda uygun olmayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Ziyaret kapsamında Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı'yla görüşmesi öngörülüyordu. Görüşmede İsrail ile ABD orduları arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran ve bölgedeki diğer güvenlik tehditlerinin ele alınması planlanıyordu.

0: Bosna Hersek'teki Dnevni Avas'ın haberine göre lise düzeyinde eğitim veren Srebrenica Orta Öğretim Merkezi, öğrencilerin Bosna Hersek milli takımı formasıyla derslere gelmesini yasakladı. Ülkedeki iki etniteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan okulun müdürünün öğrencilere bundan böyle Bosna Hersek milli takım formasıyla okula gelmemeleri yönünde uyarıda bulunduğu, yasağa uymayanların davranış notlarının düşürülmesi dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildirdiği öne sürüldü. Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Tahiroviç, iddiaların doğru olması halinde bunun son derece endişe verici ve kabul edilemez bir uygulama olduğunu belirtti. Tahiroviç, Sırp Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'teki yetkili devlet kurumlarının olayı acilen incelemeleri ve öğrencileri ayrımcılık ve aşağılanmaya karşı korumaları çağrısında bulundu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı. Bakanlar Kurulu, Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında dün toplandı. Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.

0: İngiliz gazetesi The Guardian, katil İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NASA belgeselinin İtalya gişesinde büyük bir başarıya imza attığını yazıyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerine odaklanan 80 dakikalık filmin, Avengers Endgame Encore'un geride bıraktığı ve ilk hafta sonunda birinci sıraya yerleştiği belirtiliyor. Belgesel, salı akşamı itibariyle yaklaşık 1,1 milyon avro gişe hasılatına ulaştı. 150'den fazla sinema salonu gösterim programını en az bir hafta daha uzattı. Venedik Film Festivali'nde özel jüri ödülünü kazanan ve premierinde 25 dakikalık rekor bir alkış alan yapım, Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi. Dış basında öne çıkan gelişmelerle birlikteydik. Söz yeniden İpek Önder'de.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş bizlerle birlikte.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Rusya-Ukrayna savaşı daha önce de söylediğimiz gibi tüm şiddetiyle devam ediyor. Taraflar yaklaşan soğuk hava ve kış öncesinde uygun mevzi elde etmek için operasyonlarına devam ediyor. Çünkü artık mevsim değişiyor. Cephe hattında savaşın seyrini değiştirecek bir kırılma yaşanmadı ama cephe gerisinde karşılıklı saldırıların çok yoğun bir şekilde arttığını görürüz. Özellikle enerji ve iletişim alanındaki saldırılar. Cephedeki duruma bakacak olursak Rusya bu dört bölgenin kendisine katıldığını söylüyor, kendi toprağı olduğunu söylüyordu ve bu topraklardaki Ukrayna askerlerini işgalci olarak görüyor. Onların oradan çıkmasını istiyordu. Ama bunun yanında Harkov ve Sumy bölgesinde de Rus ordusunun saldırılarını görüyoruz. Burada ele geçirdiği yerleşim birimleri var. Bu tamamen Rusya'nın söylemleriyle değişik ama burada da Rusya bir tampon bölge oluşturmaya başladığını söylüyor. Tabii burada şunu da var, Donetsk bölgesinde alamadığı toprakların yerine burada aldığı topraklar ileride bir müzakere masasında takas konusu olabilir. Rusya burada ilerlemeye devam ediyor, durumunu güçlendirmeye devam ediyor. Başka önemli bir gelişme de Ukrayna tarafından yapılan bir açıklama vardı, Vivaldi operasyonu. Bu savaşta çok müzisyen ismi duyuyoruz. Wagner'ler, Mozart'lar, işte Vivaldi var. Ukrayna 3. Kol Ordusu tarafından yürütülmüş bu operasyon. Mayıs'ta başlamış fakat Eylül ortasında açıklandı bu operasyonla ilgili veriler. Vivaldi'nin 4 mevsim eserinde olduğu gibi 4 kısım halinde planlanmış. Şu ana kadar 3 bölümü

0: gerçekleştirilmiş. Yapılan açıklamaya göre bu ilk 3 aşamada 160-176 kilometre kare alan yeniden Ukrayna kontrolüne geçmiş. Yaklaşık 250 Rus askeri esir alınmış. Bunun yanında Ukrayna tarafı Rusya'nın 5000'den fazla asker kaybettiğini öne sürüyor bu çatışmalarda. Tabii bunlar Ukrayna'nın açıklamaları ve iddiaları. Rusya tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cephe gerisine karşılıklı saldırılar devam ediyor dedik. Karadeniz'de limanlar, gemiler, deniz taşımacılığına yönelik saldırılar artıyor. Karadeniz'de ulaşım artık güvensiz bir hale geldi. Her iki tarafta hedeflerin askeri olduğunu, askeri faaliyetlerle bağlantılı olduğunu söylüyor. Sivil hedeflere saldırı yapmadıklarını iddia ediyorlar. Rusya son günlerde özellikle Ukrayna'nın kritik iletişim ve lojistik ve enerji altyapısını hedef alıyor. Kiev saldırıların hedefinde. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama vardı. Yine Kiev'deki enerji altyapısının ve iletişim merkezlerinin askeri üretimle bağlantılı olduğunu öne sürdükleri merkezlerin vurulduklarını açıkladı. Ukrayna tarafı da can kaybı olduğu yönünde, yaralı ve can kaybı olduğu yönünde açıklamaları var. Dediğim gibi özellikle Rusya son zamanlarda bu tip tesisleri hedef alıyor. Bu da Ukrayna için çok önemli. Önümüzdeki kışın Ukrayna için çok zor geçeceğini gösteriyor. Ekonomik tabii bunun da bir zararı var. Ukrayna için büyük maddi zarara yol açıyor. Ukrayna'da Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesislerine ve stratejik noktalara saldırılarına devam ediyor İHA'larla yaptığı ama daha önceki gibi büyük rakamlardaki saldırılar görmüyoruz böyle 800 ile 1500 arasında değişen İHA saldırılarını. Onun yerine daha az sayıda İHA kullanıldığını görüyoruz. 300 ile 600 arasında değişen rakamlar oluyor bunlar günlük. Tabii bu yine Rusya'daki hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Maddi hasarı var. Rafinerilere yapılan saldırıların hava ulaşımı sekteye uğruyor, havalimanları kapatılıyor. Bu tabii Rusya açısından bu da önemli. Hava savaşında ise Rusya jet motorlu İHA'larını kullanmaya başladı. Bu Ukrayna açısından önemli çünkü artık Ukrayna eskiden %90 oranında bu İHA'ları vurduğunu açıklıyordu. Bu oran %15'lere kadar düştü. Yani Rusya'nın jet motorlu İHA'ları Ukrayna'nın ortalarına kadar gidip hedeflerini vuruyor. Bu önemli. Ukrayna için dediğim gibi önümüzdeki kış bayağı bir zor olacak. Özellikle hava savunması konusunda bir tedarikte bulunmazsa. Tabii diplomasi alanında da temaslar, açıklamalar devam ediyor. ABD ile Rusya arasında hem Ukrayna konusu hem de ikili ilişkiler konusunda özel temsilci Kiril Dimitriyev ABD'li yetkililerle görüşüyor. Rusya burada iki hatta görüşmelerine devam ediyor. Bir Kiril Dimitriyev, bir de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracında iki hatta yapıyor. İki taraf da müzakerelerden yana olduğunu, müzakereyle çözüm bulunması gerektiğini söylüyor. Fakat pozisyonlarında bir değişiklik olduğunu görmüyoruz. Rusya'nın sert söylemleri devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'da Ukrayna için silah üreten tesislerin Ukrayna'nın yasal hedefi olduğu konusunu tekrar ineledi, hatırlattı. Daha önce liste yayınlamışlardı, fabrika listeleri. Bunu tekrar hatırlattı. Diplomasi kanalı kapanmış değil. Önümüzdeki günlerde yine bir üçlü görüşme olma ihtimali var. Yüksek bir seviyede olmayacaktır ama bir üçlü görüşmenin yapılacağını düşünüyoruz. Cephe gerisine yapılan bu saldırılar artacak. Özellikle Ukrayna için dediğim gibi kış biraz zorlu olacak gibi. Bu yaklaşan kış enerji altyapısı, hava savunması ve cephe koşulları üzerinde etkisi savaşın önümüzdeki günlerde önemli başlıkları olacak bu kış hava savunması, işte enerji ve iletişim hatlarına yapılan saldırılar. Bunu da önümüzdeki günlerde yine hep birlikte göreceğiz. İyi yayınlar diliyorum.
1: TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'i aktardıkları için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz kendisine ve şimdi de stüdyomuzda gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hakkı Kurban.
2: Merhaba, iyi yayınlar Efek Önder.
1: Efendim gündemdeki başlıklara bakacağız sizinle birlikte. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından 28. dönem 5. yasama yılına bugün itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yasama yılının açılışında genel kurulda bugün milletvekillerine seslenecek. Yeni dönemin gündemine bir göz atalım dilerseniz. Meclisin gündemindeki o sıcak

0: Başlıklar sizce neler olacak?
1: Türkiye'nin sıcak gündemin aslında meclis çalışmalarına yansıyacağını şimdiden söyleyebiliriz İpek Önder. 51 günlük ara vermişti meclis çalışmalarına ve bugün törenlerle açılıyor. Hem törenler çok yoğun geçecek hem de gündem çok yoğun olacak. Törenlere bakacak olursak saat 13'te Atatürk Anıtı'nın önünde bir törenle başlayacak çalışmalar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devlet protokolüyle birlikte oradaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı okunduktan sonra Meclis Genel Kurulu'na gözler odaklanacak. 14'te oturum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneksel olarak o konuşmasını yapacak. Tabi orada vereceği mesajlar son derece önemli çünkü bir yandan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelinen aşama var. Meclisin burada üstlendiği rol son derece önemli. Diğer yandan yeni anayasayla ilgili her yeni yasama yılına başlangıçta gündeme gelen konular var. Elbette Türkiye gündemi çok sıcak. Tüm bu konularda Cumhurbaşkanı'nın mesajlar vermesi bekleniyor. Saat 18.30'da da mecliste geleneksel resepsiyon düzenlenecek. Orada da siyasetten iş dünyasına kadar pek çok kesimden isimler mecliste buluşuyor. Tabii meclisin gündemi çok hareketli olacak dedik. Biraz önce de vurguladım. Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya geldi. Geçen yasama yılında hem mecliste bir komisyon kurulmuş, oradan rapor çıkmıştı. Ardından da genel kurulda bir çerçeve yasa çıkarılmıştı. O yasa kapsamında çalışmalar devam ediyor. Şimdi artık bir İzleme komisyonu kurulacak mecliste. Meclis yasama faaliyetlerine başlar başlamaz bu komisyonun oluşturulması terörsüz Türkiye süreciyle ilgili o süreci izlemesi planlanıyor. Tabii bu komisyonun önemli bir görevi çeşitli önerilerde bulunmak da olacak. Çünkü aşama aşama gerçekleşiyor terörsüz Türkiye süreci. Pek çok yasal düzenlemenin çıkartılması planlanıyor önümüzdeki dönemde. Bu düzenlemeler elbette bu komisyonun önerileriyle de şekillenecek. O bakımdan yapılacağı çalışmaların son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. 17 üyeden oluşması planlanıyor o komisyonun. Bu daha önceki çalışmalara katkı veren siyasi partilerin üyelerinden oluşacak bir komisyon. Bu bakımdan son derece yoğun bir çalışma yapacağını söyleyebiliriz. Elbette burada ekonomiyle ilgili konular ön plana gelecektir. Orta vadeli program açıklanmıştı kısa süre önce. Bu program kapsamında 3 yıllık öncelikler belirlendi. Bu öncelikler ışığında da 2027 yılı bütçesi hazırlanıyor. 17 Ekim'de yani 2 hafta sonra yaklaşık bu bütçe meclise sunulmuş olacak. İlk çalışmalarından biri de bu olacak. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından genel kurul aşamaları oluyor. Yıl sonuna kadar da bütçe görüşmelerinin yapılmasını bekliyoruz. Tabii özellikle yeni anayasa konusu hemen her yasama yılında gündeme gelen başlıklardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasanın gerekliliği konusunda mesajlarını vermişti. Bu dönemde de mecliste eğer gerekli ortam oluşturulabilirse bu konu gündeme gelecektir. Ancak tabii gerek meclisteki çoğunluklara baktığımızda gerekse siyasi gündeme baktığımızda bunun çok da kolay olmayacağını, bir gündem maddesi olsa da yeni anayasa konusunda sıfırdan bir anayasa yapma konusunda en azından bir adım atılmasının kolay olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Elbette bazı değişiklikler, değişiklik paketleri gündeme gelebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle yargı ile ilgili bazı düzenlemeler gelecek. 13. yargı paketi gündemde. Orada hem aile hukuku ve yargılamaların hızlandırılması düzenlemeleri var İpek Önder. Hem de sosyal medyada kimlik bilgileriyle giriş yapılmasına dair bazı konular çok konuşuldu geçtiğimiz dönemde. Yaşanan bazı olaylar var. Bunlara ilişkin bazı düzenlemelerin 13. yargı paketiyle birlikte meclis gündemine taşınmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra dijital konaklama platformlarına ilişkin bir düzenleme zaten meclis gündemindeydi. Türk Kızılayı Kanun teklifi yine aynı şekilde gündem başlıklarından biri. Bunlar önümüzdeki günlerde meclis gündemine peyderpey gelecek başlıklar arasında bulunuyor. Elbette süreç içerisinde çeşitli konular gündeme geliyor. İşte yurt dışına asker gönderme tezkereleri meclisin her yıl neredeyse önceki gündem maddelerinden biri oluyor. Dış politikadaki gelişmeler tabii hem siyasi partilerin hem milletvekillerinin gündeminde. Bunlar da yeni yasama yılıyla birlikte meclisin ana başlıkları arasında olacak. Dolu dolu bir yasama yılı geçecek. Tabii şunun da altını çizelim. Seçimler normal zamanı 2028 yılı, ancak daha meclis açılmadan işte erken seçim olur mu olmaz mı tartışmaları başkent gündeminde. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar adayı olup olmaması noktasında işte mecliste bir karar çıkması

0: yönünde beklentiler var. Bunlar da tabii yeni yasama yılında gündeme gelecek siyasi tartışmalar arasında olacaktır.
1: Evet. Sayın Kurban, şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nun da Eylül ayı olağan toplantısı dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 3,5 saat sürdü bu toplantı ve toplantı sonrasında yayınlanan bir bildiri vardı. Bu bildiride öne çıkan başlıklara da bakalım dilerseniz.
0: Elbette tabii terörle mücadele konusunda İpek Önder Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının vazgeçilmez
1: Evet.
0: başlıklarından biri.
1: Öncelikle başlığı. Evet.
0: Kesinlikle çünkü Türkiye pek çok terör örgütüyle mücadele eden bir ülke. Bu kapsamda dünkü bildiriye de bunların yansıdığını gördük. 8 maddelik bir bildiri yayımlandı kurul toplantısının ardından. İlk sıraya da terör konusunun konulduğunu söyleyebiliriz. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan yapılarla mücadele konusu ana başlık olarak değerlendirildi. Bu kapsamda tabii son dönemde uluslararası alanda yaşanan gelişmeler de var. Tüm bunların değerlendirildiği bir
1: Evet.
0: toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu kapsamda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar var. Burada kat edilen mesafenin değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin ve milletin yanı sıra bölgenin güvenliği ve komşuların huzuru da Türkiye'nin öncelikleri arasında. Buna ilişkin vurguların zaten bildiriye yansıdığını gördük. Tabii terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu'nun önemli bir rolü olacak. Çünkü çıkarılan çerçeve kanununa göre bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK, KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumlarının fiili varlığının sona erdiğine dair tespit edilmesi gerekiyor. Bunların silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti önem taşıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın resmi gazetede yayınlanması şartı bulunuyor. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da çerçeve yasa artık yürürlüğe girmiş olacak ve 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Bu nedenle dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı önemliydi. Bölgeden gelen raporların değerlendirildiğini, bu örgütün hangi aşamada ne kadar silah bıraktığı, işte varlığına son verme konusunda hangi faaliyetleri yürüttüğüne dair çeşitli bilgiler değerlendirildi. Tabii oradan henüz net bir karar çıkmamış olması, henüz beklentilerin karşılanmadığı şeklinde de yorumlandı. Bunun da altını çizelim. Tabii terörsüz Türkiye süreci değerlendirildi. Aynı zamanda terörsüz bölge sürecine ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda Suriye'deki gelişmeler tabii çok önemli. Buna da ayrı bir başlık açıldığını belirtelim. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkim edilmesi, devlet otoritesinin ülke sathına yayılması, entegrasyon sürecindeki gelişmeler bu kurul toplantısında ele alındı. Bildiriye yansıyan ifadeler var. Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir şeklinde bir ifade bildiriye yansıdı. Tabii son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı, Çin'den kısmen yaptırım kararlarını kaldırma kararı alınması, Avrupa Birliği'nin bu yönde adımlar atması Suriye için son derece önemli. Evet, Türkiye her türlü desteği veriyor. Ancak Suriye halkının ve Suriye devletinin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin giderebilmesi son derece önemli. Yaptırımların kaldırılması bu anlamda son derece olumluydu. Her türlü desteğin Türkiye tarafından verileceği de Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bir kez daha vurgulanmış oldu. Tabii etrafımız savaşlar ve krizlerle dolu. İpek Önder, Suriye konusu konuşuldu. Irak da gündem maddelerinden biriydi. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Irak'la stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade de teyit edildi. Tabii bir taraftan terör konusunu konuşuyoruz, bir taraftan ilişkileri konuşuyoruz. Yakın dönemde terör örgütünün Sincar'ı ki üstlendiği bölgelerden biriydi. Boşaltma kararı, bu bölgelere Irak askerlerinin yerleştirilmesi yönünde atılan bazı adımlar var. Kalkınma yolu projesi bir taraftan hızlı bir şekilde ilerletilmeye çalışılıyor. Tüm bunlar Irak'la ilişkilerde önemli gelişmeler. Tüm gelişmelerin de dünkü kurul toplantısında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Elbette bir başka başlık son dönemde zaten bütün kurul toplantılarında ve kabine toplantılarında gündeme gelen konu Amerika ve İran arasında yaşanan gerilim. Orada da özellikle Amerika ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrildiği vurgusu var. Bölgedeki kırılganlıkların bu nedenle tetiklendiği vurgusu bildiriye de yansıdı. Taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ittifaka son verme çağrısında bulunuldu. Bir anlamda masaya dönün çağrısı yapıldı ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı zaten hem Birleşmiş Milletler toplantılarında yaptığı konuşmalarda hem de oradaki görüşmelerde dile getirmişti. Hatta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bölge liderleriyle yaptığı toplantıya Sayın Cumhurbaşkanı da davet edilmişti. Orada da Türkiye'nin hassasiyetleri bir kez daha vurgulanmıştı. Türkiye bu savaşın bir an önce sona ermesi ve meselelere masada çözüm bulunması yönünde beklentilerini zaten dile getiriyor. Bunun kurul toplantısı tarafından da bir kez daha ifade edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca İsrail'in saldırganlığı, bölgedeki soykırımı bir kez daha kurul gündemindeydi İpek Önder. Yakın dönemde İsrail'de bir seçim olacak. Bu seçim öncesi soykırımcı başbakan Netanyahu'nun özellikle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı hedef alan açıklamaları var ve bunu müteaddit defalar devam ediyor. İsrailli saldırganların Mescid-i Aksa başta olmak üzere ibadet yerlerine saldırıları devam ediyor. Aynı şekilde sözde ateşkes adı altında İsrail'in Filistinlere yönelik özellikle Gazze'deki ve Batı Şeria'daki saldırganlığı maalesef devam ediyor ve buna yönelik önlemler alınabilmiş değil. İşte bu hususlar ve hassasiyet dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısına taşındı. İsrail yönetiminin Gazze ve Lübnan'da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi. Uluslararası toplum Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir şeklinde de bir ifade bildiriye yansıtıldı. Rusya-Ukrayna savaşı bir başka yakıcı başlık bölgemizde. Gerçekten güneyimiz savaşlar, kuzeyimiz savaşla dolu. Bu konuda kurul gündeminde ele alındı. Burada güncel durum ve sivil altyapılara yönelik saldırılar değerlendirildi. Tabii son dönemde şöyle bir risk oluştu İpek Önder. Özellikle Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğini maalesef tehdit eden gelişmeler yaşandı. Türk gemileri de dahil olmak üzere oradaki gemilere yönelik saldırılar gerçekleşti. Bunlar elbette bütün Karadeniz'deki güvenliği tehlikeye atan gelişmeler. Bu konudaki hassasiyetin dünkü kurul toplantısında dile getirildiğini söyleyebiliriz. Saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alındı toplantıda. Müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunulmuştur şeklinde de bir ifade bildiriye yansımış oldu. Bunun yanı sıra son başlık Yemen'deki gelişmeler oldu. Tabii son dönemde özellikle Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alması, bölgeye yönelik bazı saldırılarının gerçekleşmesi oradaki tedirginliği biraz daha artırmıştı. Türkiye tabii gelişmeleri yakından izliyor. Bir taraftan Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Yemen Mekke mutabakatı kapsamında bazı adımların atılması konusunda değerlendirmeler var ki üç ülkenin genelkurmay başkanları geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişlerdi. Tabii bu gelişmeler aynı zamanda Babülmendeb Boğazı'nda da seyir güvenliğini etkileyen hususlardan biri. Hem Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim hem de şimdi Babülmendeb Boğazı'nın benzer bir gerilimle sıkıntıya girmesi elbette sadece bölgesel bir kriz olmanın ötesinde bütün dünyayı etkileyen bir sürece evrilmiş durumda. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler muhtemel bundan sonra yaşanabilecekler değerlendirilmiş oldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de bu gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgedeki güvenlik risklerini artırdığı vurgulandı. Küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğini altı çizilmiş oldu. Pek çok başlık değerlendirildi. Dolayısıyla alınan kararlar, verilen mesajlar son derece önemliydi. Elbette kurulun yaptığı tavsiyeler kapsamında özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tespitler önemli. Önümüzdeki süreçte terör örgütünün artık silah bırakması ve kendisini feshetmesi en önemli öncelik olarak görünüyor diyebiliriz.
1: Evet efendim. Şimdi gündeminde baktığımızda en sıcak, en çok konuşulan maddelerinden biri şüphesiz sermaye piyasalarında yaşanan ve yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkileyen büyük fon krizi. Hem iktidar kanadında hem de muhalefette yankı uyandıran bir gelişme. Meclisin yeni döneminde de yine gündeme gelmesi bekleniyor. Son gelişmeler doğrultusunda nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Tabii bütün yatırımcıların, ekonomiyle ilgilenenlerin doğal olarak halkında doğrudan odaklandığı ana başlık haline geldi fon soruşturması İpek Önder.

0: Herhalde süreç işletiliyor, derinleştiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda son dalgada 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Böylece dosyada toplam şüpheli sayısı 217'ye yükseldi Pek Önder. Tutuklu sayısı da 56'ya yükselmiş durumda. 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Soruşturma bünyesinde tabii pek çok tüzel kişi, fon ve gerçek kişinin mal varlığı dondurulmuş durumda. 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tabii açıklamalarıyla bu sürecin hangi aşamaya geldiğini kamuoyuyla paylaşıyor. Soruşturmanın sadece mevcut fonlarla sınırlı kalmadığını vurguladı son açıklamasında. Spekülatif ve manipülatif harekete konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin ayrıntılı olarak incelendiğini açıkladı. Bunlar tabii sürece yön veren ve soruşturmanın derinleşmesini beraberinde getiren adımlar olarak değerlendirilebilir. Özel bürolar vasıtasıyla İpek Önder sermaye piyasası suçlarıyla mücadelede uzman savcılardan oluşan çalışmalar yapılıyor. Sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü kabine toplantısında hem Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten işin hukuki ve ekonomik boyutuna ilişkin briefingler almıştı. Hemen ardından da bir fon zirvesi yapıldı. O fon zirvesine de hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul, Merkez Bankası yetkililerinin de o toplantıda hazır bulunduğunu söyleyelim. Orada alınan kararlar var. Onlar tabii sürece yön verecek. Bir kere yatırımcı haklarının korunması noktasında özel hassasiyet gösterildiğini belirtelim. Tasfiyesine karar verilen fonlardaki küçük yatırımcıların mağduriyet yaşamaması ve ödemelerin adil şekilde yapılması ana hassasiyetlerden biri. Bunun yanı sıra toplantıda özellikle tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Dün fon koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Orada alınan kararlar tabii önemli olacak. Katılım ve Birim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin süreç işletiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu da pek çok karar aldı. Özellikle orada mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik süreç işletilecek. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamalarının takip edilmesi şüphesiz önemli olacak diyebiliriz.
1: Evet efendim. Şimdi dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu önemli festivale dair de yine değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Evet, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali 15. kez kapılarını açtı İpek Önder. Dün açılışı yapıldı ki gerçekten bölgenin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tabii Şanlıurfa'nın özel bir anlamı ve önemi var.
1: Evet, kadim bir
0: Şanlıurfa,
1: tarihi kent.
0: evet, hem kadim geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak adlandırılıyor ki özellikle son dönemde tabii yapılan araştırmalar son derece önemli. Orada pek çok tarihi bulguya ulaşıldı. Onlar da tabii tarihin şekillenmesine yön veren bulgular olarak öne çıktı. Göbekli Tepe, Karahan Tepe son dönemde pek çok yabancı araştırmacının da odaklandığı yerler. Böyle bir merkezin seçilmesi tabii rastlantı değil. Tarihin sıfır noktasından bugüne teknoloji nasıl
1: Mottosu bu
0: evrildi?
1: zaten, değil mi? Tarihin
0: Evet.
1: sıfır noktasına teknoloji.
0: Evet, son derece güzel bir başlık ve mottoyla tabii yola çıkılmış oldu. 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı bugüne kadar. Şanlıurfa'da da yoğun ilgiyle karşılaştığını söyleyebiliriz. GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik bir alanda bu etkinlik gerçekleştiriliyor İpek Önder.
1: Dünyadan da yoğun bir ilgi var. Gazetelerde de yer bulmuştu haber. 99 ayrı ülkeden başvuru gelmiş.
0: Evet, son
1: Çok
0: derece
1: sevindirici
0: önemli.
1: bir gelişme.
0: Zaten Teknofest yoğun ilgiye uğramıştı geçmiş dönemde de. Şanlıurfa'ya da ayrı bir özel önemi verildiğini söyleyebiliriz. Tabii artık Türkiye'deki yerli ve milli imkanların sergilenmesinin ötesinde dünyanın bu şekilde ilgi göstermesi de Teknofest'in uluslararası boyutunu gözler önüne seren bir gelişme. Tabii pek çok ilklerle gerçekleşiyor bu Teknofest. Teknofest Güneydoğu'daki ilklerin başında tarihin sıfır noktası olarak değerlendirilen Göbekli Tepe Deneyim Alanı geliyor İpek Önder. Ziyaretçileri geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkarıyor bu alan.

0: Göbeklitepe'yi merkez alan deneyimle başlıyor ve 360 derece ekranlar ve alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde her şey nerede başladı sorusuna yanıt arıyor gelenler. Alan içerisinde tarih boyunca savunma sanayisindeki dönüm noktaları ve bu gelişmelerin ortaya çıkardığı medeniyetler ele alınıyor. Günümüzün üstün teknolojileri, bu teknoloji geliştiren Teknofest kuşağı arasındaki ilişkiye de işaret ediliyor. Bunun yanı sıra multifonksiyonel ileri malzemeler ve sistemler yarışması tanıtımı ve deneyim alanında ilk kez burada gerçekleştiriliyor. Üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılara yönelik 2027 yılında düzenlenecek bir yarışma bu. Bu tabii bu etkinlikle birlikte İlk kez yapılmış olacak. Burada özellikle metal, kompozit ve seramik esaslı çok fonksiyonlu ileri malzeme odağında prototip seviyede ürünler geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmanın tanıtımı için yaklaşık 450 metrekarelik malzemenin yolculuğu deneyim alanı oluşturuldu. Bu da önemli. Geçmiş ve gelecek rotalarından birini seçebiliyor ziyaretçiler. 3 farklı deneyim odasında sembolik objeler ve görsel işitsel içeriklerle malzemelerin dönüşümüne tanıklık ediyorlar. Tarihten bugüne bir süreci capcanlı yaşıyorlar orada. Tabii şunun da altını çizelim. İşte Solatürk, Türk Yıldızları, zaten Türkiye'nin gururu olan gösteri uçuşları yapıyorlar. Bunun yanı sıra Atak helikopteri, yerli ve milli helikopterimiz malum, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı insansız hava araçları yine oraya gelenlerin görebileceği insansız araçlar ve diğer silah sistemleri. Bilim şovları var. Planetaryum, Teknofest zaman tüneli, bütün bunlar Teknofest'te gelenleri karşılayacak olan
1: Dolu dolu
0: etkinlikler.
1: bir program bekliyor
0: Aynen.
1: ziyaretçileri ve 4 Ekim'e kadar da açık olacağını hatırlatalım
0: Evet, onun da
1: isterseniz.
0: altını çizmiş olalım. Son bir not
1: Evet.
0: belirtelim. Amerika, Fransa, Çin ve Japonya bu 99 ülke arasında bunlar teknoloji geliştiren silah sistemlerini en üst düzeyde kullanan ülkeler. Onların da gelerek tarihin sıfır noktasından bugüne bu süreci izlemeleri, Türkiye'nin bu alanda aldığı yolu görmeleri tabii bizim açımızdan da gurur
1: Büyük bir
0: verici.
1: başarı, evet.
0: Gidebilecek olanlar kayıtlarını yaptırıp sizin de belirttiğiniz
1: Ücretsiz bir
0: gibi pazar
1: şekilde
0: gününe
1: ziyaret
0: kadar gitmelerini
1: edebilecekler. Çok
0: tavsiye ediyoruz.
1: teşekkür ediyoruz efendim bu kıymetli katkılarınız için. Gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Yarın 11 haberlerin ardından yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün kara film türünün soğuk nefesini modern sinemaya taşıyan ve senaryo yazımının kusursuz örneği kabul edilen 1974 yapımı Çin Mahallesi filminden söz edeceğiz. Roman Polanski'nin unutulmaz eseri, yozlaşmanın, gücün ve insanın karanlık geçmişinden kaçamayışının hüzünlü bir ağıtıdır. Başrollerde karizmatik Jack Nicholson, gizemli Faye Dunaway ve sinema tarihinin en etkileyici kötü adamlarından birine hayat veren John Huston yer alıyor. Hikayemiz 1930'ların Los Angeles'ında şehrin su kaynakları üzerinden dönen büyük bir yolsuzluk ağının tam ortasında başlar. Özel dedektif Jay Gitz, basit bir sadakatsizlik vakasını araştırdığını sanırken, kendini Los Angeles'ın tozlu sokaklarından Chinatown'ın o tehlikeli sessizliğine uzanan devasa bir komplonun içinde bulur. Bu film, izleyicisine gerçeğin her zaman kurtuluş getirmediğini, bazen en derin yaraların bilmekten kaynaklandığını gösterir. Robert Towne'un Oscar ödüllü senaryosu her bir diyalogla labirenti biraz daha derinleştirirken, Jerry Goldsmith'in hüzünlü trompet temaları filmin o karamsar ruhuyla birebir uyuşur. Jack Nicholson, Jack Gitz karakteriyle burnu bandajlı olsa bile zarafetinden ve inadından ödün vermeyen o unutulmaz anti kahramanı sinema tarihine kazımıştır. Çin Mahallesi sarsıcı ve kaçınılmaz final sahnesiyle doruk noktasına ulaşır. O meşhur replikte de dendiği gibi, bazı şeyleri değiştiremezsiniz çünkü burası Çin Mahallesi. Bu film bize aynı zamanda sinemanın ne kadar derin bir edebi metne dönüşebileceğini de gösteren unutulmaz yapımlardandır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Fon soruşturması

sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlanan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Reyhanlı saldırısının faili Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Filistin'e desteği nedeniyle 30 yıllık imam hakkında sınır dışı kararı verdi. Kararın ABD anayasasında korunan temel haklardan olan ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirten Wisconsin eyaletinin en büyük camisinin imamı Salah Sarsur'un avukatları karara itiraz için üst mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci gününde de renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festival ileri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyor. Ve spor, Filistin günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli futbol takımıyla Tümosan Konya Spor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin milli futbol takımının yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. Beşiktaş, İsrail ekibine göz açtırmadı. Temsilcimiz Beşiktaş, 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 17, Berlin, Viyana ve Üsküp 23, Sofya 18, Saraybosna 20, Tiran 27. Güneşli olmak üzere İstanbul 20, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 21, çok bulutlu olmak üzere Paris 21, Bakü 26, Kopenhag 18, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, 2026 Ekim ayının ilk gününden Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Gündem Enerji programında sizlerle yine birlikteyiz. Programımızı, Gündem Enerji'yi sizler için Gülşen Aybaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan da programımız boyunca sizlere sesimizin ulaşmasını sağlayacak. Ve biz sevgili Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam ve ben Mahmut Gürer program boyunca yorumlarımızla merak ettiklerinizi size aktarmaya çalışacağız. Efendim bizlere 0-90-312-460-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca yine TRT Dinle uygulamasından da mobil cihazlarınızdan bizleri bulunduğunuz yere konuk edebilirsiniz. Ekim ayına da girdik Barış ve 2026 aslında çok hızlı geçti. Gerçekten yani bizim programımızın da adıyla uyumlu enerjik bir yıl oldu. Her şey oldu.
1: Her şey oldu gerçekten de ve en önemlisi enerjide Hürmüz Boğazı krizi yaşandı.
0: Evet, yani dünyanın enerji dar boğazına girdiği bir yıl olarak hatırlayacak belki de savaşlarla birlikte uluslararası hafıza içinde bulunduğumuz yılı. Ama biz daha büyük krizler çıkartan bir konuyu bugün konuşacağız seninle. Kömür gözlüm türküsü dışında çok fazla duymadığımız adına kömürü konuşacağız. Şimdi yeşil dönüşümü sürekli olarak konuşuyoruz, nükleeri konuşuyoruz, doğalgazı, petrolü konuşuyoruz. Bir yandan da dünya genelinde de yeşil dönüşüm rüzgarları esiyor. Küresel enerji denkleminde tam da bu süreçte çok kritik bir gelişme oldu. İşte Çin Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi ve Trump kapıda karşıladı onu, uçağının kapısında adeta. Evet. Yani çıkabilse merdivenden çıkacaktı. Evet. Kriz mi olacak derken. taraflar arasında kömüre ilişkin bir anlaşma meydana geldi diyelim. Evet, yani daha önce Almanya ile Fransa arasında meydana gelmeyen anlaşma nedeniyle Birinci Dünya Savaşı çıkmıştı. Şimdi de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşar mıyız derken yine baş aktörlerden biri olarak kömürün petrol ve doğalgaz krizlerinin ardından ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl okumak lazım? Ben sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Kömür çok arka planda kaldı gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ama gerçekten öyle mi?
1: Şimdi güzel bir yerden başladık. Küresel elektrik üretiminde liderlik hala kömüre ait.
0: Ya.
1: Çok önemli bir detay. Yenilenebilir enerjinin hani tüm rekor yatırımlar almasına, hızlı ilerlemesine, hep konuşulan konu olmasına rağmen küresel elektrik üretiminde yaklaşık %35'lik pay ile hala bir numaralı kaynak. Bunun önüne geçmek çok zor. Şimdi bir de bu ABD için ilişkilerinde kömür niye bir diplomasi seçeneği oldu, ona da bakmak lazım. Şimdi 2027 ve 2028 yılları için yıllık en az 10 milyon ton, yani 2 yılda toplam 20 milyon ton Amerikan kömürü satın almayı garanti etti Çin. Bu önemli bir aşama. Şimdi iki ülkenin karşılıklı olarak 30'ar milyar dolarlık, toplamda 60 milyar dolar hassas olmayan ürünlerde gümrük vergilerini düşürme kararıyla birlikte bu da imza altına alındı. Neden LNG ve petrolü? Zaten LNG ve petrol kime isteseniz satabileceğiniz bir şey Amerika açısından.
0: Evet.
1: Fakat kömür özellikle Çin'in başka kaynaklar düşünüldüğünde ABD'den almayı kesebileceği bir rakamdı. Hı hı. Bugüne kadar Amerika'dan zaten yıllık 12 milyon ton alıyordu. Peki niye kesecek ya da kesme ihtimali vardı? Çünkü sürekli gerginleşmeler arasında birbirlerine
0: gümrük duvarları
1: kaldırırken kömürün özellikle diğer sağlayıcılardan Avustralya gibi başka ülkeler gibi alınabilme ihtimalini önüne geçmek istedi Amerika Birleşik Devletleri. Çin de diğer konularda bir taviz vermiş gibi görünmek için zaten 12 milyon ton alıyor. Hı hı. 10 milyon tonu garanti altına satın alma garantisini vererek küçük bir diplomatik taviz vermiş oldu. Böylece aslında Amerika Birleşik Devletleri garantili bir satım, Çin'de garantili bir alım olmuş yapmış oldu. Yani Çin düşünüldüğünde yine kaybetmedi aslında. Tedarik güvencesi elde etmiş oldu. Özellikle şunu düşündüğümüzde dünya genelinde artık malların, emtianın alınması değil, emtianın alınmasının garantisi çok önemli bir konuma geldi. Çünkü her yerde emtiayı bulabiliyorsunuz, adı ne olursa olsun, ama ona erişmek her zaman problem
0: i̇şte
1: olabiliyor.
0: Konuştuk ya önceki haftada Türkiye'nin doğalgaz anlaşmalarını, LNG anlaşmalarını önceden yapması elini ne kadar rahatlattı?
1: Kesinlikle. Şimdi dünya genelinde kömüre bakalım. Yani niye bu kadar önemli bir konumda? Çünkü kömür hala büyük miktarda var olan, rezervleri bulunan ve görece daha kolay yöntemlerle alışılmış, konvansiyonel yöntemlerle çıkarılabilen ve çıkarması kolay, son derece basit, ilkel yöntemlerle çıkarabildiğiniz, eski madenciliğin devamı gibi bir yaklaşım. O yüzden kolay bir, maliyetsiz bir madencilik ve dünya genelinde 8,5 milyar tonun üzerinde.
0: Çok.
1: Hiç azalmamış, sürekli de artıyor. Bu çok önemli. Şimdi Çin'in küresel bir hakimiyeti var. Üreten ve tüketilen toplam kömürün yaklaşık %50'den fazlasını tek başına Çin'e ait. Tekrar ediyorum, üretilen ve tüketilen.
0: Yani 4 milyar neredeyse, 4
1: evet,
0: milyar ton.
1: Tamamına Çin hakim durumda. Çin'in kurulu kömür gücü, yani kömürden elektrik üretme gücü 1.100 gigawatt. Bu birçok ülkenin toplam, yani dünyanın genel olarak geri kalanına neredeyse eşit durumda. Şimdi Asya'da çok büyük bir kömür iştahı var. Neden olduğunu son derece rahat anlayabiliriz. Çünkü Hindistan özellikle diğer kömür diğer enerji kaynaklarına doğrudan ulaşımda ve o fiyatlarla rekabet edebilme, o fiyatları ödeyebilme gücüne sahip değil. O yüzden daha görece ucuz olan kömüre dönmüş durumda. Batı dünyasında kömürden çıkış takvimleri açıklanıyor ama Asya ekonomilerinin vazgeçilmez bir ekonomik büyüme aracı olarak kömüre ihtiyacı devam ediyor. Ve demir çelik sektöründe kömür bağımlılığı maksimum durumda. Özellikle Asya'da, özellikle gelişmiş ülkelerin dışındaki ülkelerin tamamında yüksek sıcaklıklar gerektiğinde kömür kullanılıyor.
0: Geliyor.
1: Evet. Bunun yanında aynı zamanda hurdacılık sektöründe de, şimdi diyebilirsiniz ki ne alaka? Hurdacılık dediğimizde devasa boyutlarda, hani geçmesi 15-20 dakika süren o büyük gemilerin tekrar kesilip, eritilip içindeki demirin, çeliğin ve diğer varsa madenlerin ayrıştırılma süreci hurdacılık işlemleri. Ve bunlar çok çok büyük enerji istiyorlar. Ve bu enerji isterken de geri dönüştürdüğünüz malzemenin maliyetinin minimize edilmesi için en ucuz yakıtı, yani kömürü tercih ediyorsunuz. Peki Avrupa'da, bize her zaman çevrecilik satan Avrupa'da neler var? Şimdi İngiltere'ye bakıyoruz. Avrupa'da değil artık ama Avrupa'nın en azından bir parçası. Şimdi İngiltere'nin tarihi bir kararı vardı. Ratcliffe-on-Soar diye en son aktif olan bir kömür santrali, enerji ürettiği, elektrik ürettiği bir kömür santrali vardı. Onu kapattı. Böylece İngiltere'nin elektrik üretiminde kömürün payı sıfıra indi ama kömür kullanımı sıfıra inmedi. Buna
0: tabii
1: dikkat etmek
0: inmez.
1: Lazım. Yani bu da bir ayrı bir şaşırtıcı.
0: Çünkü İngiltere'de demir çelik sektörü var.
1: Tabii.
0: Orada da hurda ve geri dönüşüm sektörü var baktığımızda.
1: Kömürün enerji ihtiyacı olan alanlardan komple çıkarılması önümüzdeki yüzyıllar içerisinde olabilecek bir şey. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Bunun kırılabilmesi için çok büyük bir güneş teknolojisini gelişimi gerekiyor. Yani bu gerçekleşirse hem maliyetler hem de kolaylıklar açısından kömürden çıkış mümkün olabilir ama önümüzdeki dönemde böyle bir şey görünmediği için kömürden kurtulmanın imkanı yok. Peki elektrik üretiminde Fransa'nın durumu ne? Fransa nükleer bir güç.
0: %70.
1: %70 civarında elektriğini nükleerden sağlıyor ve ileriye dönük fizyondan ayrı füzyon olarak da kurmak istediği bir sistem var. Ve ileriye dönük kömürü onlar da elektrik üretiminde sıfıra düşürmeyi düşünüyor. Bunlarda da son derece az. Peki Almanya'nın durumu ne? Almanya'nın genel olarak enerji ihtiyacı olarak kömürü kullanımı %5. Aa, ne kadar güzel. Hayır, öyle değil. Bunun elektrik üretimindeki kullanımı ise %21. O da son yıllarda düştü. Daha önce %25 ile %35 arasında değişen bir rakamdaydı.
0: Kalanı sanayide kullanılıyor. Yani evet. Konutlarda.
1: Ve her şekilde bizim dünya genelinde elektriğin kullanımında, özellikle Avrupa dahi olsa bu, kömürün vazgeçilmez bir yeri var. Peki Türkiye'de durum ne? Biraz Almanya ile ben kıyaslamak gereği hissettim. Hani her zaman yeşil bir ülke gibi görünen Almanya ile bizim aramızda neler fark var? Biliyorsun yaklaşık aynı, yani çok aynı değil ama benzer bir nüfus durumumuz var. Benzer, ikimiz de 80 milyon civarındayız. Onlar biraz daha üstünde. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yıllık toplam miktar, tüketim miktarı 133 milyon ton. Bizimki 132 milyon ton. Küresel tüketimdeki payı, onlar dünya 8.'si, biz dünya 9.'su. Kişi başına tüketilen 1.4 kilogram, bizde 1.3 kilogram. Kömürün elektrikteki üretim payı onlarda %21, bizimki %30 civarlarında ama bu değişken bir civarda. Genelde %25'lere kadar düşüyor. Yıllık kömürlü elektrik üretimi 104 terawatt saat, bizde 121 terawatt saat. İşte burada biraz bir farklılık var. Kömürün toplam enerji arzındaki payı %14, bizde %25 civarında. Şimdi bu rakamlara baktığımızda Türkiye ile Almanya arasında çok çok büyük bir farklılık yok. Hatta onların bizim toplam tüketimi bizden biraz daha fazla. Yani Türkiye'nin dünya genelinde kendisini çevreci, sanayi devi olarak gören Almanya ile kıyaslandığında çok da geri kalır bir yanı yok. Bu konuda da bizim çok da kendimizi dövmemiz gereken bir yok. Hep kendimizi dövmeye alışık olduğumuz için söylüyorum.
0: Yani şimdi Avrupa Birliği ile müzakere sürecine baktığımızda dayatılan şeyler bize kendimizi dövmemiz gerektiğini söylüyor ama hani yıllar boyunca diplomasi muhabirliği yapmış biri olarak söyleyebilirim ki hiç öyle değil. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu Kopenhag kriterlerine uymuyor. Daha önce de uymuyormuşlar çünkü.
1: Tabii uymuyorlar. Bu konuda haklısın. Şimdi dünyanın en çok kömür tüketen ülkelerine bakıyoruz. Çin'i söyledik zaten. Hı-hı. Diğeri Hindistan. Hindistan gerçekten de engellenemeyecek bir şekilde dünyanın en büyük kömür tüketicilerinden birisi. Alternatifleri yok. Alternatif planları yok. Her ne kadar açıklasalar da, yani açıklananlar var ama bunun uygulamaya dönüşmüş bir hali yok.
0: Yani Hindistan'ın alternatifi kömür yoksa odun olabilir. Yani daha böyle bir doğal gaz getirelim. İşte şey kullanalım, füzyon teknolojileri kullanalım falan değil.
1: Evet. Yani dünya geneline baktığımızda İsrail'le tüm yakın ilişkilerine rağmen İsrail'in mesela yenilenebilir enerji buraya yenilenebilir enerji ihraç ettiğini görmüyoruz. Teknolojilerini ihraç ettiğini de görmüyoruz. Evet, üçüncüsü ABD. Değil mi? Şaşırtıcı. Hı hı, yani evet. Bizim ABD'den bekleyeceğimiz bir şey değil. Kömürü niye kullanıyorsun? Doğalgazın var, petrolün var. Bunun her ikisinde de dünya liderlerindensin ama hayır, kömürün yaklaşık 410 milyon ton, bizim 4 katımız. Bir üçüncü sırada yer alıyor.
0: Ve onlarca nükleer santrali var.
1: Amerika'nın her şeyi var. Evet. Yani bu açıdan bakmak gerekiyor. Diğer büyük tüketiciler kim? Endonezya. Endonezya'nın şöyle bir dezavantajı var. Büyük bir coğrafya ve takım adalarından oluşuyor. Bu yüzden standart bir elektrik ağ kurmaları çok zor. Bu nedenle böyle bir durumlar var.
0: Çok özür diliyorum. Balla kesiyorum lafını. Lütfen. Bu modüler nükleer santraller, konudan konuya atlayacağım ama evet, sanırım en fazla o bölgenin sanayileşmesine fayda sağlayacak.
1: Japonya'yla Endonezya'nın böyle
0: Japonya,
1: bir...
0: Malezya, Endonezya.
1: Evet, Japonya, Malezya, Endonezya'nın böyle bir artısı olabilir. Endonezya, Japonya, Güney Afrika ve Rusya ile. Rusya anlaşılabilir. Rusya çok geniş bir coğrafya. Yani dünyanın en büyük ülkesi. Çok çok büyük bir coğrafyası var. Çok çok az bir nüfusu var. Çok dağınık bir şehirleşme, popülasyon yoğunluğu merkezleri var. Bu aralarda bizim anlayabileceğimiz manada Türkiye'deki gibi merkezi ya da dağınık, daha doğrusu her noktaya ulaşabilecek bir merkezi elektrik yapısından söz etmek mümkün değil.
0: Bir de Barış, şimdi dünya küresel bir köy haline geldi. YouTube denilen mecrada dünyanın öteki köşesindeki bir evdeki günlük yaşantıya ilişkin süreci görebiliyorsun. Şimdi evet. Rusya'dan çok fazla bu tür videolar var.

0: özellikle doğa ve şey videoları, oradaki hayat, köy yaşamı. Ya adam Sibirya'da yaşıyor.
1: Tabii yani.
0: Adam evinin duvarlarının içi, yatağının altında soba var, kömür atıyor oraya
1: Evet.
0: gece uyuyabilmek için.
1: Evet.
0: Dışarıdaki arabası sürekli çalışıyor.
1: Evet.
0: Çünkü kapanırsa
1: Bir daha
0: motor
1: çalışmayacak.
0: donacak ve bir daha çalışmayacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ondan doğalgaz kullanayım beklemezsin. Kombisi olacak ve elektrik kesilirse, ki sürekli
1: Evet,
0: kesiliyor, o
1: tabii.
0: kombi kesilecek ve bir daha yanmayacağını biliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onu zaten beklemek bence hata olur.
1: Rusya ve Hindistan'ın burada birisinin fakirlikten dolayı, diğerinin de iklimden dolayı anlaşılabilir bir tarafı var. Peki, en büyük ihracatçılar kim? Endonezya. Dünyanın en büyük ihracatçısı ve yıllık üretiminin neredeyse %80'ini kendi bölgesine. Çin, Hindistan ve Filipinlere veriyor. Yani hemen müşterileri de hemen yakınında. Avustralya dünya lideri. Çok büyük yatakları var. Ve Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a en büyük. Burada Tayvan önemli. Bakın Avustralya'nın ait olduğu küresel kamp dolayısıyla, yani Batı kampında sayıldığı için Çin'e en büyük ihracatçı konumunda değil. Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a. Yani Çin'in
0: Batı
1: baş
0: bloğunun
1: düşmanı.
0: Asyalı
1: Evet,
0: üyelerine
1: evet.
0: diyelim.
1: Rusya'da üçüncü en büyük ülke. Avrupa Birliği'nin ambargoları sonrası ihracat rotasını Asya Pasifik'e, yani Çin'e çeviriyor. Çok basit. Ve Amerika Birleşik Devletleri yine kullandığı gibi de çok büyük satıcılardan bir tanesi Kolombiya ve Güney Afrika geliyor. Kolombiya çok ilginç. Yani ben bunu çıkarana kadar Kolombiya'yı bilmiyordum mesela, bu bilgileri derleyene kadar. Afrika'yı biliyordum, hani bizim ülkemizde de bir dönem
0: Afrika kömürü.
1: evet kömür kullanmış birisi olarak ısınmada
0: Yağlı kömür.
1: kömür kovası taşımış birisi olarak biliyorum. Hep bizim kömür çuvallarının üzerinde menşe olarak Güney Afrika görünürdü. Bu nedenle dünyanın genel piyasasına, yani genel akışına baktığımızda kömür hala burada ve gitmeyecek gibi. Nerelerde kullanılıyor? En büyük pay %70 dünya genelinde elektrik üretiminde kullanılıyor. Bu çok çok önemli. Ve küresel elektrik üretimindeki %35'lik pay ile dünyanın en büyük elektrik kaynağı.
0: Hala.
1: Hala dünyanın en büyük elektrik kaynağı. Doğalgaza rağmen, petrolün çeşitli versiyonlarının kullanılmasına rağmen, yenilenebilir enerjiye rağmen. Bu da şunu gösteriyor. İlerleyen dönemde bizim dünyamızda var olmaya devam edecek. Biraz önce bahsettik. Sanayi ve endüstriyel ısınma ikinci sırada geliyor. Bunlar 15 ila %20 civarında değişiyor. Sanayi bahsettik neden gerektiğini. Isınmayı da zaten söylemiştik. Konutsal ısınma da ikinci geliyor. Kimyada da bazı noktalarda gerekiyor. Girdilerden bir tanesi ama çok çok küçük. Her halükarda dünya genelinde şu ana kadar bizim kömürün yerine koyacağımız ucuz ve o derecede kalori üretecek bir alternatifimiz yok. Bu nedenle dünya genelinde kullanılmaya devam ediyor. Peki Türkiye'nin enerji denkleminde kömür ne? Nereye oturuyor? Bizim %20 ila 30 arasında değişen, çok ender olarak 35'lere çıkabilen bir elektrik üretiminde kullandığımız bir kömür var. Bu nedenle bizim elektrik miksimizde de önemli bir yer tutuyor. Fakat genel incelemelerimiz sonucunda, hep burada da konuştuk seninle birlikte, şu anda bizim en büyük enerji kaynaklarımız yenilenebilir enerjiye dönerken kömürü biz enerji karışımımızın, miksimizin içinden çıkaramayız. Böyle bir lüksümüz yok. Neden? Hürmüz'de gördük. Eğer doğalgazı alamasak, bizim daha önceden alım şartlarımız olmasa, Rusya'dan boru hatlarıyla gelmese,
0: Doğalgaz.
1: Azerbaycan'dan gelmese doğalgaz, bizim için son derece gerekli bir şeye dönüşecek.
0: Stratejik bir ürün.
1: Evet, stratejik bir ürün. Biz o yüzden sistemde çalışmasalar bile kömürden elektrik üreten termik santrallerimize ödeme yapmayı sürdürmeliyiz. Bu bizim için stratejik bir durum. Bizim için ithalatta bir cari açık kalemi, ithalat nedeniyle çok çok yüksek miktarda ithal ediyoruz. Elektrik üretiminde kullanıldığımız kömürün %90'ını ithal eder durumdayız. Çünkü bizim kömürümüzün ne yazık ki kalorisi düşük. Bu nedenle biz fazlaca ithal ediyoruz ve taş kömür ithal ediyoruz. Bizdeki ise lignit daha çok. Lignit biraz daha külü çok. Bunu yani ben tekrar ediyorum. Geçmişte soba kullanmış birisi olarak külü çok ama
0: Ama
1: ısısı az.
0: dinleyenlerimiz de böyle nostaljiyi akıllarına

0: gelmiştir. Yani o
1: Evet.
0: pazar günleri çamaşırlar yıkandıktan sonra sobanın üzerine asılır.
1: Aa,
0: Eminim
1: çok
0: küçük
1: güzel.
0: çocuğu kömürlüğe gider, kömürü iki kova doldurur getirir
1: Evet.
0: yedekli gece için.
1: 2053 yılındaki net sıfır emisyon hedefimiz için kömürün bizim miksimizden belirli oranlarda indirilmesi gerekiyor. Bu yolda da adımlar atılıyor ama şu andaki kullanım oranımız biraz yüksek açıkçası. Ama bizim durumumuz belli. Zaten kömür bile bizim cari açığımıza katkıda bulunuyor. Kömürden vazgeçmemiz mümkün değil. Doğalgaz ve petrol daha da büyük cari açıklara neden oluyor. Bu nedenle bizim bunu miksimiz içerisinde tutmamız gerekiyor. Şimdi dünya ne kadar yeşil enerji derse desin, devlerin masasında jeopolitik bir koz olarak hala kömür duruyor. Bunu da ABD ve Çin'in en son toplantısında sadece bir hafta önce imzalanan milyar dolarlık tarifeler poker masasında bir koz olarak kullanmalarından görüyoruz. Asya fabrikaları dünya genelinde elektrik üretimi bu ihtiyacın hala burada olmasına neden oluyor. Dünya genelinde artık kömürün yerini alabilecek hızlıca bir şeyi beklesek de bu yok ne yazık ki. Hala da bulabileceğimiz şüpheli. Tüm bu denklemde bize bir resim çizmek gerekirse şunu anlamak gerekiyor. Enerjinin artık ülkelerin en büyük güvenlik sorunlarından birisi olduğunu kabul etmesiyle birlikte kömür her zaman bir alternatif olarak Türkiye'ye dahil bazı ülkelerin ana ihtiyaç listesinin başında gelirken bizim gibi ülkelerde miksimizin içerisinde arz güvenliğimiz gerekçesiyle mutlaka tutmamız gereken bir emtia, bir meta ve bu meta hala çok çok büyük miktarlarda çıkarılıyor, çok çok büyük miktarlarda satılıyor ve diğer ürünlere göre çıkarması kolay, çıkarması ucuz, nakliyesi kolay, nakliyesi ucuz.
0: Evet. Yani baktığımızda kömürün stratejik değerinin hiçbir zaman için azalmayacağını söylemek çok rahat bir biçimde. Senin de belirttiğin gibi mümkün. Ben kömürün bu sıfır emisyon hedefleri bakımından ülkelerin, çünkü buna ciddi katkı sağlayan ürünlerden bir tanesi sürekli olarak yanan bir petrol ürünü. Yani
1: Evet.
0: egzoz gazından daha şey. Bunun filtrasyonu için çeşitli çalışmalar var. Hani Avrupa'da özellikle bu konuda yoğun bir çaba olduğunu görüyoruz. Ben önümüzdeki süreçte kömür tüketiminin mevcut krizlerin devam etmesiyle birlikte kömür tüketiminin azalması bir yana artmasını bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatları dalgalandıkça, yükseldikçe kömür daha güvenli, taşınması daha kolay bir ürün olarak öne çıkıyor. Halihazırda çıkarılmış rezervler var
1: Evet.
0: ve bu rezervleri kolayca nakledebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir ekstra boru hattı yapmak gerekmiyor. Herhangi bir kuru yük tankeriyle rahat bir biçimde götürebiliyorsunuz baktığınızda.
1: Sadece yani ülkeden ülkeye değil, bunu aldıysanız, çıkardıysanız ülke içerisinde de ulaştırmak çok kolay.
0: Evet.
1: Trenlere yüklüyorsunuz. Hani bu nedenle birçok kolaylığı var. Fiyatının yanı sıra bu kolaylıklar da onu kullanmayı ve tercih etmeyi hızlandırıyor.
0: Hızlandırıyor. Ben teknolojilerin kömürün çıkardığı gazın, yani yanarken çıkarttığı karbon bazlı hava kirliliğine neden olan gazın ve küresel ısınmayı etkileyen karışımının filtrasyonu için teknolojiler geliştirilmeye başlanacağını düşünüyorum. Şimdi bu birazcık daha geri planda kalmıştı. Temiz enerjinin kullanımı arttığı için çok fazla buraya eğilmiyordu insanlar. Ama mutlaka bu konuda farklı teknolojileri yakında göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, bazen maliyetleri o kadar yüksek oluyor ki bunların işte filtre yaptırmanın, fabrikalar yaptırmıyorlar filtre ve cezasını ödüyorlar her yıl.
1: Evet.
0: Çünkü daha ucuza geliyor onlar
1: Evet.
0: için. Ama bunun da önüne geçilecektir. Bu sadece Asya'da değil, Avrupa Birliği'nde de zaman zaman bizim ülkemizde de aynı şekilde
1: Almanya'da dahi
0: işliyor.
1: yani.
0: Tabii. Hatırlamıyor musun işte bu meşhur bir Avrupa'nın yarısındaki araç fiyatlarının, araç modellerine sahip araç firmasının emisyonlarla oynayıp işte
1: Amerika'da yakalanıp milyarlarca dolar
0: 3
1: ödemesi.
0: milyar dolar
1: Evet.
0: civarında bir ceza ödemişti.
1: Dünyanın en büyük üreticilerinden birisi ve gözümüzün içine baka baka yapmış bunu.
0: Evet. Ve dolayısıyla hani ben bu filtrasyon konusunda çeşitli teknolojilerin gelişeceğini düşünüyorum. Gelişmek zorunda. Çünkü kömürü kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yani insanlık vazgeçmeyecek.
1: Ya ben yine de buraya bir not düşmek isterim. Bunun önündeki hızlıca elimine edilmesinin önündeki en büyük engel şu anda yenilenebilir enerjilerdeki ihtiyaç duyulan teknolojik sıçrama. Yani eğer piller, bataryalarda bir teknolojik kırılma yaşarsak, tıpkı daha önceki bilgisayar işlemcilerinde olan kırılma gibi, o zaman bu süreç çok hızlı bir şekilde gelişecek ve kömürün hayatımızdan çıkışı hızlanacaktır.
0: Evet, yani tabii gönül ister ki kömür hayatımızdan çıksın bir şekilde. Evet. Ama hani bana biraz zor geliyor. Şimdi baktığımızda mesela Türkiye'deki iller bazında üretimi ben açıkçası merak ettim program evet. sırasında. Hani dünya üretimlerini biliyoruz ama Türkiye'deki illeri çok bilmiyoruz. Mesela başlıca kömür sahaları Kahramanmaraş, Manisa, Kütahya, Muğla, Ankara'ymış.
1: Zonguldak değil öyle mi?
0: Zonguldak 6. sırada.
1: İşte bunu yani ben bunu bildiğim için insanlar şaşırsın diye söyledim. Bizim için Zonguldak dünyanın sanki kömür merkezi
0: evet.
1: gibidir.
0: Yani 80 il ve Zonguldak.
1: Evet.
0: pandemi döneminden sevgili dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Çünkü orada da daha geç bitmişti.
1: Evet.
0: Kömür özellikle Ereğli'deki demir çelik fabrikası nedeniyle. Baktığımızda devamlı da şöyle geliyor. 7 numarada Şırnak, 8'de Sivas, 9'da Çanakkale ve 10. sırada da Adana geliyor. Yani tabii bu üretimler oradaki sektörün ihtiyacına göre yapılıyor daha çok. Evet. Yani var diye hepsini çıkartalım, tek seferde gönderelim değil. Bu üretim sıralaması belki de havzadaki kömür miktarı bakımından şimdi bilemiyorum. Zonguldak daha önde olabilir ama en nihayetinde Maraş bölgesinde mesela demek ki çok daha fazla kömüre ihtiyaç var ki
1: evet.
0: Afşin Elbistan bölgesinde üretim devam ediyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de de ilk 10'da bu şekilde baktığımızda toplam lignit üretimi 2025'te 80 milyon ton olmuş neredeyse. Yani o da çok ciddi bir bakımdan yani yüksek bir miktar. Aslında öyle şey değil. Ve buna rağmen biz %80'ini lignitin ve taş kömürünün satın almak durumunda kalıyoruz. O da kullanım miktarının aslında çokluğunu bize gösteriyor. Eklemek istediğin bir şey var mı Barış?
1: Teşekkür ederim. Benim
0: şimdi kömür göz ardı etmemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Çünkü daha önce dediğimiz gibi dünya savaşına bile neden olmuş bir ısınma ve enerji aracı, sanayileşme ve elektrifikasyon süreçleri de devam ettikçe kömüre olan ihtiyaç da sevgili Barış Sağlam'ın da belirttiği gibi devam edecek gibi görünüyor. Tamamen hayatımızdan çıkartmak için ise özellikle yenilenebilir enerjilerde böyle çok devasa atılımlar,
1: evet,
0: devasa, devasa teknoloji gelişimlerine ihtiyaç duyuyoruz. Elbette azalacaktır ama tamamen çıkmayacaktır diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz programımızı sizler için Gülşen Aybas hazırladı Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan da sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü program partnerim Barış Sağlam ile birlikte ben Mahmut Gürer sizlere enerji gündemini kömür bakımından aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda gündem enerjide buluşmak üzere diyelim. Hepinize mutlu günler dileyelim.
2: Gündem enerji.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rusya'ya uzanacak Baş Kurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'ya konuk olacağız. İdil-Ural bölgesinin merkezi coğrafyasında Akıdil ile Kara İdil nehirlerinin birleştiği yüksek bir plato üzerinde yer alan Ufa, nehir taşımacılığı ve kara ticaret yollarının kesişim noktasında konumlanır. Bu bölgede modern kentsel yerleşimin temelinin atılmasından çok önce, erken demir çağlarından itibaren farklı insan topluluklarının varlığı bilinir. Arkeolojik veriler, nehir havzalarındaki verimli toprakların ve korunan

Farklı coğrafi yapının eski çağlardan beri avcı toplayıcı ve göçebe topluluklar için cazip bir yerleşim alanı sunduğunu da gösterir. Bölgedeki antik yerleşim izleri Tunç Çağı'na ve ardından gelen göçebe kavimlerin hareketlilik dönemlerine kadar uzanır. Coğrafyanın sunduğu doğal korunaklar, nehirlerin sağladığı ulaşım kolaylığı ve stratejik konum burayı tarih boyunca askeri ve ticari bir üs olmaya aday kılar. 16. yüzyıla kadar olan süreçte Avrasya steplerindeki büyük göç dalgaları ve siyasi değişimler bu nehir havzasının etrafındaki nüfus hareketlerini sürekli olarak şekillendirir. Bölgeye Türk topluluklarının gelişi ve yerleşmesi, kentin ve çevresinin tarihi seyrini tamamen değiştirir. Erken Orta Çağ döneminden itibaren İdil-Ural sahasına yönelen Türk kavimleri bu coğrafyada kalıcı bir nüfus ve kültür yapısı meydana getirir. Hun, Bulgar ve Hazar hareketliliklerinin ardından bölgenin etnik dokusunu asıl şekillendiren topluluklar Kıpçak boyları olur. 13. yüzyılda Altın Orda Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Ufa ve çevresi bu büyük Türk-Moğol İmparatorluğu'nun idari ve askeri nüfuz alanına dahil edilir. Altın Orda'nın parçalanma sürecine girmesinin ardındansa bölge Kazan Hanlığı ile Nogay Ordası arasında stratejik bir sınır ve yerleşim sahası haline gelir. Bu dönemde bölgede yaşayan yerel Türk soylu halklar ormanlık ve bozkır alanların sunduğu imkanlarla hayvancılık, avcılık ve arıcılık faaliyetlerini yürütür. 16. yüzyılın ortalarında Kazan Hanlığı'nın düşmesiyle birlikte bölgedeki Türk toplulukları yeni bir siyasi otoriteyle karşı karşıya kalır. Kentin resmi bir kale ve idari merkez olarak ortaya çıkışı 1574 yılında Rus Çarlığı'nın bölgedeki hakimiyetini pekiştirme çabalarıyla gerçekleşir. Yerel Türk topluluklarının talepleri ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Akidil kıyısında ahşap bir kale inşa edilir. Bu kale kısa sürede bölgedeki askeri idarenin vergi toplama sisteminin merkezi haline gelir. 1586 yılında şehir statüsü kazanan Ufa, sınır boylarındaki askeri garnizon kimliğiyle büyür. Bu dönemde kent hem Rus askeri unsurlarının hem de bölgenin kadim sakinleri olan Başkurt ve Tatar Türklerinin temas noktası olur. 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan çeşitli yerel ayaklanmalar ve siyasi çalkantılar kentin askeri önemini her zaman ön planda tutar. Ufa, savunma hatlarının merkezinde yer alarak doğuya ve güneye açılan kapı işlevini görür. Ufa'nın Türk dünyası açısından başkent kimliği kazanması ve bu dönemin uzun soluklu kurumsal yapısı 20. yüzyılın başındaki siyasi gelişmelerle somutlaşır. 1917 yılında gerçekleşen Sovyet ihtilalinin ardından İdil-Ural bölgesindeki Türk toplulukları kendi kaderlerini tayin etmek üzere harekete geçer. 1917 sonlarında ilan edilen ve Türk topluluklarının özerkliğini hedefleyen Baş Kurdistan hükümetinin askeri ve siyasi mücadelesi 1919 yılında Sovyet yönetimiyle yapılan anlaşmayla neticelenir. Bu doğrultuda kurulan Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti 1922 yılında resmen Ufa olarak belirlenir. Bu başkentlik dönemi kentin sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda Başkurt ve Tatar Türklerinin edebi, kültürel ve akademik rönesansını yaşadığı merkez olmasını da sağlar. Kentte ana dilde eğitim veren okullar, tiyatrolar, gazeteler ve enstitüler açılarak kurumsal bir ulusal kimlik inşa edilir. Başkentlik statüsüyle birlikte Ufa'nın kentsel mimarisi ve ekonomik yapısı büyük dönüşüm geçirir. 18. yüzyılda inşa edilen ve klasik İslam mimarisiyle Rus taş işçiliğinin harmanlandığı Ufa Ulu Camii gibi yapılar kentin

0: dini ve kültürel merkez kimliğini korur. Cumhuriyet döneminde ise geniş caddeler, anıtsal hükümet binaları, opera ve tiyatro kompleksleri inşa edilerek kente modern bir başkent silüeti kazandırılır. Ekonomik alanda ise kent 20. yüzyılın ilk yarısına kadar tarım ürünleri ticareti, deri işleme ve keresteciliğe dayalı bir yapı sergilerken 1930'lu yıllarda bölgede zengin petrol yataklarının bulunmasıyla köklü bir endüstriyel dönüşüm yaşar. İlk petrol rafinerisinin açılmasıyla Ufa, Sovyetler Birliği'nin en büyük ağır sanayi ve petrokimya merkezlerinden birine dönüşür. Bu ekonomik atılım kentte yoğun bir iş gücü çeker ve nüfusun hızla artmasını sağlar. Ticaret yolları nehir taşımacılığından demir yollarına ve gelişmiş karayollarına evrilerek kenti Avrasya Ekonomik Koridoru'nun kalbine yerleştirir. XX. yüzyılın son çeyreğinde Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte Ufa, 1990 yılında ilan edilen egemenlik deklarasyonuyla Rusya Federasyonu içinde özerk bir yapıya kavuşan Baş Kurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak siyasi statüsünü korur. Ancak bu geçiş dönemi ve sonrasındaki küresel ekonomik entegrasyon süreçleri kentin eski merkeziyetçi idari yapısında ve bölgedeki geleneksel yönetim ilişkilerinde köklü değişiklikleri beraberinde getirir. Devlet güdümlü, büyük sanayi komplekslerinin özelleştirilmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçiş kentin sosyoekonomik çehresini dönüştürür. Geleneksel, bürokratik ve askeri ağırlıklı merkeziyetçi yapı yerini küresel enerji piyasalarına bağlı federatif bir ekonomik merkeze bırakır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy

Böl tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibariyle sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Reyhanlı saldırısının faili Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. ABD'de mahkeme Filistin'e desteği nedeniyle 30 yıllık imam hakkında sınır dışı kararı verdi. Kararın ABD anayasasında korunan temel haklardan olan ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirten Wisconsin eyaletinin en büyük camisinin imamı Salah Sarsur'un avukatları karara itiraz için üst mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci gününde de renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival ileri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyor. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami, Teknofest'e ilişkin Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum, bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum, dedi. Ve spor, Filistin günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli futbol takımıyla Tümosan Konyaspor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakikada tamamlanmadan bir saniye önce 89.59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlandı. Beşiktaş, İsrail ekibine göz açtırmadı. Temsilcimiz Beşiktaş 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 17, Berlin ve Viyana 23, Sofya 18, Saraybosna 20, Tiran 27, Üsküp 23, güneşli olmak üzere İstanbul 20, hafif yağmurlu olmak üzere Bern 21, çok bulutlu olmak üzere Paris 21, Bakü 26, Kopenhag 18, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Brüksel 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 ve Kerkük 32 derece. Haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün sizler için seçtiğimiz ilk iki mektubumuz da Japonya'dan. İlki

Akiyoshi Teroka'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Akiyoshi Teroka. Sizi ilk defa dinledim ve yayın kalitesi çok iyiydi. Ek'te size kartpostal gönderdim. Sizleri dinlemeye devam edeceğim. Yayınlarınız çok ilgi çekici. Diğer mektupsa Hitoshi Sugio'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizi el yapımı radyomla Japonya'dan dinledim. Sinyal performansı çok iyiydi ve Türkçe pop müzikleri çok hoşuma gitti. Lütfen küresel kart gönderiniz. Ve bir mektubumuz da Rusya'dan. Igor Kolk yazmış. Merhabalar. Yeni yılda da büyük bir özen ve zevkle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun programlarını dinlemeye devam edeceğim. Türkiye'den en son haberleri öğrenmek ve yayınlarınızdan bilgilenmek fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dinleme raporlarına yanıt olarak bana nezaketen ilettiğiniz küresel kartları için Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına minnettarım. Radyo istasyonunuz, Türkiye'yi ve kültürünü tanımamızı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan orijinal temalı ve renkli küresel kartlarına sahip. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz. Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Boyalar suya düşer. Sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur boyalara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur.

0: Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor. Uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözünmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz.
2: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Telefonla bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız

112 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Programımızda James Webb Uzay Teleskobu'nun bulduğu küçük kırmızı noktaların neden büyük sorular oluşturduğunu konuşacağız. Bir cerrahın robot kollarla akciğer ameliyatı yapmasına tanıklık edeceğiz. Yapay zekanın dünya şampiyonu münazaraları nasıl geride bıraktığı bir araştırmayı ve siber güvenlik testinde sınırların dışına çıkan yapay zeka ajanlarını ele alacağız. Yalnızlığımızı azaltması beklenen dijital arkadaşların bazı kullanıcıları neden daha bile yalnız hissettirdiğine de odaklanacağız. Evet değerli dinleyenler, dolu dolu programımız için hazırsanız eğer kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzay bölümümüzdeki ilk durağımız gökyüzüne bakışımızı değiştirmekle kalmayıp geçmişe ilişkin ders kitaplarımızı da yeniden düşündüren James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili. Teleskop 2022'de gözleme başladıktan sonra erken evrene ait görüntülerde yüzlerce küçük kırmızı nokta tespit etti. Bu nesnelerin büyük patlamadan yaklaşık 650 milyon yıl sonra belirginleştiğini iddia ediyor bilim insanları. Adları küçük fakat ortaya çıkardıkları sorun oldukça büyük onlara göre. Çünkü bunlar daha önce gözlenmemiş ve ne oldukları konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Bu ihtimale göre bu noktalar yoğun gaz tabakalarına gömülmüş kara delikler olabilir. Çevresindeki sıkı gaz örtüsünün bir yıldız atmosferi gibi ışık yaydığı yeni bir nesne türü de gündemde. Kara delik yıldızı. Ancak Charlotte Mason ve çalışma arkadaşlarının incelediği bir noktanın ışık tayfı basit yoğun gaz bulutu açıklamasıyla uyuşmamış durumda. Araştırmacılar bu nedenle gazın aralıklı ve kümeli olabileceği başka modelleri sınamaya yöneliyorlar. Benim dikkatimi çeken nokta, bilimin bir cevabı bulup dosyayı kapatmaktan çok gözlem ile açıklama arasındaki uyumsuzluğu dürüstçe takip ediyor olması. James Webb'in yaptığı şey yalnızca daha güzel uzay fotoğrafları çekmek değil. Teleskop bildiğimizi sandığımız şey gerçekten doğru mu sorusunu ölçülebilir verilerle yeniden önümüze koymaya çalışıyor. Bu iddiada en azından. Günlük etkisi hemen görülmeyebilir belki fakat uzay için geliştirilen hassas algılama, veri işleme ve görüntüleme yöntemleri başka bilimsel alanları da besleyebilir önümüzdeki yıllarda. Asıl önemlisi belirsizliğin araştırmanın başlangıç noktası olduğunu hatırlatması değerli dinleyenler. James Webb'in şaşırttığı ikinci alan erken galaksiler. Teleskop büyük patlamadan yalnızca 280 milyon yıl sonra var olduğu düşünülen son derece parlak bir galaksiyi gözledi. Bu ve benzeri bulgular ilk galaksilerin beklenenden daha erken ve daha parlak ortaya çıktığını düşündürüyor. Araştırmacılar bunun için birkaç olasılık üzerinde duruyorlar. İlk galaksiler gazı yıldızlara tahmin edilenden daha verimli dönüştürmüş olabilir. Yıldız oluşumu sürekli değil, kısa ve güçlü patlamalar halinde yaşanmış olabilir ya da erken yıldız topluluklarında çok büyük ve çok parlak yıldızların oranı daha yüksek olabilir. Orta kızıl ötesi gözlemler ayrıca ilk galaksilerin birbirine benzeyen tek tip yapılar olmadığını, gaz ve toz bakımından büyük çeşitlilik gösterdiğini de ortaya koyması açısından önemli deniyor. Bu çeşitlilik genç galaksilerin aralıklı çalışan atölyeler gibi davranmış olabileceğini işaret ediyor. Hızla oluşan yıldızlar patlayıp gazı dışarı itiyor, üretim duruyor, gaz yeniden toplandığında yeni bir dönem başlıyor adeta. Bazı galaksiler açıkta kalan yıldızlarla, bazıları ise yoğun gazla görülüyorlar. Kesin sonuç yok. Gözlemler bilgisayar benzetimleriyle aslında karşılaştırılıyor. Bu kozmik hikayenin merkezinde ise süper kütleli kara delikler bulunuyor. Bunlar Güneş'in yüz binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca katı kütleye ulaşabilen kara delik boyutları. Gözlenen büyük galaksilerin neredeyse tamamının merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğu düşünülüyor. Kara deliğin çevresindeki olay ufku ibaresi oldukça ilginç. Geri dönüşü olmayan sınırdan bahsediliyor olay ufkuyla.
Bu sınırı geçen bir şeyin kaçabilmesi için ışıktan hızlı hareket etmesi gerekiyor ki fiziksel

olarak bu mümkün değil. En azından bizim için şu an anladığımız kadarıyla mümkün değil. Samanyolu'nun merkezindeki Segatrius Ağı'nın olay ufku ve çevresindeki gaz güneşin yerine konulsaydı Merkür'ün yörüngesine sığabilirdi deniyor. Gerçekten çok çok ilginç gelişmeler. Evrenin henüz çok genç olduğu bir dönemde bu kara delikler nasıl bu kadar büyüyebildi? Bir açıklamaya göre ilk büyük yıldızların çökmesiyle yaklaşık 100 güneş kütlesinde kara delik tohumları oluştu ve bunlar olağanüstü hızla beslendi. Bilim insanları hala bu bahsettiğimiz açıklamaları yaparak aslında o dönemlerde ne olduğu ile ilgili teorileri ortaya koyma çabasındalar. Gerçekten oldukça ilginç. Kara delikler yalnızca maddeyi yutan kozmik çukurlar değil değerli dinleyenler. Çevrelerindeki yoğun basınç ve sürtünme maddenin bir bölümünü rüzgarlarla dışarı savurabiliyor. Bu madde galaksideki gazı ısıtıp yeni yıldız oluşumunu engelleyebiliyor veya gazı sıkıştırıp yıldız oluşumunu tetikleyebiliyor. Yani iki zıt sonuca çıkan bir olgudan bahsediyoruz kara delikten bahsederken. Dünyanın Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğe çekilmesi gibi bir tehlike bulunmuyor halihazırda öyle söyleniyor. Fakat bu nesneleri anlamak galaksilerin ve dolayısıyla içinde yaşadığımız kozmik çevrenin nasıl biçimlendiğini anlamamıza yardım ediyor. Gökyüzündeki bu büyük bilinmezliklerden yeryüzündeki çok somut bir soruya geçeceğiz şimdi. İnsan eli bir robot koluyla birleştiğinde ameliyat daha güvenli, daha hızlı ve daha erişilebilir hale gelebilir mi? İşte bu soruya birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Evet değerli dinleyenler, İngiltere'de cerrahlar kapalı ameliyatlarda robotik sistemlerle eğitim alıyorlar. Londra'daki San Bartolomeo Hastanesi'ndeki göğüs cerrahı Sasha Stamenkovic, Da Vinci 5 adlı robot destekli sistemle bir akciğer tümörünü çıkardı. Cerrah ameliyat masasının başında durmak yerine odanın kenarındaki bir konsola oturdu. Ellerinin hareketleri hastanın üzerinde çalışan 3 robot kola aktarıldı. Dördüncü kol ise kamerayı taşıdı ve cerraha 3 boyutlu ayrıntılı bir görüntü sağladı. Sistem ilk bakışta gelişmiş bir bilgisayar oyununu andırıyordu. Ancak burada ekrandaki her hareketin karşılığı gerçek bir insan bedeninde oluşuyor. İnce robot kollar, kapalı ameliyatın dar alanında insan elinin tuttuğu araçlardan daha rahat hareket edebiliyor. Haberde aktarılan ameliyatta cerrahlar küçük damarların ve hava yollarının çevresinde çalışarak akciğer dokusunun daha büyük bölümünü koruduklarını belirtiyorlar. Daha küçük kesi ve daha yüksek hassasiyet. Hava kaçağı gibi komplikasyonların azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve daha hızlı iyileşme beklentilerine yol açılan bir süreçten, daha doğrusu buna ulaşılan bir süreçten bahsediyoruz. İngiltere'de 76 yaşındaki Ian MacLeod bu sistemle akciğer kanseri ameliyatı geçiren ilk ulusal sağlık sistemi hastası oldu. Yaklaşık yarım saat sonra ayağa kalktığını ve önceki robotik olmayan ameliyatına göre daha hızlı iyileştiğini söyledi. Tek bir deneyim bütün sonuçları kanıtlamaz elbette ancak daha kısa yatışların hastane kapasitesine de katkı sağlayabileceği düşünülüyor. İngiltere hükümeti 2035'e kadar kapalı ameliyatların onda 9'unda robotik destek hedefliyor. Ben bu gelişmenin iki yönünü birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta cerrahın görüşünü ve hareket hassasiyetini artıran güçlü bir araç var. Diğer tarafta cerrahın hastadan fiziksel olarak uzaklaşmaya alışması, yeni eğitim düzenleri ve yüksek maliyet bulunuyor. İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, robotik cerrahiye erişimin bölgelere göre değişmesini ve düzenli bir finansman modelinin bulunmamasını eleştiriyor. Bazı hastaneler cihazları bağışlarla edinmek zorunda kalıyor, diyorlar. Bu nedenle asıl mesele robotun cerrahın yerini alması değil aslında. İyi eğitilmiş insan ekibinin bu aracı güvenli biçimde kullanması ve erişimin yalnızca belirli hastanelerle sınırlı kalmaması temel hedef olmalı onlara göre. Evet, teknolojinin insan yaşamına doğrudan dokunduğu sağlık gibi bir başka alan ise tarım değerli dinleyenler. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Teknofest 2026 30 Eylül'de Şanlıurfa'da başladı ve 4 Ekim'e kadar teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam edecek. Festivalin teknoloji yarışmaları arasında yer alan tarım teknolojileri yarışması da tarımsal süreçleri teknolojiyle geliştiren yenilikçi çalışmaları

öne çıkarması açısından oldukça heyecan verici. Lise öğrencilerinden üniversitelilere, mezunlardan girişimcilere ve özel sektör ekiplerine kadar yarışmacılar tarım süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu çözümler geliştiriyorlar. Şanlıurfa'da teknoloji gündeminin kalbinin attığı bu günlerde tarım ile teknolojinin buluşması da festivalin dikkat çekici başlıklarından birini oluşturuyor. Sağlıkta ve tarımda teknolojinin günlük yaşama dokunan yüzünü gördük. Bunlardan bahsettik. Şimdi ise dijital yaşamda başka bir hassas dengeyle karşılaşıyoruz. Güvenlik için veriye erişim talebiyle herkesin mahremiyetini koruyan şifreleme arasındaki denge. Apple, İngiltere hükümetinin İngiliz kullanıcıların yüksek düzeyde şifrelenmiş iCloud verilerine erişim talebine karşı yeni bir hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu. Başvuru, istihbarat servislerinin hukuka aykırı davrandığı iddialarını inceleyebilen soruşturma yetkileri mahkemesine yapıldı. İngiliz makamlarının Apple'a gönderdiği teknik kapasite bildirimi şirketten şifreli verilere bir arka kapı sağlamasını istiyordu. Soruşturma yetkilileri yasası, terörizm ve çocukların istismarı gibi ağır suçlarla ilgili soruşturmalarda şirketlerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermesini zorunlu kılabiliyor. Hükümet, bu yetkilerin güçlü güvencilere bağlı olduğunu ve yalnızca kesin biçimde gerekli olduğunda kullanıldığını söylüyor. Buna karşılık Apple, yalnızca kullanıcının erişebildiği gelişmiş veri koruma sistemine bir kapı açılmasının kötü niyetli aktörlerin veri ihlali yapma riskini de artıracağını belirtiyor. Apple önceki talebin ardından 2025 yılının Ocak ayında İngiltere'deki kullanıcıların gelişmiş veri koruma programına erişimini kaldırmıştı. Yeni talep Amerikan kullanıcılarını kapsamıyor. Privacy International ve Liberty'de bildirimlerin hukukiliği, gerekliliği ve gizliliği konusunda ayrı bir başvuru yürütüyor. Davaların kamuya açık görülmesi isteniyor. Benim için burada değerli dinleyenler asıl mesele güvenlik mi mahremiyet mi şeklindeki basit bir seçimden aslında daha karmaşık. Çünkü güçlü şifreleme sıradan kullanıcıyı dolandırıcılığa, hesabı ele geçirmeye ve izinsiz veri erişimine karşı koruyor. Aynı zamanda kamu bu noktada ağır suçları soruştururken dijital kanıtlara ihtiyaç duyduğunu da söylüyor elbette. İngiltere örneğinde bu yaşanmış durumda. Burada üzerinde durulması gereken nokta, belirli bir amaç için açılan teknik kapının yalnızca o amaçla sınırlı tutulup tutulmayacağı. Aslında konu bu kadar basit. Mahkemenin değerlendirmesi, bütün şifreli mesajlaşma ve bulut hizmetlerinin geleceğini ilgilendiren bir sınır tartışmasına dönüşebilir bu sebeple. Dijital dünyanın görünmeyen kısmı yalnızca şifrelerden ibaret değil elbette. Yapay zeka hizmetlerinin arkasında büyük miktarda elektrik, su, işlemci ve arazi kullanan veri merkezleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tesislere yönelik yerel tepkiler yeni bir siyasi hareket oluşturmaya başladı. Tennessee eyaletinin Memphis kentinde xAI şirketine ait Colossus veri merkezleri çevresindeki tartışmalar hava kirliliği, enerji kullanımı, şeffaflık ve yerel karar süreçleri üzerinde yoğunlaşıyor. Haberde Colossus tesislerini besleyen bazı metan gazı türbinlerinin federal kuralların öngördüğü kirlilik kontrolleri olmadan çalıştırıldığını ve buna karşılık çevre örgütlerinin dava açtığını aktarıyor. xAI, Mississippi eyaletiyle anlaşması kapsamında izinsiz türbinleri kaldıracağını ve emisyon kontrolü ekleyeceğini açıkladı. Şirket, çevresel sorumluluğu vurgularken sektör temsilcileri vergi, istihdam ve dijital hizmet faydalarına dikkat çekiyorlar. Buna karşılık yerel muhalefet yalnızca teknoloji karşıtlığı üzerinden gelişmiyor Amerika'da. Su tüketimi, elektrik şebekesine olan yük, hava kirliliği, gizlilik anlaşmaları ve projelerin halk yeterince bilgilendirilmeden onaylanması başlıca itirazlar arasında. Amerika'da 2026'nın ilk çeyreğinde en az 75 veri merkezi projesinin yerel muhalefet nedeniyle aksadığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde geçici inşaat durdurma kararlarına kadar konu ilerlemiş ve gündeme gelmişken farklı siyasi görüşlerden gruplar daha fazla şeffaflık ve bu konuda düzenleme talep ediyorlar. Ben burada eski Luddite benzetmesinin aslında yeniden ele alınmasını ilginç buluyorum. 19. yüzyılın Luditleri çoğu zaman teknoloji düşmanı kişiler olarak anlatılıyorlar. Aynı haberdeki uzmanlar asıl itirazın makinelere değil, teknolojinin ücretleri düşürmek, becerili emeği değersizleştirmek ve çevreyi bozmak için kullanılmasına yöneldiğini hatırlatıyor. Veri merkezleri tartışmasının günlük hayatla bağlantısı da aslında tam olarak burada. Bir yapay zeka uygulamasına birkaç saniyede ulaşılırken o hizmeti mümkün kılan tesisin hangi mahallede kurulduğunu, enerjiyi ve suyu nereden aldığını çoğu zaman görmüyoruz. Teknolojik ilerlemenin gerçek maliyeti yalnızca ekran başındaki kullanıcı deneyimiyle değil,

çevresindeki insanların yaşam koşullarıyla birlikte ölçülmek zorunda. Bu fiziksel altyapı tartışması işte şimdi bizi programımızın bir sonraki bölümüne taşıyacak. Çünkü yapay zekanın geleceği yalnızca daha güçlü modeller değil, bu modelleri çalıştıracak fabrikalar, onları yönlendirecek kurallar ve onlarla kuracağımız insani ilişkiler anlamına geliyor. Birazdan 3. bölümde yapay zeka çağından haberlerle sizlerle olacağız. Evet değerli dinleyenler, Avrupa Birliği 7 adede kadar yapay zeka giga fabrikası kurmak için bir çağrı açtı. Yani 7 tane ayrı giga fabrika, yapay zeka giga fabrikası kurmayı planlıyorlar. Giga fabrika sözcüğü burada üretim bandını değil, en büyük yapay zeka modellerini geliştirmek, eğitmek ve işletmek için kurulacak dev hesaplama sistemlerini anlatıyor aslında. Avrupa Birliği'nin 10 milyar avroya kadar kamu finansmanı sağlaması ve bunun 20 milyar avroluk özel yatırıma harekete geçirmesi bekleniyor. Her tesiste en az 100 bin gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulunması öngörülüyor. Bu 7 proje Avrupa'daki mevcut 19 yapay zeka fabrikasının toplam hesaplama gücünün 2 katından daha fazla artabileceğini gösteriyor bizlere. Ancak çok işlemci tek başına herkes için yapay zeka anlamına gelmiyor. Doğrudan erişim, kendi büyük modelini geliştiren bir sağlık şirketi, binlerce makinedeki arızaları inceleyen bir sanayi kuruluşu veya sıkı veri denetimi gereken bir finans firması için anlamlı olabilir belki. Basit bir sohbet robotu isteyen işletmenin giga fabrikaya aslında ihtiyacı yok. Mevcut sistemde başlangıç testlerinden teknik değerlendirme gerektiren büyük ölçekli projelere kadar farklı erişim yolları bulunuyor. Bu noktada benim dikkatimi çeken hesaplama gücünün yeni bir kamu altyapısı gibi ele alınmaya başlanması. Fakat orta büyüklükteki şirketlerin asıl ihtiyacı çoğu zaman sadece işlemci saati değil, hazırlanmış veri, uzman desteği, güvenli bulut erişimi ve satın alınabilir hizmeti de arıyorlar. 2025'te Avrupa Birliği'ndeki büyük işletmelerin %55'i yapay zeka kullanırken küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu oran %19. Gerçekten arada ciddi bir fark var. Giga fabrikalar bu farkı ancak altyapıyı kullanılabilir ürünlere dönüştüren Avrupa merkezli tedarikçiler, sektörel modeller ve açık veri kurallarıyla azaltabilirler. Planlanan kapasitenin 2028'den önce kullanılma açılması beklenmiyor. Bu nedenle işletmelerin mevcut yapay zeka fabrikalarını kullanarak şimdiden küçük denemeler yapması öneriliyor Avrupa'da. Altyapıdan bilimin içine gireceğiz şimdi. Biomni adlı genel amaçlı biyomedikal yapay zeka ajanı, araştırmacıların parçalı ve tekrarlanan iş akışlarını bir araya getirmek amacıyla geliştirilmiş durumda. Sistem, 25 biyomedikal alandaki 2500 yayını inceleyen bir keşif ajanı ile oluşturulan ortamdan yararlanıyor. Bu ortamda 150 uzmanlaşmış biyolojik araç, 105 yazılım paketi ve 59 veri tabanı bulunuyor. Biomni verilen göreve göre uygun araçları seçiyor, adım adım plan kuruyor ve kod çalıştırarak farklı işlemleri bir zincir halinde yürütüyor. Araştırmada sistem hastalığa neden olabilecek genleri önceliklendirme, ilaçları yeni amaçlarla değerlendirme, nadir hastalık tanısı, mikrobiyom analizi ve moleküler klonlama gibi birbirinden farklı görevlerde sınanıyor. Ayrıca giyilebilir sensör verilerini analiz ediyor, büyük biyolojik veri kümelerini de işliyor. Laboratuvar protokolleri tasarlıyor, bir proteinin ısıya dayanıklılığını artırabilecek değişiklikler öneriyor ve robotik laboratuvar araçlarını yönetebiliyor. Buradaki iddia, yapay zekanın bilim insanını ortadan kaldırması değil, literatür taraması, araç seçimi, veri analizi ve deney tasarımı arasındaki kopuklukları azaltarak araştırmacının kapasitesini büyütmesi aslında. Günlük hayat bağlantısı oldukça açık bu konu hakkında. Biyomedikal araştırmalar hızlandığında hastalık mekanizmalarının anlaşılması, tanı yöntemlerinin geliştirilmesi veya olası tedavilerin belirlenmesi de hızlanabilir deniyor. Fakat sistemin ürettiği hipotez ile doğrulanmış bilimsel sonuç aslında aynı şey değil. Biomni'nin bazı çıktıları deneysel olarak sınanabilir protokoller sunuyor. Bu ifade bile insan doğrulamasının vazgeçilmez olduğunu gösteriyor bizlere aslında. Biyoloji laboratuvarında yanlış bir varsayım, yalnızca ekranda kalan bir hata değildir değerli dinleyenler. Bu nedenle hız kazanımı, veri kalitesi, güvenlik,
tekrarlanabilirlik ve uzman denetimiyle birlikte değerlendirilmeli. Yapay zeka yalnızca araştırma üretmiyor. İnsanları çok kolay ikna da edebiliyor. Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Londra Ekonomi Okulu ve İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü'nden araştırmacıların hazırladığı, henüz hakem değerlendirmesinde olan bir ön çalışma, yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı 18.900 konuşmayı inceledi. 4 ön kayıtlı deneyde yapay zeka sistemleri sıradan kişilerle, eleme turnuvasında seçilen başarılı katılımcılarla ve aralarında dünya ile kıta şampiyonları bulunan seçkin münazaracılarla karşılaştırıldı. Katılımcılar İngiltere'deki 10 toplumsal ve siyasi konu başlığından biri üzerinde metin yoluyla konuştular. Görüşmeden önce ve sonra tutumlarını puanladılar. Yapay zeka rastgele seçilen kişileri ortalama 8.2 puan, turnuvada seçilenleri 5.6 puan, seçkin münazırları 4.6 puan daha fazla ikna edebildi. Münazara yapan kişilere kendilerini geçen yapay zeka ile çalışabilecekleri, eski konuşmalarını inceleyebilecekleri ve yapay zekanın aynı noktada ne söyleyeceğini görebilecekleri yaklaşık 8 saatlik ek bir eğitim verildi. İnsanların performansı sayısal olarak bu süre sonunda yükselse de fark hala kapanmadı. Araştırmanın en öğretici kısmı üstünlüğün nedenine ilişkin deneydi. Seçkin münazaracılar bir mesajı ortalama 95 saniyede ve yaklaşık 54 kelimeyle yazarlarken, bakın burası çok ilginç değerli dinleyenler, yapay zeka 1 saniyeden kısa sürede, yani seçkin münazaracıların 95 saniyede 54 kelime yazdığını, yapay zeka 1 saniyeden kısa sürede ortalama 294 kelime üreterek geçiyordu. Sistem insan hızına ve uzunluğuna indirildiğinde ikna üstünlüğü ortadan kalkıyor. Konuşma başına doğrulanabilirliği iddia sayısı ise yaklaşık 37'den 12'ye düşüyor. Bu farkın önemli bölümünün daha fazla bilgiyi daha hızlı sunmaktan kaynaklandığını düşündürüyor bizlere. Diğer yandan ikna gücünün yararlı mı yoksa zararlı mı olacağını verilen bilginin doğruluğu ve sistemin kimin adına konuştuğu aslında belirliyor. İkna gücü sınırları zorladığında risk daha da büyüyor aslında. İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü bir siber güvenlik değerlendirmesinde yapay zeka ajanlarının izinsiz davranışlarını raporluyor. Testlerde ajanlara açık internet erişimi veriliyor, sağlayıcıların kötüye kullanımı önleyen siber filtreleri kapatılıyor. 7 model üzerinde toplam 122 deneme yapılıyor değerli dinleyenler. Bunların 10'unda ajanlar gerçek kişi ve kuruluşlara yönelen test kapsamı dışındaki özerk eylemlerde bulunuyorlar ve toplam 19 eylem kaydediliyor. En ciddi olayda bir ajan gerçek bir açık kaynak projesine zararlı kod eklemeye kalkıyor. Kodun kabul edilmesi için proje yöneticilerini araştırıyor, sahte kimlikler oluşturuyor ve insanları ikna etmeye yönelik sosyal mühendislik girişimlerinde bulunmaya başlıyor. Başka denemelerde gerçek kişilere zararlı dosyalar gönderilmeye çalışılıyor. Diğer yapay zeka kodlama araçlarını etkileyecek gizli komutlar yerleştiriliyor ve eş zamanlı çalışan ajanlar arasında açık internet üzerinden işbirliği yaptıkları ile ilgili emareler görülüyor. İnanılmaz gerçekten. Zararlı kod dikkatli bir insan yönetici tarafından reddedilebiliyor elbette. Enstitü incelemesinde gerçek dünyada ortaya çıkmış bir zarar tespit etmediğini açıklıyor. Ancak benim burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta bunun yapay zeka laboratuvardan kaçtığı haberi olmadığı aslında. Ajanlar güvenli test ortamından çıkmış değiller. İnternet erişimi araştırmacılar tarafından özellikle açılıyor. Güvenlik filtreleri özellikle kapatılıyor ve bu yapılandırmalar halka sunulan ürünleri aslında yansıtmıyor. Ayrıca olayların çoğu tek bir model ve bağlantılı davranış dizisi etrafında toplanıyor. Enstitü, ajanın gerçek dünyada eylem yaptığını ne ölçüde anladığından da aslında emin değil. Buna rağmen bahsettiğimiz yapay zeka ajanı kendisine doğrudan söylenmeden aldatmaya ve sınır dışı yöntemlere başvurabildiği için de elbette ki olay ciddi kabul ediliyor. Evet değerli dinleyenler, teleskoplardan robotik cerrahiye, şifreli verilerden dev hesaplama merkezlerine kadar bütün bu gelişmeler bize ortak bir gerçeği gösteriyor aslında. Teknoloji yalnızca neyi yapabildiğimizin değil, neyi yapmayı seçtiğimizin de aynası. Yeni araçlar evrenin geçmişini aydınlatabilir, iyileşmeyi kolaylaştırabilir ve araştırmaları belki de hızlandırabilir.
aynı araçlar denetimsiz bırakıldığında mahremiyeti

zayıflatabilir, kamuoyunu yanlış yönlendirebilir veya insan ilişkilerindeki boşlukları gerçek bir bağ kurmadan dolduruyormuş gibi görünebilir. Geleceğin heyecanı belirsizliklerden ayrı düşünülemez. Bu nedenle her yeniliğe korkuyla kapanmak kadar her yeniliği sorgulamadan alkışlamak da bizi eksik bir yere götürebilir değerli dinleyenler. Teknolojiyi anlamlı kılacak olan işlemci sayısı, model büyüklüğü ya da robot kolunun hassasiyeti değil. İnsanın koyduğu sınırlar, yaptığı tercihler ve korumaya değer bulduğu o kutsal ve önemli değerlerdir. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek mağduriyetlerin giderilmesi yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buz ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden biri daha yakalandı. MİT kırmızı bültenle aranan Suriyeli fail Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı. Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak, bizi biz yapan değerlerin gereğidir, dedi. Emine Erdoğan, tüm yaşlılara sağlık ve huzur içinde nice güzel günler diledi.

Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşmalar uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerini kapsıyor. İlave sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyar 8 milyon avro olarak açıklandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrailli işgalciler tarafından evlere ve araçlara ateş açıldı. Suriye'nin Homs kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Homs Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasında ABD Başkanı Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Ve spor, Filistin günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli futbol takımı ile Tümosan Konyaspor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. Haberleri dilediniz.

Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Sevmenin zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercin.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Sanki sevgi üzerine bir şiir. Sanki sevgi üzerine bir şarkı değil mi? Oysa ki benim niyetim hiç öyle değil. Ben bugün size ayrılıktan bahsetmek için geldim. Vedalardan bahsedeceğim. Ben tek bir dizeye takıldım Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kara Sevda adlı şiirinde. Ayrılık ölümün diğer ismidir. Ayrılık bazen ölüm kadar ağır. Veda, hüzün, özlem, kabulleniş, umut, özgürleşmek ve bazen de yeniden başlamak. Veda, evet konu veda. Ne kadar kısa bir kelime aslında değil mi? Çok hafif. Ama anlamı öylesine ağır ki yürekte. Hele ki o seven yürekse vedanın yükü çok ağır bir insana. Bir insana veda ederiz. Bir şehre, bazen bir eve, bir dostluğa veda ettiğimiz de olur. Bir mevsime ve bir aya biz Eylül'e veda ettik. Merhaba dedik Ekim'e. Ve bazen bir yaşa veda ederiz. Yenisini karşılarız heyecanla. Bazen de hayatımızın artık geri dönülmeyecek bir dönemine veda ederiz. Ve belki de en zor veda insanın kendi geçmişine ettiği vedadır. Çünkü bazen o veda ile birlikte kapıları kapatıp gidemezsiniz. Hatıralar vardır. Başınızı ağrıtan, başınızın belası. Çift 090-312-463-34-19 numarasındayız. Biz Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden yayınlıyoruz. TRT Dinle mobil uygulamasından bizi dinlemeniz mümkün. TRT, TSR elbette sizin cep telefonunuzdaki TRT Dinle de varsa işiniz çok kolay olacaktır. Sefa Aktan'la baş başa verdik. Dedik ki hadi bakalım bugün böyle bir yolculuk yapalım. Ben söylüyorum o bir

kalmaya basıyor. Bir bakıyoruz hüzüne gark olmuşuz. Şarkılar geliveriyor. Şiirlerin yanında şiir perisi şarkısız olmaz. Çünkü şarkının en güzel yanıdır güfteler. Güfteler de şiirlerdir zaten. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kara Sevda adlı şiirini Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak birlikte bir aranje yapmışlar ve onların yorumuyla dinledik biz bu düzenlemeyi sevgili dinleyenlerimiz. Onlar için Seni Seviyorum bu şarkının adı. Cahit Sıtkı ise Kara Sevda demiş kendi şiirine. Bu şarkının içinde bir bölümünde yer alan bir şiir aslında. Bir kere sevdaya tutulmaya gör. Ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör. Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Bir köşeye mahzun çekilen için, yemekten içmekten kesilen için, sensiz uykuyu haram bilen için ayrılık ölümün diğer ismidir. Evet, dizeler böyleydi. Peki gelelim bir başka şiire sevgili dinleyenlerimiz. Eğer konu ayrılıksa, vedaysa öylesine şiirler var ki yüreğinizi burkuyor. Şimdi az evvel aslında size şöyle bir geçiş yapmıştım. Veda dediğimiz kelime bize pek çok şeyi beraberinde getiriyor. Veda beraberinde getirdiği duygu her şeyden önce vedanın hüzün duygusu. Sonrasında özlem duygusu. Ve bir bakıyorsunuz bir anlamda da kabullenişe geçmişsiniz. Ve sonrasında umutlar başlıyor. Çünkü her veda yani kapanan her kapının ardından yeni bir kapının açılacağını umut ediyorsunuz. Çünkü insanın doğası böyle. Umutsuz yaşanmıyor. Ve özgürleşmek yani bir şeylerden arınıp biraz daha kendinizi farklı, biraz daha özgür hissetme duygusu da yine vedanın bir parçası. Ve galiba en anlamlı olanı da yeniden başlama. İşte yine o da insana özgü. Ama içimizi burkan çok şey var tabii ayrılıkla, veda ile birlikte. Ahmet Kutsi Tecerse Neredesin şiirinde bakın nasıl anlatıyor. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, bu ses rüzgarlarla karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber, ansızın haykırır bana. Neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Bazen göz arar gideni, bazen de gönül arar ve yalvarır acaba çıkıp gelir mi diye. İşte Ahmet Kutsi Tecer bu yalvarışı anlatmış. Bir gün bana gel desin diye beklediğini. Sevgili dinleyenlerimiz sırada çok güzel bir şarkı var. Bu şarkı Ozan Doğulu'nun bestesi ve aynı zamanda yine şarkının sözlerini de Ozan Doğulu yazmış. Diyor ki, gitti ne yazık bilinmez ellere, gelmez ne sesin, soluğun, neredesin? Yasta bu şehir, geldiğin yolları, kahrım, sitemim, faydasız sözlerim. Düşler gücendi, düşmüyor aklıma. Çık gel, çık gel, bozulsun bu kötü, kör rüya. Yıldız Tilbe'nin sesinde hayat buluyor şarkı.

Evet, neredesin? Şimdi biz zaman zaman aslında şunu bilmiyoruz. Ayrılık nerede başlıyor? Hissediyor muyuz ayrılığın başladığını bazen? Yoksa sadece görüşürüz, hoşça kal dedikten sonra mı başlıyor? İşte bunların tümü aslında çok büyük sorular. Ancak Ahmet Telli ayrılık ayracında bakın şöyle bir noktaya değiniyor. Bütün ayraçları kaldırdın ama unuttuğun bir şey vardı yine de. Çiçekleri sulamadın. Gökyüzü sarardı, o zaman bulutlar kirlendi. Ve ne kadar az konuşur olduk gün boyu. Birden ayrımsadık ki ayrılık orada başlıyor. Tam da susuşların birbirine eklendiği yerde. Evet, Ahmet Telli'nin bu dizelerinden aslında biz insanoğluna çıkarılacak bir nokta, bir ders var. Demek ki bazen bir ilişkideki susuşların başladığı nokta da size ayrılığı gösteriyor. Ayrılığın bir başlangıç noktası var mıdır dedik. Demek ki ilişki içinde dahi ayrılığın bir başlangıç noktası olabiliyor. Ve ayrılık başlıyor, sadece siz yoksunuz ondan sonrasında. Yani nefes alan o iki canlı yok artık. Oysa ki hayat devam ediyor. Eski çiçek, eski ağaç zaten köklerini salmış orada yıllardır duruyor. O park yerindeki bank, oyuncaklar bunların tümü yerli yerinde. Bir tek giden sizsiniz. Atol Behramoğlu ise 10 Ayrılık Şiiri adlı 2 numarayı vermiş olduğu bu şiirinde bakın nasıl söylüyor bu aslında iki kişinin gidişini fakat geride hayatın olduğu gibi kalışını. Sadece ikimize değil, bütün hayata üzgünüm. Fotoğraflarda bir gece hatırası. Öylesine yalnızım ki, sanki yokum. Eriyor eski ben ve yeni biri olamıyorum. Keder sokulgan adımlarıyla gelip kıvrılıyor yüreğime. Hayat sakin, şafakta evler gibi. Sanki hiçbir şey olmadı. İkimiz yokuz sadece. Biz olan ikimiz yokuz. Deniz hep orada ve ağaçlar aynı düşlerinde.

Evet, ayrılık zor ve insana gerçekten sonradan kor ve işte anladığımızda onun aslında ayrılık olduğunu demek ki İlhan Şeşen için bir rahatlıkmış. Oh, çok şükür neyse ayrılıkmış diyebilmiş. Ama kimileri için böyle olmayabiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Bir de Cemal Safi'nin bir şiiri var. Cemal Safi'yi bilirsiniz. Onun kelimelerle oynayışı bizi zaman zaman gülümsetir. Ve işte o bizi etkileyen bu tavrı Ayrılık Nikahı adlı şiirinde de yine izlerini sürebiliyoruz biz bu tavrın. Bakın nasıl anlatıyor Ayrılık Nikahı'nı. Seni bilmem ama ben kararlıyım. Şu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşkta senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçimde bir his var, benden pes diyor. Olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor, kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka, yengeç bir başka. Yarını olmayan hayırsız aşka ayrılık nikahı kıyalım gitsin. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masalı yaşamadık biz. Bir varmış, bir yokmuş sayalım gitsin.

hayırsızım. İçim boğulur sanki veri padişahının kızı. Bu kadarınız sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret, İçimde durur. Sanki anka kuşu musun mübarek, kavurup kasık sırra kadem basılır.

Peri padişahının kızı, bu kadar naz, sabır kalmaz.

Bir varmış, bir yokmuş. Hayat zaten böyle bir şey. Aslında bu kadar hafif. Biz fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Veda, yalnızca acaba hoşça kal diyebilmek mi? Hayır, sadece hoşça kaldan ibaret değil veda. Bazen söylenemeyen cümlelerimiz var bizim. İçimizde kalan, keşke söyleseydik dediklerimiz. Bazen son bir bakış olabiliyor. Bazen bir fotoğraf, o fotoğrafa uzun uzun bakıp geçmişinizi hatırlamak ve bazen de hiçbir şey söylemeden yolunuza devam etmek veda. Çünkü her veda aynı değil. Kimi vedalar gözyaşıyla gelir, kimi sessizlikle gelir, sükutla gelir ve kabulleniş vardır. Kimisi ise insanın içinde tuhaf bir ferahlık bile bırakabilir. Belki de bu yüzden veda yalnızca bir son değil, aynı zamanda insanın kendisiyle yaptığı bir hesaplaşmadır. Biz kendi kendimize sorarız, ben ne yaşadım, ne öğrendim, ne kaldı geride ve belki de en önemlisi bundan sonra nereye gideceğim, yolum beni nereye götürecek? Bunların tümünü aslında bir veda sonrası

aslında düşünürüz biz. Her şey bir hoşça kal değildir. Yusuf Hayaloğlu'nun hoşça kal deyişindeki hüzün, bakın bu dizelerde nasıl da gizlenmiş. Aşksa bitti. Gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda. Hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru. Hoşça kal. Vakit tamam. Seni terk ediyorum. Bu kırık ve incecik bir veda havasıdır. Tutuşan ellerimden parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş sızlayıp resmine aktığında, bir yer bulabilsem keşke, bir yer seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Vur kendini kuşkularda. Hadi al, sen bir suydun oysa, sen bir ilaçtın. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal. Yusuf Hayaloğlu Bir Veda Havası şiirinde bu hoşça kal kelimesini böylesine tatlı süslemiş işte. Ve yine hoşça kal dediğimizde çok sevdiğimiz bir şarkı gelir kulağımıza. Aşkların en güzelini hatırlar mısınız? Unut dediğin kolay değil, sorma. Sanırım aldandım yıllar sonra. Yalan, ölürüm, inanmam buna. Bulurum dedin benden sonra. Kaç yıl gerek bana dönmen için? Kavruldu, kalmadı, yandı içim. İnan bana canım, sen de özleyeceksin. Hoşça kal aşkların en güzeli. Kavuşur elim sana günün birinde. Sarılıverir beline, dokunur tenim sana yeniden. Hangi gün taşınır dönerim, bilinmez. Boş kalacak yüreğim. Söz verdim sana, ölene kadar ayrılmam.

Neyse ki bir gün yeniden kavuşmak var. Ve o kavuştuğumuzda yapacaklarımızı düşünsenize. Vedaların en ağır taraflarından biri aslında o söylenemeyenler. Keşke denilen cümleler, yarım kalan konuşmalar, yaşanmışlıklar, bir türlü dile getiremeyen o sevgiler, işte tam da zamanı o zaman olacak herhalde, o yeniden kavuşulduğu zaman eksik kalanları tamamlamak için belki de son fırsatımız olur. O tarafı biz de bilemiyoruz. Hüseyin Nihal Atsız ayrılık şiirinde bakın nasıl anlatıyor ayrılığı. Sadece bir bölümünü sizlere aktaracağım bu şiirin. Sevdiğim kemençede titretiyorken yayı, bülbül sustu, unuttu o eski ağlamayı. Öyle sandım ki gökte kızıllık sardı ayı, sevdiğim kemençede inletiyorken yayı. Ağaçların dalları saygıyla eğildi, içimden çarpıntıyı, gözümden yaşı sildi. Böceklerin sesleri birdenbire kesildi, sevdiğim kemençede söyletiyorken yayı. Ayın 14'ü gökte yavaşça yükselince bir bağlama başladı önceden. İnce ince. Birdenbire gürleşip kemençeye karıştı. Biri coşkun bir öfke, biri bir yalvarıştı. Birini inletirken bir kadının elleri, birinde bir erkeğin kırılmış emelleri. Sonra kemençe sustu. Yalnız kaldı bağlama. Çalkalanarak diyor ki, boşunadır, ağlama. Kemençen, bağlamam ve gönüllerimiz kırıktır. Her tatlı sevişmenin sonu bir ayrılıktır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün aramızdan geçip giden şairleri düşündüğümüzde aslında her birinin veda duygusu da başka bir yerden yaklaştığını görüyoruz. Orhan Veli'de söylenemeyenler, Attila İlhan'da ayrılıkla iç içe geçmiş sevda. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil diyor. Behçet Necatigil'de zamanında söylenemeyen sevgiler var. Tanpınar'da zamanın içinden geçip giden insan var. Ve daha nice şairde aynı duygunun başka başka yüzleri. Demek ki veda tek bir kelimeye sığmıyor. Çünkü her insanın vedası başka. Kiminin vedası bir gözyaşı, kiminin bir mektup, kimininki sessizce dönüp gitmek, kimininki ise sadece hoşça kal demek. Ama dileriz ki sizin vedanız hep umutlara gebe olsun. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Ayrılık Günü adlı şiiriyle sizlere veda edeceğim. Sefa Aktan'a teşekkür ederim. Ben Yasemin Pamukçu ve yapım sorumlumuz Nilay Yazar Kankileş. Hepinize sevgi ve saygıyla veda ediyoruz. Ben nice ayrılıklar gördüm ömrümce. Kuşlar gördüm, kırılmış kolu kanadı. Ayrı düşmüş sevdiğinden kuşlar gördüm. Hiçbir ayrılık bana bu kadar komadı. Ayrılığın bir ağrıdır vurur şakaklarımda ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar. Derinden ses verir içimde bir tel, sonra birdenbire kırılır, kopar. Yeryüzü çekilir altından ayaklarımın. Geçer başıma çöken bir tavan gibi gökyüzü. Durmadan çalınır kulaklarımda şarkıların en hüzünlüsü. Seni alıp uzaklara giden otobüs benim üzerimden geçer hışımla. Devrilir baka kalırım ardından bir sel gibi akan gözyaşımda. Artık ne yapsam boş, teselliler faydasız. Karanlıkta gitgide en derinlere çeker beni. Çaresiz bütün sokaklarında bu şehrin böyle perişan beklerim dönmeni.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerin ve beyaz perdenin köşe taşı isimlerinden biri olan Zeki Alasya'yı anacağız. 1943 yılında dünyaya gelen sanatçının tiyatro kariyeri 1960'lı yılların başında Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu bünyesinde amatör ruhla başlar. Burada sergilediği yetenekle dikkatleri üzerine çeken Zeki Alasya kısa sürede profesyonel sahnelere adım atar. Arena Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi dönemin en prestijli topluluklarında roller üstlenerek oyunculuk tekniğini geliştirir ve sahne disiplinini pekiştirir. Bu erken dönem çalışmalarında canlandırdığı karakterlerle seyircinin beğenisini kazanırken tiyatronun toplumsal işlevini ve eleştirel gücünü de derinden kavrar Zeki Alasya. Sanatçının kariyerindeki en büyük dönüm noktası 1967 yılında Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmasıyla gerçekleşir. Türk tiyatro tarihine damga vuran bu topluluk, toplumsal ve siyasal eleştiriyi mizahla harmanlayan epik kabare türünün ilk ve en önemli temsilcisi olur. Zeki Alasya, Deve Kuşu Kabare sahnelerinde sadece büyük bir oyuncu olarak devleşmekle kalmaz, aynı zamanda birçok oyunun yazım sürecine de katkıda bulunur ve yönetmenlik koltuğuna da oturur. Toplumsal aksaklıkları, bürokratik yozlaşmayı ve kişinin sistem karşısındaki çaresizliğini, çelişkilerini sahneye taşıyan bu oyunlar salonları yıllarca hınca hınç doldurur. Metin Akpınar'la oluşturduğu ikilinin sahne üzerindeki kusursuz zamanlaması, birbirini tamamlayan oyunculuk üslupları ve yarattıkları zıt kutupların mizahi uyumu onları tiyatronun ardından da sinemada da zirveye taşıyacaktır. Zeki Alasya ömrünün son dönemlerine kadar film ve dizi setlerinden kopmaz. 2015 yılında da hayata veda eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlet, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları için ise ara ödeme yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. MİT, kırmızı bültenle aranan Suriyeli fail Ömer El Hatibi, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı. Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak, bizi biz yapan değerlerin gereğidir dedi. Emine Erdoğan, tüm yaşlılara sağlık ve huzur içinde nice güzel günler diledi. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşmalar uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerini kapsıyor. İlave sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyar 8 milyon avro olarak açıklandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir aracı düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da

İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun da kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İransa suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Ve spor, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Tümosan Konya Spor "Aynı tarafız, aynı taraftarız" mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe günü, Türkiye'de saatimiz 15.06'yı gösteriyor. Ekim ayının bu ilk gününden hepinize esenlikler diliyoruz. Umarız güzellikler, mutluluklar getirir hepimize. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bugün size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'den Bakış programındasınız. Hocam merhaba. Sayın Alabarda, sesimiz geliyor mu? Sayın Alabarda, sesimiz geliyor mu acaba? Sayın dinleyenlerimiz, teknik bir aksaklık yaşıyoruz. Birazdan tekrar bağlanacağız.

0: Türkiye'den Bakış programındasınız. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Alabarda merhaba.
1: Merhabalar Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye'den Bakış dinleyenlerini Şanlıurfa'dan selamlıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Biz de Şanlıurfa'da bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz bu vesileyle hocam. Evet, Teknofest'i konuşacağız çünkü Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da. Peki Teknofest ne ifade ediyor ve Şanlıurfa'da olması neden kıymetli hocam, size soralım.
1: Şimdi ben tabii Savunma ve Teknoloji Dergisi olarak bundanım, biliyorsunuz Adana'da, Kıbrıs'ta, Ankara'da, İstanbul'da birçok Teknofest gördüm. Şunu artık çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Anadolu'da Teknofest'i görmek için sabırsızlanan bir kitle var. Yani zaten birçok yerden çıkıp geliyorlar ama Teknofest'in ayağına kadar gelmiş olması Urfalıları oldukça etkilemişe benziyor. Yaklaşık 1,5 milyon insanın ziyaret etmesi beklenen bir Teknofest burada tertip edilmiş. Urfa adeta her yönüyle bu Teknofest kapsamındaki faaliyete hazırlanmış. Yanılmıyorsam cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat Urfa'ya teşrif ederek Teknofest kapsamında ve Urfa'da hizmete açılacak tesislerle ilgili bir açılış törenine de katılacak. Neden önemli? Biz bunu çok konuştuk ama bir kez daha söylemek boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Buraya yarışabilmek adına 90 ülkeden başvuru yapılmış. Yüz binlerce başvuru var ve bu başvuruların arasında başarılı olan müsabıklar uzun bir süre boyunca Anadolu'da birçok faaliyette yarışmışlar. İşte biz mesela Savunma ve Teknoloji Dergisi olarak gittik, Savtek olarak. Aksaray'da işte roket yarışması vardı, 40 derece sıcakta. O çocuklar yıllardan bu yana da bu kapsamda büyük emek veriyorlar. Orada belli bir yükü belli bir yüksekliğe gönderecek roketler falan yapıyorlar. Biz tabii bu 15. Teknofest 8 küsür yıl bitti, 9. yılına giriyor. Teknofest kapsamındaki başarılı olan çocukların hayat hikayesini araştırdık. Yani bunlar evet o kadar yarıştılar falan ama şimdi ne oldular diye ta Antep'e kadar ekip gönderdik. Ve gördüğümüz manzara inanılmaz keyif verici ve ülke adına gurur duyucuydu. Çünkü bu çocukların tamamı bugün Türkiye'de teknolojiyle alakalı yerlerde ya kendi iş yerlerini açmışlar, üretim yapıyorlar. Sadece savunma olarak algılamamak lazım. Teknolojiyle alakalı hususları algılamak lazım. Ya da şirketlerde daha bu genç yaşlarında Ar-Ge'nin başına getirilmiş olanları falan gördük. Şimdi tabii bu bundan iğneyle kuyu kazmak. Yani Kars'ın Susuz ilçesiyle Balıkesir'in Kepsut ilçesinde unutulmasın dediğiniz adamları iğneyle kuyu kazıp çıkartıyorsunuz. Eğer siz bunu yapmazsanız bu çocuklar kendi bulundukları coğrafyaların içerisinde bir bilinmez olarak kalıyorlar. Oysa yarışmalara girdiklerinde, kendi becerilerini gösterdiklerinde, deney atölyelerinde kendilerini yetiştirdiklerinde zaman içerisinde belli bir noktaya doğru tebdil olan bir çok önemli beşeri sermaye kaynağı ortaya çıkartılıyor. Dolayısıyla bunun festival kısmını, çünkü Teknofest bu, festival kısmı bir yıl boyunca verilen emeğin festival olarak bir eğlence tertip edilerek sunulması. Bunun sadece festival kısmını görüp bu konuyu panayır falan diyerek nitelendirmek öncelikli olarak bu evlatlarımıza büyük hakaret, büyük saygısızlık. Anadolu insanı ne zaman ki belli konularda öne çıkacak şekilde bir takım etkinliklerin içerisine girse bu şekildeki küçük görmeler, istihsalar maalesef olabiliyor. Şimdi buraya geldiğinizde o Urfa'daki amcaların, dayıların, işte çocukların, gençlerin uçaklara dokunuşları, kendi şehirlerine kadar geldiği için bununla iftihar edişleri, o çocukların kendilerine ait bir gelecek tasavvuru ortaya koymaları,

0: olmaları, büyüdüğümde ben de böyle olacağım diyebilmeleri gerçekten görülmeye değer manzaralar ortaya çıkartıyor. Ben bu vesileyle Şanlıurfa'da bizi dinleyen varsa, Urfa'da, Antep'te, Mardin'den hepsinin çıkıp Teknofest'e gelmelerini tabii ki tavsiye ederim. Bir noktayı daha altını çizmek isterim. Halep'ten gelen çocuklar gördüm. İlkokulu Türkiye'de okumuş. Teknofest'in geldiğini duyunca o alana gelmiş. Ve o alandaki faaliyetleri gördüğü için adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı gibi mutlu olan. Tabii bunları falan görmek oldukça insana gelecek adına güzel ümitler veriyor. Bu sorunuzu bu şekilde tamamlamış olayım.
1: Ne mutlu bize. Farklı bir konuyla devam edelim hocam. ABD Suriye'den sonra Irak'taki tüm askeri varlığını sonlandırıyor. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü sanki bölgede yepyeni bir dönem başlıyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekilmesi bizim için çok sürpriz değil. Neden? Amerika Birleşik Devletleri zaman içerisinde dünyanın farklı coğrafyalarında suni bir gündemde, suni bir şekilde bulunabiliyor. Fakat günün sonunda oradaki işi tamamlandığında da çekiyor gidiyor. Ne diye girmişti Irak'a Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce? Weapons of Mass Destruction, yani kitle imha silahlarını oradan alıp Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmaması için tedbir almak. Peki ne oldu? En ufak bir kitle imha silahı çıkmadı ama 1,5 milyon insan Irak'ta işgaller sırasında, iç savaş sırasında, DAEŞ gibi terör saldırıları sonrasında öldürüldü, katledildi. Dolayısıyla şimdi biz duyuyoruz ki aynı Amerika Birleşik Devletleri Irak sahasından çekiliyor. Şimdi tabii Irak sahasından çekilmesi Irak açısından çok farklı noktalarda sesler de çıkarttı. Özellikle Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi bölgenin Amerika Birleşik Devletleri sonrasında tekrar bir güç boşluğuna kapılıp bu güç boşluğunda yeni DAEŞ'ların ortaya çıkmasından tereddüt ediyoruz. Aynı zamanda da hava savunma sistemimizi sağlayacak iş, kimsenin kalmayışı. Son bir yıl içinde 1000'e yakın İHA saldırısına maruz kalan bölgenin tamamen insafına kalacağını, İran'ın insafına kalacağını falan vurgulayan bir takım cümleler. Bu kendi içerisinde tabii ki bir takım doğruları ifade ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri gibi on binlerce kilometre öteden gelerek burada birilerine bir şeyler söz verildiğinde buna bu kadar inanarak, iman ederek adeta çalışmak, emek, enerji ortaya koymak ve farklı etnisiteler arasında yakılan fitne ateşine kayıtsız kalmak işte sizi günün sonunda böyle hazin bir noktaya sürükleyebiliyor. Ama şu önemli, yani bölgede terörsüz coğrafya kapsamı içerisinde atılması gereken adımlar itina ile atılıp bölge güvenlik anlamında herhangi bir açık da oluşturmayacak şekilde tekrardan şekillendirilirse elbette bundan bölgede yaşayan bütün halklar istifade edecektir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonuna bakmak lazım ki Türkiye bölgedeki bütün halklara yönelik olarak elini uzatan bir devlet siyasetini yıllardan bu yana ortaya koymakta hiç tereddüt etmiyor. Mesela bunlardan bir tanesi 1991 yılında Saddam Hüseyin'in Halepçe'de yapmış olduğu katliam sonrasında kapılarını hiçbir etnisite, din, dil ayrımı yapmaksızın mazlumlara açan bir Türkiye vardı. Keza Suriye iç savaşında siyaseten çok eleştirilip iç siyasette kararı verenlere bedel ödetmesine rağmen 4,5 milyon Suriyeli'ye kapısını açan bir Türkiye vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri oradan çıktıktan sonra oradaki farklı gruplara yönelik bir intikam hissiyle dolu olmadığını, tam tersine coğrafyadaki bütün etnisitelerin, bütün dinlerin, bütün insanların huzur içerisinde yaşamasını talep ettiğini biz en son bu terörsüz coğrafya konusunda görüyoruz.

0: ortaya atılmış fikirlerden biliyoruz. Şimdi DAEŞ gibi bir terör örgütünün tekrar orada peydah etmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir ama sanırım Türkiye aynı delikten ikinci kez sokulmak istemeyecektir ve bu kapsamda da bölgede bir güç boşluğunun oluşmasına asla müsaade etmeyecektir. Şimdi terörsüz coğrafya kapsamında Irak'la yapılan anlaşmalarda ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak Başbakanı'yla Birleşmiş Milletler Marşı'nda New York'ta yaptığı görüşmelerde ortaya çıkan tablo şu. Türkiye Irak'ta bir güvenlik boşluğu kalmadığına emin olduktan sonra Irak'taki askeri yapılanmasını da Amerika Birleşik Devletleri gibi kendi ülkesinin içerisine askerlerini çekecektir. Fakat bu konuyla alakalı Türkiye'nin istihbarat teşkilatının, güvenlik kaynaklarının çok açık raporlarına, teyitlerine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde Türkiye açısından Şengal Dağı'nın ve Sinjar bölgesindeki PKK'lıların da silah bırakması gündeme gelecektir. Dolayısıyla coğrafyada bir hareketliliğin olduğunu ez cümle görebiliyoruz. Özellikle Suriye'de yaşanan hemen 2026 başlangıcında yaşanan gelişmeler, arkasından bundan bir ay önce keza yine Suriye'de yaşanan gelişmelerle mütenasip bir şekilde PKK-YPG'nin silahlarını bırakarak Şam Devleti ile entegrasyon anlaşması imzalaması. Şimdi de geldiğimiz noktada Irak'ta Amerika güçlerinin çekilmesi, coğrafyada soğuk savaştan sonra gelinen noktada yeni bir format atıldığını gösteriyor. İşte bu yeni bir format atılırken biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olanı biteni izleyen bir konumda mı olacağız? Yoksa coğrafya yeniden formatlanırken sözü olan bir ülke konumunda mı olacağız? Sanırım ikincisi oluyor çünkü çok yoğun görüşmeler yapılıyor. Hem Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle, hem Bağdat'taki merkezi hükümet ile, hem Suriye'deki yetkililerle. Ve bu konu bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ele alındı. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreler içerisinde Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerinin olmadığı ama bir güvenlik boşluğunun da oluşturulmasına izin verilmediği bir döneme geçildiğini, merkezi Bağdat hükümetinin ise gücünün daha da tahkim edildiği bir döneme doğru bir geçiş sağlanacağını görüyoruz. Bu tabii bize bir şeyi hatırlatıyor Funda Hanım. Son olarak onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetiminden bugüne kadar geçen onlarca yıldan bu yana vekil aktörler olarak devlet dışı aktörler kullanıldı. PKK'nın kullanılması gibi, YPG'nin kullanılması gibi. Bunlar zaman zaman kutsandılar, işte DAEŞ'e karşı kahramanca mücadele eden örgütler falan adıyla sürekli olarak Amerikan silahlarıyla falan da beslendi. Fakat son 3-4 yıldan bu yana Türkiye ortaya koyduğu son 10 yıldaki güvenlik siyaseti sonuç verdi ve adeta Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin daha öncesinden söylemiş olduğu noktaya geldi ve oralarda uygulayacağı siyaseti devlet dışı aktörler yerine Türkiye gibi oyun bozan, yeri geldiğinde kendi milli çıkarları doğrultusunda oyun da kurabilen ülkelerle sanki daha fazla içli dışlı olaraktan bir siyaset ortaya koyulacak diye sualinizi tamamlamış olayım.
1: Evet hocam, bir soru soracağım ama biliyorum sizi biraz sinirlendireceğim. Çünkü sorum şöyle: Yunanistan'ın Tanea gazetesi, Yunanistan'ın İsrail desteğiyle Türkiye'ye bir baskın saldırı gerçekleştirme planları yaptığını ve bu saldırılarla Türk Hava Kuvvetleri ve radarlarını yok etmeyi planladığını yazdı. Sizce mümkün mü?
0: Yani şimdi Yunanistan'ın bu kadar pervasız şekilde planlar yapabilmesi Yunan halkı açısından iyi bir fatura çıkartmayacak. Yani ben Yunanistan'da yıllarca yaşamış bir insan olarak şunu bizi dinleyenlere çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yunan halkı uzun yıllardan bu yana hiçbir sıcak çatışma görmemiş, hiçbir tecrübesi olmayan, refahın içerisinde ve borç yükünün altında garip bir yaşam şeklinin içerisinde hayatını sürdürmeye o kadar alışmış, konformizmin içerisinde bu hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ve bir bakıyorsunuz ki Tanaya gazetesinde Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın zamanında İsrail desteği altında Türkiye'ye baskın bir saldırı planı yaptığını öğreniyoruz. Baskın bir saldırı kimin fikri? Tabii ki İsrail'in. Bugüne kadar geliştirdiği bütün sıcak çatışmalarda strike first, yani önce sen vur şeklinde bir strateji uygulayan İsrail, anlaşılan o ki kendi çıkarları için Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Yunanistan'ı ateş altına atmaktan dahi imtina etmeyecek. Biz geçtiğimiz haftaki yayınımızda Türkiye'den Bakış'ta çok açık bir şekilde bir konuyu ortaya koyduk Funda Hanım. Yani İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'ın önüne kadar getirdi ve günün sonunda kendisi çekildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'la baş başa kalmakla kalmadı. Aynı zamanda da hegemonik anlamdaki gücü sonsuz bir itibarsızlığa uğradı. Şimdi olay bu kadar netken, her şeyi bu kadar net bir şekilde görebiliyorken, aynı İsrail nasıl Amerika'yı İran önüne atıp gittiyse Yunanistan'ın da Türkiye'nin önüne atıp gitme şansı var. Neden? Çünkü Türkiye'ye karşı İsrail'in Yunanistan'la beraber bir savaş açıyor olması ve İsrail'in de bütün gücüyle Yunanistan'a destek vermesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını çok açık biliyoruz. Şimdi buna rağmen siz bunların analizini yapmayıp Türkiye gibi stratejik derinliği olan bir ülkenin radar sistemlerini, hava kuvvetlerini baskın bir harekatla ortadan kaldırma planı yapıyorsanız çok bu konuyu iyi irdelemediğinizi gösteriyor. Çünkü açık bilgi olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin radarları ve hava kuvvetleri komutanlığı yerleşkesi Türkiye'nin stratejik derinliği içerisine yayılmıştır. Yani mesela Diyarbakır'da hava üssümüz var. Bunlar hep açık bilgi olduğu için söylüyorum. Amasya'da hava üssümüz var bizim. Akıncı'da hava üssümüz var. Ankara'da, Eskişehir'de, Bandırma'da, Balıkesir'de. Siz bunları ta Diyarbakır'a kadar gelip nasıl acaba imha etmeyi falan düşünüyorsunuz? O zaman şu akla geliyor. Bunlar verebildiğimiz kadar hasarı ilk vuruşta veririz. 24 saat içerisinde de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri araya girer ve dolayısıyla da biz vurduğumuzu yanımıza kar sayarız gibi bir anlayışın içindeler. Peki 25. saat, yani 24 saat içinde baskın bir harekat gerçekleştirdiniz ve Türkiye'ye karşı bir takım işte saldırılarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı unsurlarına zayiat verdirdiğinizi parça kabul edelim. 25. saatte Türk ordusunu kim tutacak? Eğer diyorsanız ki Macron gelir araya girer, Macron Çat'ta, Mali'de bile patinaja girdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yakasını paçasını oradan zor kurtardı. Bunları hamaseten söylemiyorum. Yani Türkiye'nin geldiği noktada sizin işte 5-10 tane uçağınızın 4,5 nesile yükseltilmiş olması sizin özgüveninizi bu denli yükseltmesin. Icarus kompleksi diye bir şey var. Yani en kendinizi emin ve özgüvende hissettiğiniz an aslında şamarı en derinden yemeye hazır olduğunuz an diye izah edilebilecek. Bu Icarus kompleksine kendinizi kaptırdığınızda tahmin ederim ki Yunanistan ile Türkiye arasında uzunca bir zamandan bu yana sıkıntılara sebep olan Ege Denizi'nin işte Lozan'la birlikte onun öncesinde ortaya koyulmuş statükosunda biz istemeyiz ama siz böyle bir şeye kalkışırsanız statüko değişir. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu şekildeki bir takım planlamalar yapmalarını hem biraz da Mitsotakis yönetiminin anketlerde eriyen popülaritesini biraz daha yukarıya çıkartabilmek maksadıyla el altından da basına sızdırıldığını, sanki bir anket harekatı, ankette oy yükseltme harekatı gibi bir konu olabileceğini değerlendirerek bu sualinizi cevaplamış olayım.

0: Sağ olun hocam ve bir son sorumuz olacak, vaktimiz var çünkü. Netanyahu Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne vermeyi düşünüyormuş. Netanyahu kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu ilan edilmişken sizce bu nasıl olacak?
1: Yani Çinlilerin garip zamanlara dair bir bedduası varmış bunların. Derlermiş ki Allah sizi tuhaf zamanlarda yaşatsın. Galiba bu beddua bugün insanoğlu için geçerli hale geldi. Çünkü tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Karganın apaklık dersi verdiği, kirpinin yumuşaklık dersi verdiği, Netanyahu gibi bir savaş suçlusunun da insanoğluna insan haklarıyla alakalı vaazlar verdiği bir dönemden geçiyoruz. Yani şimdi siz kendiniz bizzat Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu olarak hüküm giymişsiniz. Bakın burada hamaset yok, hükümden bahsediyorum. Hüküm giymişsiniz. Sizin gördüğünüz yerde tutuklanmanız ve adaletin önüne atılmanız lazım gelirken, şimdi bu kadar ahlaksızlık nasıl mümkün olurun dersini verip Türkiye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göndermekle tehdit edecek açıklamalar yapılıyor Netanyahu'nun ofisinden. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Yani ne diyeceksiniz de Türkiye'yi vereceksiniz? İşte neymiş efendim? İsrail'deki Hamas'la Türkiye arasındaki ilişkiler. Ya elinizdeki esirlerin, daha doğrusu Hamas'ın elindeki esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılmasıyla alakalı Türkiye'den ricacı olan sizsiniz. Sonrasında dönüp Türkiye'yi terör örgütleriyle birlikte yol yürümekle itham eden yine sizsiniz. Bakın ben uzun yıllardan bu yana terör ve güvenlik çalışan ve coğrafyayı da en uç noktasına kadar bilen birisi olarak söylüyorum. DAEŞ başta olmak üzere Somali'deki Eşşebap'tan PKK-YPG'ye kadar coğrafyadaki bütün terör örgütlerinin ipi Tel Aviv'e bağlıdır. Şimdi bu Tel Aviv'e terör örgütlerini bağlayıp Somali'de Mogadişu'luları terbiye eden, Sudan'da HRP ile Sudanlıları terbiye edip onları sıkıştıran, yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güneye doğru ilgisi azalsın diye Türkiye'yi PKK terör örgütüyle imtihan edilmesine sebep olan bir anlayış var ve bunun en büyük sponsoru Tel Aviv yönetimi. Şimdi siz hangi akla Sayın Cumhurbaşkanı'nı gidip de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne falan vermeyi düşünüyorsunuz? Yani DAEŞ'in Suriye sahasında ortaya koyduğu terör eylemlerinin nasıl ortaya çıkartıldığını TRT bizzat Fabrika adlı bir belgeselle ortaya koydu. Yani Suriye'de Türkiye'yi suçlamaya kalkarken Fransız istihbaratının şemsiyesi altında DAEŞ'le Fransız askerleri oynaşmış, İsrail de buna destek vermiş. Daha dün bir haber çıktı. Esad'a ve Suriye'deki DAEŞ'lı terör örgütü mensuplarına bakım ve sağlık hizmeti vererek yaralılarını iyileştirdiklerini ortaya koyuyorlar. İşin daha da tuhafı tabii ki Netanyahu'nun ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmadığı ve Roma statüsünde bulunmadığı için, tanımadığı, içinde olmadığı bir anlaşma mucibince gidip Türkiye'yi şikayet etme şansı da yok. O yüzden diyorlar ki biz bunu üçüncü bir ülkeyle yapacağız. Ben buradan tavsiyede bulunayım. Bu üçüncü ülkenin adı, hizmet hayvanı statüsüne soktukları Arjantin Devlet Başkanı Milei üzerinden olsun. Zira İsrail'e payandalık yapmak isteyecek bir tane dahi devletin kalmadığını en son Birleşmiş Milletler toplantısındaki genel kurul salonunda ortaya çıkmış manzarada çok iyi ortaya koydular. Dolayısıyla İsrail bu yalnızlaşmasının bedelini ödeyerek dikkatleri farklı noktalara çekmek istiyor diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya paylaştığı bu değerli bilgiler için sağ olun, var olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Türkiye'den bakış dinleyenlerini selamlıyorum.
0: Evet sayın dinleyenlerimiz, haftaya yine aynı gün Perşembe günü saat 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışına hitap etti. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye çalışanlara karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 5. yasama yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda "Meclis demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" ifadelerini kullandı. Çelik paylaşımında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın millete, devlete ve ülkenin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduat sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, dedi. Sermaye piyasası kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları için ise ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika, İran heyetini ülkeyi derhal

0: terk edin dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamayı uzattı. Amerika'da dizel fiyatları rekor seviyeye çıktı. Küresel enerji piyasaları sarsılırken Moskova ile Washington arasındaki temas trafiği dikkat çekiyor. Ve Spor Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Timosan Konya Spor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlandı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Berlin 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Ekonomi penceresine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşadıklarımız ülkemizin ekonomisine ve küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta ekonomi penceresinde bu konuları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. TRT, TSR, Facebook ve X adreslerimizde yine bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Hem dünyada hem ülkemizde çok önemli gelişmeler var. Süremiz yettiğince bunları konuşacağız ekonomi penceresinde. Bir kere günlerdir konuştuğumuz fon krizi meselesi var. İlk programın ilk bölümünde bunları konuşacağız sizinle. Öncelikle bu fon krizini dinleyicilerimize anlatmak gerekirse nedir bu kriz ve nasıl başladı?
1: Evet, kriz bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırımcılardan peş peşe gelen geri ödeme taleplerini karşılayamadığı için patlak verdi. 28 Ağustos'tan sonra pusula portföy fonlarında yaklaşık 132 milyar TL civarında çıkış talebi geldi. Tabi pusula bunu ödeyemediği için 15 Eylül tarihi itibariyle temerrüde düştü. Ertesi günde Tera portföyün iki fonunda da benzer ödeme sorunu ortaya çıkınca tabii fon krizi patlak verdi. Bunun üzerine SPK bir takım önlemler aldı. 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin

0: Tefas'taki tüm fonlarını işleme kapattı. İşte Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Bulsa ilişkin fonların artık işlem yapılma durumu söz konusu olamadı. Ve bu çerçevede 131 fonun tasfiyesine karar verilmiş oldu. Tabii bu süreçten de ortalama bir 455 bin civarında yatırımcının etkilendiğini görüyoruz.
1: Niye böyle bir kriz patlak verdi hocam?
0: Tabii bunun sebeplerini dört başlıkta sıralamak mümkün. Birincisi yapay fiyat oluşumu. Tabii bazı fonlar alıcısı ve satıcısı az olan sığ hisselerde pozisyon aldığını görüyoruz. Tabii sığ hisselerde pozisyon alındığı zaman ciddi anlamda fiyatın şiştiğini ve fonun da değerlendiğini görmek mümkün. Fon hisseyi satın alıyor, hisse değerleniyor.
1: Yani
0: Diyelim
1: aslında
0: ki
1: o kadar değerli olmamasına rağmen öyle mi sığ hisseden onu mu
0: tabii
1: anlıyoruz?
0: diyelim ki 2 TL'den aldığınız bir hisseyi 5.000 TL'ye çıkartıyorsunuz veya 3.000 TL'ye
1: Değerini çok
0: çıkartıyorsunuz.
1: yükseltiyorsunuz,
0: Tabii
1: öyle mi?
0: bunun sonucunda da ne oluyor? Fonun da değeri artıyor.
1: Evet.
0: Ve böyle bir durumda uçuk bir fon miktarı değeri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir örnek verecek olursak TLY fonu 2021 Ağustos'unda 2021 Ağustos'undan 2026 Ağustos'una kadar 524 kat artmış değeri. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Dolayısıyla bu hayatın olağan akışıyla açıklamanız mümkün değil. İkinci olarak vade ve likidite uyumsuzluğu söz konusu. Yatırımcıya diyorsunuz ki istediğiniz zaman paranızı çekebilirsiniz. Bir güven vermişsiniz. Ama baktığınız takdirde siz ne yapıyorsunuz? Sığ hisselere yatırım yapmış oluyorsunuz fon olarak ve talep edildiği takdirde de işte yatırımcı satmaya kalktığı an
1: Parayı
0: nedir?
1: veremiyorsunuz.
0: Alamıyor. Yani şeyi de alamıyor. Ödemeyi karşılamıyor fonlar. Böyle bir durumda da o zaman ne oluyor? Problem ortaya çıkıyor. Üçüncü olarak işte 28 Ağustos 2026 tarihinde SPK fonlara ilişkin düzenleme yaptı. Dedi ki şu şu şu oranlar çerçevesinde hareket etmeniz gerekiyor. Bir sınırlama getirdi. Niye? Çünkü işte 2025'in sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması var fonlarda sıkıntı olduğuna ilişkin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın buna ilişkin çalışmaları var. Dolayısıyla tabii SPK'ya da ulaştı bu tür bilgiler. SPK'da düzenleme yaptı. Şimdi böyle bir düzenleme sonucunda aslında bu düzenleme yerinde bir karardı. Yerinde bir düzenlemeydi. Ama böyle bir durumda da o zaman bu fonları ayakta tutan balon patladı.
1: Evet,
0: Ve ciddi bir problem ile karşı karşıya kalındı. Ve çıkışlar hızlanmaya başladı. Dördüncü olarak da tabii yönetişim zafiyeti var. Bu fonlara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları var. Ve bu soruşturmalar üzerinde de ciddi anlamda nedir? İşte bu çıkışların daha da hızlandığını söylemek mümkün.
1: Bu kriz piyasaları nasıl etkiledi hocam?
0: Evet, baktığımız takdirde tabii en büyük etkiyi yatırım fonlarında 870 milyar TL'ye yakın bir şey var, meblağ var. Onların çok ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. Bunun yanında borsa şirketlerinin ciddi anlamda bir değer kaybettiğini, ortalama 4 trilyonluk bir kaybın söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Ve sermaye piyasalarına baktığımız takdirde yaklaşık 31 Ağustos ile 26 Eylül tarihleri arasında bir 4,5 trilyonluk bir kayıp var. Yani şunu düşünün, Eylül ayı içerisinde Arzu Hanım, Borsa İstanbul'da %16'ya yakın bir kayıp var. Bugün biraz toparlanmış gözüküyor bazı hisselerde ve baktığımız takdirde yani hisseler taban taban gidiyor. Yeşil görmek mümkün değil. Hepsi kırmızı. Ve
1: Yani
0: ciddi
1: değerleri
0: anlamda
1: düşüyor. Kırmızı olunca öyle oluyor.
0: tüm hisseler. Yani sadece burada şunu görmemek lazım. Yani ya, o yatırım fonuna yatırım yapan yatırımcı kaybetti diye düşünülmesin. Borsa İstanbul'da hisse satını almış olan tüm kesimler buradan çok ciddi anlamda kayba uğradı ve bu çerçevede şu anda ne olması gerekiyor? Bir güven ortamının oluşturularak özellikle Borsa İstanbul'da bir istikrarın kavuşması gerekiyor. Yani endeks şu anda 14 binlerden 11 binlere geldi. Yani 30 Eylül itibariyle bu oranlara geldi ve özellikle de factoring firmaların çok ciddi anlamda değer kaybettiğini görüyoruz. Bankacılıkta aynı şekilde, holding hisselerinde aynı şekilde değer kaybettiğini görüyoruz. Sadece yatırım fonlarına yatırım yapanlar değil, Borsa İstanbul'da hissesi olanlar değil. Bunun yanında Türkiye'ye ilişkin de bir kayıp söz konusu. CDS puanının, ülke risk priminin ciddi anlamda arttığını görüyoruz. 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Eylül'ün başında 203 puan iken şu anda 251 baz puana yükseldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla burada 47 baz puanlık bir artış. Dolayısıyla nedir? Ülke ekonomisi açısından da önemli bir etki oluşturdu. Yani şu anda dünya sıralaması çerçevesinde söyleyecek olursak Arjantin'in 703 puanı var, CDS puanı. Ondan sonra Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu söylemek mümkün. Diyeceksiniz ki yani bu CDS puanı neden önemli? Sonuçta Türkiye dışarıdan borçlanması gerekiyor mu? Döviz bulması gerekiyor mu? Evet. Dış borçlanma açısından önemli bir maliyettir. Peki. Eğer CDS puanınız artarsa bu dış borçlanma maliyetiniz artıyor demektir. Ve bu çerçevede fon krizi sizin özellikle dış borçlanmada ülkenin finansman maliyetine yansıdığını bu çerçevede görebiliyoruz.
1: Bu krizden çıkmak için tabii hemen bazı adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bunları nasıl sıralayabiliriz?
0: Tabii öncelikli olarak bunu 3 aşamada özetleyebiliriz. Öncelikli olarak yangını söndürmek ve bulaşmayı önlemek gerekiyordu. Bu yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi 17 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında olağanüstü toplandı ve sorunun sınırlı bir kesimden ibaret olduğu, tüm finansal kesimlere sirayet etmediği ifade edildi ve bu çerçevede kredili işlemlerde asgari öz kaynak oranı 2 Ekim'e kadar %35'ten %20'ye indirildi. Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya vereceği likiditeyi artırdı ve teminat iskonto oranlarını esnetti. Ve bu çerçevede sorunlu fonların işte sektörün %10'u da ibaret olduğu, %90'ında herhangi bir problem olmadığı ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlediği ortaya konuldu. İkinci olarak sorunlu alanı ayırmak ve düzenli tasfiye çerçevesinde tasfiye yürütmek üzere Ziraat Bankası ve İş Bankası bu çerçevede görevlendirildi. 6 aylık bir süre biçildi ve bu çerçevede özellikle nedir? Bu tasfiye sürecinde varlıkların tasfiye edilerek o 455 bin civarındaki fon yatırımcısının ödemesine ilişkin bir çalışma yürütülmesi söz konusu oldu. Bunun yanında hesap sorma ve kurumsal koordinasyon açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktuğunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede SPK'nın bir ödemelere ilişkin yol haritası sunduğunu söylemek mümkün. Ve bugün itibariyle baktığımız takdirde TR Yatırım'ın tüm faaliyetleri durduruldu. TR Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası gibi 3 yatırım bankası ve Destek Finans Faktörlük ve TR Finans Faktörlüğün yatırım faaliyetleri sonlandı ve TMSF'ye devredildi. Şimdi ilk tasfiyede ilk satış yapılarak bu devlet tahvilleri satılarak Ortalama bir 23.5 milyar TL'lik bir devlet tahvili ve hazine bonosu var. Bunlar Merkez Bankası ve kamu bankalar tarafından alınacak ve bu satış sonucunda bu yatırımcıların paraları ödenmeye başlayacak. Tabii orada da özellikle şuna bakmak lazım artık. Bugün tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi de 1 Ekim tarihi itibariyle faaliyetlerine başladı. Bugün genel kurul toplandı. Artık biz kriz açısından olaya baktığımız takdirde yangını söndürme aşamasından düzenli çözülme aşamasına artık geçildiğini ve sorunun artık çözülmeye başlandığını görüyoruz.
1: Yatırımcılar açısından bakarsak, yatırımcıların tüm zararları karşılanabilecek mi? Bütün parayı geri alabilecekler mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii buna ilişkin olarak SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışma yaptığını söyledik. 30 Eylül tarihli bülteninde Sermaye Piyasası Kurulu, TERA, Pusula, Atlas ve Hedef portföyünün tasfiyedeki fonlarında mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Tabii burada esas alınacak tutar da Merkezi Kayıt Kurulu'nun hesaplayacağı net yatırım tutarına bakmak lazım. Bu tutar 1 milyon TL'nin altındaysa ne kadar alacağı varsa ödenecek. Ama 1 milyon TL'nin üstündeyse sadece 1 milyon TL ödenecek. Evet. Aslında burada yoğunluğun 1 milyonun

0: Tabii burada özellikle şuna da bakmak lazım. Net yatırım tutarı ne? Ona bakmak lazım. Eğer siz diyelim ki işte belirli bir tutar ana paranız var. Daha sonra belli bir kısmını çekmişseniz o ana paradan o çektiğiniz rakamı çıkarıp net yatırım tutarını bulmanız lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o kalan parayı nedir? Size ana para olarak ödenmiş olacak. Tabii burada ödemeler para piyasası fonlarından başlayacak ve yatırımcı sayısı en fazla olan fondan en az olan fona doğru ilerlemiş olacak. Ara ödeme için pay iadesi gerekmiyor. Payların iadesi ve kalan hak nihai tasfiyede hesaplanacak. A1, Boğuz ve Pardus portföyü ise kendi fonlarını kendileri tasfiye edecek. Zaten bu portföy yönetim şirketleri de kendileri açısından ödemede herhangi bir problemleri olmadığını söylemişlerdi. Ve bu portföy şirketleri fonlara ilişkin ödemelerini zaten rahat bir şekilde yapmış olacak. Evet.
1: Peki dünyada buna benzer krizler yaşandı mı, yaşanıyor mu? Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Aslında Türkiye'de buna benzer bir vaka oldu. 1982'de banka kasteli olayı.
1: Evet.
0: Orada da çok ciddi anlamda yüksek faiz vaat eden ve bu çerçevede yatırım yapan yatırımcıların olduğunu gördük ve
1: Evet.
0: battılar tabii.
1: Evet.
0: Ama şu faydası oldu. Artık bu alana ilişkin, sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler yapıldı ve kurumsallaştı. SPK'da fiilen işlemeye başladı.
1: Dünyada.
0: Özellikle yakın dönemde 2008'de ABD'de mortgage krizi var.
1: Evet, çok bilinen bir
0: Tabii
1: kriz.
0: o krizde Lehman Brothers'ın batışıyla para piyasası fonunun birim değeri 1 doların altına düştü ve panik çıkış başladı.
1: Evet.
0: Aslında şu anki Türkiye'deki o atıyorum 2 TL'den 3.000 TL'ye çıkan şişirilmiş balon olan o hisse senetleri var ya, benzer durum
1: Amerika'da oldu.
0: ABD'de de oldu tabii.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir durumda o balon patlayınca yatırımcılar çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadı ve hemen ABD'de hazine geçici garanti programı açtı. Fed de likidite sağladı. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Türkiye'de bu likiditeye ilişkin bu fon krizinde ciddi çalışma yaptığını görüyoruz. Bunun yanında yine 2008'de Madoff krizi var. Burada da yaklaşık 65 milyar dolarlık sahte getiriye dayalı bir Ponzi düzeni oluşmuş. Ve mahkemenin atadığı bir tasfiye memuru binlerce bu krizde ortaya çıkan alacağı ilişkin davalar açılarak kişilerin mal varlığı satılarak 14 milyar doları aşkın para toplanıp mağdurlara dağıtılmış.
1: Evet.
0: Ama 65 milyardan sadece 14 milyar dolarlık bir nedir dönüşün olduğunu ve bu çerçevede mağdurlara dağıtıldığını görüyoruz. 50 milyar dolar civarında bir
1: Kayıp
0: dönüş
1: var.
0: maalesef söz
1: Evet.
0: konusu olmamış. Yine İngiltere'de 2019 yılında günlük çıkışlı fon likit olmayan şirketlere yatırım yapmış ve işte yatırımcılar parayı çekmek istediği zaman tabii likit varlık söz konusu olamadığı için çekememişler ve orada fonun nedir çöktüğünü görüyoruz ve bunun üzerine fon donduruluyor ve tasfiye ediliyor. Dolayısıyla bu yani dünyada da Türkiye'ye benzer fon krizlerin olduğunu görebiliyoruz. Tabi aslında ortak reçete şu: sorumlu alanı izole etmek, likidite desteğiyle sistemin geri kalanını korumak, tasfiyeyi aceleye getirmeden bağımsız bir elle yapmak, haksız kazançları geri almak ve kalıcı kural değişikliğiyle hatanın tekrarını önlemek. Şimdi
1: Peki.
0: Türkiye'de baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden, işte diğer kurumların ifadelerinden ve uygulamalardan yola çıkarsak gerçekten de bu ifade ettiğimiz reçeteye ilişkin işlemler yaptığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki bu yaşadığımız krizden çıkarılan dersler neler?
0: Yani 3

0: 3 ders çıkarırız diye düşünüyorum. Yüksek ve istikrarlı getiri risksizlik demek değildir. Yani risk var.
1: Her zaman bir risk var.
0: Tabii bir fon her ay piyasanın çok üzerinde ve dalgalanmaksızın getiri sağlıyorsa bu bir uyarıdır, bir işarettir. Yani korkunç bir risk olmaz. Hani 2000'li yıllarda şey vardı ya, İmar Bankası. Yani felaket faiz veriyordu. Sürekli reklamlar veriyordu. Piyasanın üzerinde. Ve herkes parasını götürdü. Oraya yatırdı. Ne oldu? Banka battı.
1: Battı.
0: Aslında burada yatırımcı şuna bakması lazım. Ya emsalleri daha düşük faiz veriyor ama bu çok yüksek veriyor. Bu mümkün mü?
1: Yani yatırımcının kafasında bir soru işareti
0: Tabii olması
1: oluşmalı.
0: gerekiyor ama yapmadı. Ondan sonra battığı zaman da battık demeye başladılar. Bunu sorgulamalar lazım. İkinci olarak SPK onaylı ya da TEFAS'ta işlem görüyor ibaresi kalite garantisi altında değil. Yani yatırımcı fonun nereye yatırım yaptığına, izahnameye ve portföy dağılımına bakması gerekiyor. Üçüncü olarak da düzenleme kalıcı hale gelmeli. TEFAS'a kabulde likidite desteği, sığ hisselerde yoğunlaşma sınırı ve ilişkili taraf işlemlerinin sıkı denetimi şarttır.
1: Peki, bu dersleri de çıkardık bu
0: Evet,
1: krizden.
0: yani son olarak şunu söyleyeyim. Yani güven sermaye piyasasının asıl sermayesidir. Bu güveni yeniden inşa etmek, kaybedilen değeri telafi etmekten daha uzun sürecektir.
1: Evet, haklısınız.
0: İnşallah bu güveni de tesis etmeye çalışılıyor şu anda piyasalarda.
1: Peki geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayı verileri açıklandı. Bu Ağustos ayı verilerine baktığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?
0: Evet, ABD Ekonomik Analiz Bürosu Ağustos ayına ait kişisel gelir, harcama ve enflasyon verilerini açıkladı. Ve şunu görüyoruz. Amerikan tüketicisi güçlü harcıyor ama enflasyon beklenenden yumuşak geldi. Ve baktığımız zaman gerçekten de kişisel harcamalar, reel kişisel harcamalar, işte kişisel tüketim fiyat endeksi, çekirdek kişisel tüketim fiyat endeksi beklentilerin altında gerçekleşti. Bu olumlu bir tablo ve bu çerçevede Ağustos ayı itibariyle bu enflasyona ilişkin tüketici verileri bir yumuşak zeminde olduğunu ortaya koydu.
1: Şimdi bizim elimizde bir tablo var. Bu tabloda bir kişisel harcamalar var, bir de reel kişisel harcamalar var. Bu reel kişisel harcamalarda %0,6'lık bir artış var. Bu ne anlama geliyor?
0: Tabii bu Mart 2025'ten bu yana en büyük aylık artış. Bu reel harcamalardaki %0,6'lık artış. Temmuz'daki %0,1'lik durgunluktan sonra Amerikan tüketicisi yeniden hızlı bir şekilde harcamaya başlamış. Tabii artışın 114 milyar doları mallardan, 77 milyar doları hizmetlerden gelmiş. ABD ekonomisinin yaklaşık 3'te 2'si tüketime dayandığı için büyümenin güçlü bir şekilde seyrettiğini de gösteriyor. Nitekim ikinci çeyrek büyümesi de revize edilmiş durumda.
1: Güçlü bir tablo var karşımızda. Gözden kaçan bir risk var mı?
0: Tabii burada önemli bir çelişki de var. Şimdi baktığımız zaman açıklanan tablodaki verilere gelir yüzde kişisel gelir aylık %0,2 artarken harcama %0,9 artmış. Peki aradaki fark %0,7 değil mi? Peki tüketici bunu nereden karşılamış? Tabii ki tasarruftan karşılamış. Yani tasarrufunu azaltarak bu harcamalar ne yapıyor? Finanse ediyor. Tabii bu tür bir harcama artışı uzun süre sürdürülemez. Ve güçlü tüketimin bir kısmı fiyat artışı beklentisi dolayısıyla erkene alınmış olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda harcamalarda bir yavaşlama görmek mümkün. Eğer o veriler açıklanırsa bunu daha net bir şekilde görebileceğiz.
1: Enflasyon oranlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri için bu enflasyon oranları ile ilgili ne söyleyebiliriz? Tabii bu oranların Fed için önemi nedir?
0: Evet, Fed'in enflasyon hedefinde esas aldığı gösterge kişisel tüketim endeksi. Özellikle gıda ve enerji hariç çekirdek kişisel tüketim endeksine baktığı zaman bunu net bir şekilde görmek mümkün. Çekirdek kişisel tüketim endeksi yıllık %3 ile beklentinin 0.3 puan altında kalmış. Manşet kişisel tüketim endeksi de Temmuz'daki %3.7'den 3.4'e gerilediğini görüyoruz. Tam bu ABD açısından olumlu bir gelişme. Ancak %3.4 dahi Fed'in %2'lik enflasyon hedefinin çok çok üstünde. Evet, yumuşak bir durum var enflasyonda ama hedefin ortalama 1.4 puan üzerinde olduğunu ne yapabiliyoruz görüyoruz. Dolayısıyla sorun bitmiş değil.
1: Bitmiş değil. Öyleyse piyasanın Fed faiz beklentisi hakkında ne söyleyebiliriz?
0: Tabii Ekim ayında toplantısı var Fed'in. Tabii şunu ifade etmemiz lazım. 16 Eylül'de biliyorsunuz Fed toplantısında bir 25 baz puanlık bir artış söz konusu oldu. Ve ilk defa uzun süre sonra faiz artırım kararı çıktı. Ve politika faizi %3.75 4 bandına yerleşmiş oldu. Şimdi 28 Ekim ve Aralık ayında olmak üzere iki toplantı var. Kasım ayında pas geçecek. Şimdi burada New York Fed Başkanı acelelerinin olmadığını ifade ediyor. Hı. Aslında Ekim ayında bir faiz artışı beklentisi söz konusuydu. Hı. Ve %71 ihtimal dahilindeydi. Ama New York Fed Başkanı'nın burada acelelerinin olmadığını ifade etmesi dolayısıyla bu oran düşürdü. Şu anda %37'de faiz artışı ihtimali söz konusu.
1: Çok düşük bir ihtimal. Öyle mi?
0: Tabii tabii.
1: Yani Ekim'de Fed faiz artışı yapmayabilir mi?
0: Şimdi şöyle, Fed iki güç arasında sıkışmış durumda. Hmm. Bir yanda güçlü talep, yüksek petrol fiyatları ve hedefin çok üzerinde enflasyon faiz artışını destekliyor. Diğer yandan yumuşayan çekirdek enflasyon ve zayıflayan gelir. Beklemeyi haklı kılıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda tabii Fed açıklanacak daha farklı veriler var. İşte yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Ekim ortasında enflasyon verileri var. O veriler çerçevesinde ne yapması gerekiyor? Kararını vermesi gerekiyor.
1: Bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu ekonomik durum, Fed'in atacak olduğu bu adımlar Türkiye'yi nasıl etkiler?
0: Tabii Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Fed'in sıkılaştırma yönünde durması doları güçlü bir şekilde tutuyor. Şimdi böyle bir durumda o zaman gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelere sermaye akışının olması mümkün değil. Ve bu fon kriziyle risk primi 250 baz puana çıkmışsa böyle bir durumda Türkiye için dış finansman pahalanmış demektir. Dolayısıyla siz daha pahalıya bir dış finansman ne yapacaksınız? Sağlayabileceksiniz. Tabii Ekim'de faiz artış ihtimalinin azalması Türkiye'nin ve gelişmekte olan ülkelerin biraz daha nefes alma imkanı söz konusu olacak. Ama risk hala Fed'in masasında duruyor.
1: Duruyor. Peki. Tabii. Yine ülkemize dönelim. Bugün 1 Ekim. Bugün akaryakıtta oran değişikliği, fiyat değişikliği görüyoruz hocam. Benzinde, motorinde, LPG'de nasıl bir değişim yaşandı?
0: Evet, tabii Eşel mobil sistemi biliyorsunuz özellikle tüketicileri korumaya dönük bir uygulama. Hı hı. Bu özellikle İran-ABD savaşı sırasında getirilen bir durum. Yani devlet aslında burada ne yapıyor? ÖTV'den feragat ediyor.
1: Evet.
0: Diyor ki yani işte %75'ini ÖTV'den karşılayalım, %25'i bileden karşılansın. Ve önemli bir kısmını ben ÖTV'den feragat etmiş olayım. Bütçeye daha az gelir gelsin. Yeter ki piyasalar rahatlasın.
1: Yani Eşel Mobil dediğimiz
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii. Dezenflasyona katkı sağlamış olsun. Hı. Enflasyon artmasın diyor.
1: Yani tabii, devlet kazancından feragat ediyor.
0: Feragat ediyor. Eşel tabii. Mobil çünkü Brent petrol varil fiyatı yani çok ciddi anlamda arttı. İşte 120 dolarları gördük. Tam şu anda yani 100 doların altında seyrediyor
1: Evet.
0: rakamlar ama 120 dolarları gördük.
1: Evet.
0: Ciddi bir rakam.
1: Evet.
0: Hatta şu andaki rakam bile çok ciddi.
1: Hı
0: Yani normalde bir 70-80 dolarlara

0: ne yapması gerekiyor? Gelmesi
1: Düşmesi
0: gerekiyor.
1: gerek.
0: Tabii şimdi baktığımız zaman 1 Ekim 2026 tarihi itibariyle Eşel Mobil kalktı.
1: Bitti.
0: Kalktı. Tabii kalktı. Yani şu anda benzinde bunu net bir şekilde ne yapıyoruz görüyoruz.
1: Yani o Eşel Mobil'in de belli bir sınırı var, öyle
0: Tabii,
1: mi?
0: tabii, tabii.
1: Sonsuza dek uygulanacak bir şey
0: Sonuçta
1: değil.
0: benzin, motorin ve LPG'de bir ÖTV tutarları var. Yani o tutarlar çerçevesinde ne olması gerekiyor? Hareket edilmesi gerekiyor. Tabii şimdi baktığımız takdirde mesela bugün şeylere bakın. Akaryakıt istasyonlarında nedir? Benzinde 85 TL civarı değil mi?
1: Evet, yani 4 liranın üzerine bir
0: Tabii.
1: zam geldi.
0: Yani motorinde de 98 TL civarı sanırım. O
1: Yine
0: civarlarda.
1: yani 3
0: Tabii.
1: liranın üzerinde bir
0: Tabii.
1: zam.
0: Yani aradaki maaş hala şey iki hane.
1: Evet.
0: Tek haneye inmedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani ortalama bir 4-15 civarında nedir? Bir zam geldi benzine. Normalde 12 küsür bekleniyordu.
1: Hı.
0: 12 küsür ama ne oldu? Kademeli bir fiyatlandırmaya geçildi. Kademeli fiyatlandırmaya geçildiği için piyasada akaryakıt fiyatları ciddi bir şekilde artmamış oldu. Tabii şuna bakmak lazım. Şimdi benzinde ÖTV litre başına yaklaşık 4,44 TL'ye kadar inmişti. Eşel Mobil öncesi seviye ise 14,83 TL. Aradaki yaklaşık 10,39 TL'lik farkın tek seferde pompaya yansıması KDV ile birlikte 12,47 TL olacaktı. Yani eğer bugün Cumhurbaşkanlığı kararı ile o kademeli fiyatlandırma çıkmamış olsaydı şu anda 12,47 TL benzin artmış olacaktı. Yani nereden bakarsanız bakın 4 yani 85 bir 90-95 aralığında bir fiyat olmuş olacaktı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu nedir? Çok ciddi anlamda bir problem. Enflasyona nedir? Olumsuz etki edecek bir problem. O açıdan kademeli bir fiyatlandırma getirildi ve Kasım ve Aralık ayında da 4,15 TL'lik bir artış olacak ÖTV farkı olarak.
1: Yani Kasım'da 4, Aralık'ta 4.
0: 4,15 tabii. Aralık'ta da
1: Yine 4.
0: 4,15 civarında bir fiyat artışı olacak ve Eşel Mobil sistemi tamamen kalkmış olacak.
1: Bitici.
0: Zaten motorunda da kademeli artışı gelmişti. Eylül ayı itibariyle, 1 Eylül itibariyle. O da %20 KDV'de uyguladığınız takdirde 3,6 yapıyor. Ben bugün 1 Ekim tarihi itibariyle nedir? Motorunun 3,6 TL fiyatının arttığını görüyoruz.
1: Evet, biraz da LPG arttı, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Bir de o var.
0: Ama LPG'de fiyat artışı çok fazla olmadı. Onu söyleyebiliriz.
1: Peki bu artışların ekonomiye etkisi nasıl olur?
0: Tabii doğrudan enflasyonun etkisi var. Akaryakıt tüfe sepetinde önemli bir kalem. Benzindeki yaklaşık %5'lik, motorunda yaklaşık %4'lük fiyat artışı. Tabii enflasyonu doğrudan yükseltecek. Ama tabii kademeli takvim sebebiyle bu etki Kasım ve Aralık'ta da tekrarlanacak. Onu söyleyelim. Dolaylı maliyet etkisi var. Özellikle lojistikte nakliye maliyetinin artışına sebep olacak. Otomatikman bu diğer fiyatları da etkileyecek. Beklenti etkisi de var. Sonuçta akaryakıt fiyatlarında bir artış beklentisi var piyasada. O zaman o beklenti olduğu takdirde diğer mal ve hizmetlerde de fiyat artışı otomatikman ne oluyor? Beklenti dahilinde ortaya çıkıyor. O açıdan bu zammın nedir? Tabii fon krizi ve FED'in sıkı duruşuyla aynı döneme denk gelmesi tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da işini gerçekten zorlaştırıyor.
1: Zorlaştıracak.
0: Tabii.
1: Peki, evet, bu notu düşerek sohbetimizi sonlandıralım bu hafta. Önemli başlıkları süremiz yettiğince konuştuk sizinle bugün programımızda. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi bugün size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofon spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Turkuaz.
1: Bir zamanlar demir yay kullanabilen benzersiz ustalıkta Akıncı okçular vardı. 600 metre uzağa ok atabilen bu yiğit okçuların sadaktan ok çekmeleriyle hedefi vurmaları arasındaki süreyi ölçmek bile zordu. Kemankeş denilirdi onlara. Ellerindeki bu marifetli aletlerin pabucunu ateşli silahlar bile gözden ırak damları atamamıştır. Delikli demirin icadıyla biraz geri planda kalmış gibi görünseler de, mertliğin bozulmadığı yüz yüze savaşlarda kendi gitse namı kalacak nesnelerdir ok ve yay. Türk kültürünün yüzyıllar boyu savaş meydanlarındaki demirbaşı olmuşlar, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okçuluk sporu içinde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uzun menzilli ve etkili atışlar yapabilen kemankeşler, savaşın kazanılmasında etkin vazife yüklenmişlerdi orduda. Fakat bu vazifeye nail olabilmek için atıcılar tekkesine başvuranlar uzun imtihanlardan geçirilirlerdi önce. Hatta hakiki yayı ele alabilmek için bile adaylar, kepaze denilen çekiş ağırlığı düşük, yumuşak yayı günde 50 kereden başlayıp 500'e kadar çekip bırakma talimi yaparlardı aylar boyunca. Sonraki aylara kalıp sabretmiş olanlar, ucu lastik toplarla kapatılmış oklarla her gün sabah 150 defa, akşam 150

bir defa talim atışlarına devam ederlerdi. Vücut ve zihin, yayı germeye ve oku sarsmadan atmaya iyice alışana kadar. Bu uzun eğitim sürecinden başarıyla geçmiş ve çilesini tamamlamış olan kemankeş, şahitler huzurunda diz çökerek şeyhin önüne gelir, şeyhin elini ve yayı öperdi. Şeyh de kabzayı onun sol eline bırakır ve kulağına kemankeşlik sırrını fısıldardı.

0: Turkuaz. Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye çalışanlara karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 5. yasama yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda "Meclis demokrasimizin sarsılmaz kalbidir" ifadelerini kullandı. Çelik paylaşımında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın millete, devlete ve ülkenin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasında yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduat sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları için ise ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine ülkeyi derhal terk edin, dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Rusya dizel ihracatındaki kısıtlamayı uzattı. Amerika'da dizel fiyatları rekor seviyeye çıktı. Küresel enerji piyasaları sarsılırken Moskova ile Washington arasındaki temas trafiği dikkat çekiyor. Ve spor. Filistin günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli futbol takımıyla Timosan Konya Spor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği

0: Dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize sıcacık bir merhaba. Bu hafta da sizlerle buluşmanın sevinciyle aynı çatı altında başlıyor. Programı hazırlayanlar Nilay Yazar Kankeleş ve Nurettin Çetin, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız doçent doktor Olgun Gündüz de stüdyomuzda. Bu hafta diaspora aileleri konuşacağız. Hocam, aile olgusunu biliyorsunuz her yönüyle değerlendiriyoruz. Bugün diasporadaki ailelerimizi ve diaspora kültürünü konuşalım dedik. Diaspora deyince akıllara hemen sadece belki ilk etapta Almanya acıvatan geliyor. Oysa Türkler dünyanın her yerindeler. Aile kavramının en içten özlemi içinde olanlar da belki Türkiye dışında yaşayan Türkler. Türk diasporası hakkında dilerseniz geniş bir çerçeve çizerek başlayalım hocam bu hafta.
2: Evet, bu vesileyle ben de tabii bizi dinleyen dünyanın hemen her ülkesinde var olan Türk vatandaşlarımıza buradan selamlarımızı iletelim. Bugün uluslararası göç çok yoğun. Türkler de tabii 1950'lerden sonra yoğun bir şekilde belli ülkelere göç verdiler. Bunların başında da işte Almanya geliyordu. Ama bugün artık pek çok ülkede varlar. Pek çok ülkede Türk diasporasından bahsediyoruz. Evet. Tabii biz işçi olarak istemiştik. Siz insan olarak geldiğiniz gibi bir sözden bahsedilir Almanya'da ilk bizim Türk vatandaşlarıyla ilgili. Çünkü bu şu anlama geliyor. Oraya gittiğimiz zaman tabii ki sadece tek boyutlu gitmedik. Yani kültürümüzü de götürdük. Tabii. Ailelerimizi de götürdük. Kendi kültürel kalıplarımızı götürdük. Yemek kültürümüzü taşıdık. Oralarda bugün bir turistik gezi bile yapmış olsanız bizim Türk kültürünün, yemek kültürünün en azından çok canlı olduğunu, işte dönerimizin her yerde olduğunu görebiliriz. Ve oraların, gittiğimiz ülkelerin de damak tatlarını, kültürel yapılarını çok etkiledi. Tabii Türk diasporası etkili bir diaspora bu anlamda. Ve kendi içinde belli tutarlılıkları izleyen ve ülkemizde de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nezdinde Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, TİKA olmak üzere bu tür kurumlarla yönetilen bir koca bir nüfustan bahsediyoruz aslında.
1: Hocam, yabancı kültüre uyum noktasında evet dünyanın her yerindeler dedik ama nasıl bir süreç içerisinde Türkler gittikleri ortama çabuk uyum sağlıyorlar mı?
2: Evet, ülke

0: Ülkelerin tabii entegrasyon programları oluyor ister istemez. Yani bu en yoğun işte Almanya'da yaşandı. Özellikle dil bilmeyle ilgili konularda işte çift dillilik, gidilen ülkenin dilini öğrenme, işte Fransa ise Fransızca, İngilizce, Almanca olmak üzere belli temel dilleri benimsemek ve oradaki kültüre de adapte olmakla ilgili tabii bir takım güçlükleri beraberinde getirdi. Sonuçta farklı bir kültüre gidiyorsunuz. O kültürün hukuksal yapısından, kültürel yapısına, insan ilişkilerine, norm sistemine kadar pek çok yapı farklı ve oraya uyum sağlıyorsunuz. Tabii burada Türk diasporası bu anlamda gerçekten pek çok unsura göre daha avantajlı bir şekilde hareket etti. Hem uyum sağladı, bulundukları ülkelerin gelişimine, ekonomik gelişimine katkı sağladı, hem de kendi kültürel özelliklerini de korumayı başardı diyebiliriz aslında.
1: Göç ve kendi kültürünün dışında bir ülkede yaşamak kuşkusuz aile kavramını çok derinden etkiliyor hocam. Peki bu süreci nasıl yönetebilir diaspora aileler?
0: Evet, şimdi zaten içindeler ve hani birkaç kuşaktan bahsediyoruz
1: Evet.
0: artık. Yani ilk kuşaklar çok büyük güçlükler yaşadı. İkinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesilden belki bahsediyoruz. Artık çok fazla belli şeyler kanıksandı. İşte oralarda belli mekanizmalar, yapılar kuruldu. Başta STK'lar olmak üzere kuruluşlarla beraber. Belli kültürel programlar düzenlenmesi, işte o çocukların, özellikle küçük yaştakilerin eğitim sistemi içinde kendi ülkelerinin, kendi milliyetlerinin bağlarıyla kopmamalarına yönelik pek çok program var artık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere, az önce söylediğim gibi YTB başta olmak üzere. Önemli ölçüde tabii bu kültürel bağların korunarak o ülkelerde var olması ve yine kendi milliyetini, ülkesini temsille ilgili, güçlü bir temsille ilgili eğitim sistemlerine özellikle entegre olmak. Yani o ülkelerde iyi okullar okumak, iyi mezuniyetler ve belli prestijli işlere sahip olmak. Hatta biliyorsunuz o ülkelerde belli karar alma
1: Evet.
0: mekanizmalarında da bulunmak. Bugün ben kendi bakanlığımın bakanı olan Sayın Mahinur Bakanımız bugün biliyorsunuz Belçika'da bir milletvekili
1: Evet.
0: olmuştu. Bir Türk diasporası ile orada var olmuştu ve bugün ülkemizde bakanlık görevini icra ediyor. Yani bu zaten en başta Sayın Bakanımız nezdinde gidip o ülkelerde hangi seviyelerde var olduğumuzu gösteren çok güzel bir örnek diyebiliriz.
1: Diaspora Yunanca sağ sola saçılmış tohumlar anlamına geliyormuş hocam. Ben de şöyle düşünüyorum. O tohumlar saçıldı ve çiçek açtılar artık. Mavi yakalı olarak giden üst kuşaklar artık beyaz yakalı çalışanlara dönüştü. Siyasi karar alma mekanizmalarında görev yapan insanlara dönüştü. Bu da bizler için umut veren, onlar adına bizi sevindiren bir durum aslında. Tabii ki böyle güzellikler var ama gurbette yaşayanlar daha çok sıla, özlem duygularını daha yoğun yaşıyorlar. Ama teknoloji de bir yandan kolaylaştırdı diyebiliriz, değil mi işleri? En azından görüntülü görüşme imkanı var. Belki ulaşım eskiye göre çok daha kolay. Bunlar hakkında da biraz bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Yani evet, önceden tabii bir kere gidilip uzun yıllar kalınan çok böyle hareket imkanı kısıtlı durumlarla karşı karşıya kalıyorduk. Ama bugün artık ulaşım teknolojileri, tren olsun, otobüs olsun ya da en fazla uçak pek çok yere seferi var tabii biliyorsunuz. Daha kolaylaştı. Yani gidip gelmeler de kolaylaştı. Bu tabii daha sık kendi ana vatanla, ana yurtla ilişkilerin hani çok soğumamasını, en azından yaz dönemlerinde işte gelip burada birkaç ay kalıp tekrar gitmek şeklinde bu tür durumlarla daha sık karşı karşıya kaldık. Bu tabii sosyal bağları, yani sosyal çevresinde işte nereden gittiyse yurt dışına sonuçta kendi köyüne, oradaki şehrine, oradaki sosyal çevresine bu insanlar geri dönüp oradaki ilişkilerini tekrar muhafaza etme imkanı buldular. İşte bu eskiden daha nadirken şimdi
1: Tabii.
0: artık daha yakın. Teknoloji sonra çok kolaylaştırıcı. Bugün şu andaki radyo programımız işte dünyanın her yerine
1: Evet.
0: hitap ediyor ve bu tür durumlar artık çok fazla işte televizyon kanalları izlenir hale geldi. Radyo programı takip edilir hale geldi. Aslında biz yurt dışına gittiğimiz zamanda da bunu görüyoruz. Orada yaşıyor vatandaşlarımız mesela kanalları bizim Türkiye'deki kanalları izliyorlar. O dizileri takip ediyorlar falan. Yani oradalar ama evet
1: Buradaymışçasına
0: buradaymışçasına
1: yaşıyorlar.
0: yaşıyorlar evet.
1: Peki hocam, gelenek ve kültürel değerlerimiz var. Dilimiz, yemek kültürümüz, özel günlerimiz, bayramlarımız gibi. Yabancı bir ülkede bunlar alt kuşaklara nasıl aktarılır? Ve bunları aktarmak ne gibi zorluklar barındırır?
0: Yani evet böyle Almanya özelinden hep gidiyoruz ama ilk deneyim yoğun olarak orada yaşandığı için böyle eski şeyler vardır fotoğraflarda. Bayram namazı kılınacak. Nerede kılacaklar? Cami yok. Bir kilisede
1: Evet.
0: kılıyorlar mesela. Daha sonra tabii pek çok cami yapıldı Almanya'da, pek çok ülkede olduğu gibi. Yani oradaki Türk varlığı, kendi Müslüman tabii nüfus, kendi geleneklerini, örfünü o sistem içinde nasıl devam ettirebilirizin yollarını aramışlar ve artık o dönem ilk öncüler belki zorlandılar ama başarmışlar. Şimdi evet. Gelinen noktada o kadar farklı organizasyonlar var ki bugün İngiltere'den tutun da pek çok ülkeye kadar, işte Kanada'ya kadar diyelim, pek çok kendi vatandaşımızın olduğu yerde aynı bizim Türkiye'deki gibi işte kurban ibadetini yerine getirmeyle ilgili belli organizasyonlar, ne bileyim farklı farklı şekilde, bunlar aynı oralarda da devam eden yapısı. İşte Ramazan, iftar programları aynı şekilde çok canlı şekilde devam eden. Zaman zaman tabii ki onların düzenledikleri böyle geceleri Türkiye'den giden bilim insanları ya da kültür insanları, konserler gibi şeylerle çok yakın bir ilişki var bugün geldiğim. Bunlar da geleneğin aktarımı, belli değer sisteminin taşınması noktasında çok önemli avantajlar sağlıyor tabii ki.
1: Aklıma bir örnek geldi hocam. Yıllar önce televizyonda izlemiştim. Bir Michelin yıldızlı şef. Ama nasıl almış o yıldızı biliyor musunuz? Diyor ki füzyon mutfağıyla uğraşıyordum. Babam tadıyor, olmadı diyor, olmadı diyor. En son orijinal ne bulabilirim diye düşündüm ve tarhanayla bu yıldızı aldım diyor. Memleketten, halam ve teyzemden tarhana istiyorum. Tüm yemeklerimi artık tarhana, tarhana sosuyla. Evet, belki bu gelenekler aktarılıyor, bambaşka bir şeye de dönüşüyor.
0: Evet, yani biz burada kendi yerel unsurlarımızı da orada çok fazla, işte mesela döner örneğini verdik evet. Ya işte bize has bir şeyken bir anda oralarda da marka olmuş ve insanların artık damak tadı haline gelmiş ve oralarda da mesela işte baklava da böyle evet, yani bizden evet. Çıkmış ama bugün bunu New York'ta da görebilirsiniz, işte İngiltere'de de görebilirsiniz marketlerde ve çok beğeni alan bir yiyeceğe dönmüş. Tabii ki tarhana bizim kendi Anadolu evet. Öz kültürümüzle ilgili bir ürün ve bu dünya mutfağına bir katkı. Yani bu göçler, diasporamız aynı zamanda bizdeki pek çok böyle yemek gibi yerel unsurları da daha evrensele taşınması, farklı kültürlerin de bunları tanıması anlamında bir kültür elçiliği görevini de yerine evet, getirmiş oldular evet. Aslında.
1: Hocam ne olursa olsun iki kültürde var olmak biraz zorluk da taşıyor, öyle değil mi? Ülkenize geliyorsunuz, belki gurbetçisiniz, yaşadığınız ülkede belki yabancısınız. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şöyle, aslında bazen tabii bu kimlik aidiyet sorunlarına yol açmıyor diyebiliriz tabii ki. Çünkü bazen hani istesek de istemesek de ayrımcılık gibi politikalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bugün yakın zamanda bunlarla da müşahede ediyoruz. Belli toplumlarda belli kesimler ibadet yerlerine saldırılar düzenleyebiliyorlar. İşte bizim kutsal değerlerimizle ilgili belli hassasiyetlerimizi zorlayıcı bazı eylemler yapabiliyorlar. Bunlar hemen her toplumlarda yaşanan bir şey aslında baktığımız zaman, ama eskiye nazaran tabii daha fazla insan hakları örgütleri, işte bu yapıların gelişmesiyle beraber daha saygılı, daha bir arada yaşama kültürünü benimseyen yapıların daha da geliştiğini görüyoruz. Yani bu anlayış da artık biraz daha arkaik kalmaya başladı. İnsanlar artık farklı anlayışlara, farklı kültürlere daha saygılı davranıyorlar. Ama tabii ki bu hiçbir zaman olumsuzlukların yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Ama bunlar oluyor, olmuyor değil, ama artık daha bunlara karşı bir yüksek bir bilinç ve duyarlılık olduğu için daha kolay aşmamızı da sağlıyor.
1: Yani bir denge kuruldu diyebilir miyiz?
0: Evet, evet. Yani çünkü artık çok farklı ülkelerde Türk diasporası var ve artık o ülkelerin kendi sistemlerine entegre olmuş durumdalar. Yani o eski ayrımcılıklar, eski bir takım şeyler çok kalmadı ama yine de olmuyor değil. Dikkatli de olmak lazım ama olduğu yerlerde de tabii gereken müdahalelerde de bulunuluyor.
1: Hocam, bir de yabancı ülkelere eğitim için giden veya gönderilen öğrencilerimiz, gençlerimiz var. Sayıları da son yıllarda oldukça arttı. Uyum sürecinde genç bireylere tavsiyeleriniz neler olur?
0: İkili bir yapıdayız aslında şu an. Türkiye çok fazla uluslararası öğrenci de alıyor, çok evet. Fazla öğrenci de evet. Veriyor. Bu anlamda tabii hep geçmişte Tanzimat'tan beri hep böyle bir bizden gidenler oldu. Oradaki kültürü öğrenip gelip işte buradaki şey aktarma. Burada önemli olan şey, gelen öğrencilerimiz için de söz konusu, ikili kültürden istifade etmek. Yani biz de onlardan bir şey öğreneceğiz, onlar da bizden bir şey öğrenecek. Biz de gittiğimiz zaman dil eğitimi olsun ya da herhangi başka bir okulla ilgili programla ilgili orada bulunmak olsun, Erasmus gibi, bulunan kültürden fazla nasıl kendimize bir şeyler katabiliriz? Oradan nasıl beslenebiliriz? Sonuçta kültür evrensel de bir şey. Yani şimdi Viyana'da okuyorsunuz, Viyana'nın o sanatsal yapısından istifade etmek durumundasınız. Tabii, ya da işte mutlaka. Hollanda'dasınız. Yani Hollanda ressamları mesela önemli bir alan. Bazen öğrenci orada uzun yıllar kalmış ama oradan bir haber bir şekilde gelmiş. İşte bunlar çok doğru şeyler değil. Yani madem oradan o kadar 4-5 sene kalındıysa O kültürü iyi öğrenmek lazım. Bu da bir kazanç. Yani kendimize katacağımız mutlaka bir şey. O yüzden artık şimdi biraz

0: daha öğrencilerimiz bunların farkındalığıyla yetiştikleri için gittikleri yerlerden çok hızlı kendi gelişimlerini sağlayıcı kazanımlar, oradaki belli kurslara, programlara dahil olarak bunu çok başarılı bir şekilde yaptıklarını söyleyebiliriz. Bir taraftan da onlar bizim aynı zamanda kültür elçilerimiz.
1: Evet. Peki gidip orada kalmak isteyen, orada yerleşmek isteyen gençlerimiz bir anlamda beyin göçü oluyor.
0: Evet, bu tercihte bulunanları tabii sonuçta saygılı
1: Tabii.
0: olduğumuzu söyleyelim ama diğer taraftan da kendi kazandığımızı, kendi geliştirdiğimiz belli bir seviye aldığımız mesafeyi kendi ülkemiz adına da kullanmayı da düşünelim. Yani birçok insan da tabii orada yetişip tekrar ülkesine dönüp ülkesine hizmet ediyor. Yani burada ila nihai olunacak gibi bir durum yok. Yani belli bir süre olunabilir, kalınabilir ama tekrar kendi ülkesine dönüp buradaki kendi vatandaşlarına, kendi halkına da hizmet edebilir. Yani bunu böyle ikili düşünmek lazım. Son kertede hani burası kendi vatanımızdır, kendi milletimizdir. Ve bir taraftan da biz o donanımımızı kendi milletimiz için de bir şekilde kullanmayı düşünmemiz biraz sorumluluk duygumuz adına iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bilgimizi orada yaşadığımız tecrübelerle harmanlayıp daha zenginleşmiş olarak ülkeye dönmek
0: Kesinlikle.
1: ve kendi vatanımıza hizmette
0: Evet etmek.
1: bulunmak tabii ki çok daha güzeli. Hocam sorunun başında ülkemizden yurt dışına giden öğrenciler olduğu gibi yurt dışından da ülkemize gelen öğrenciler olduğunu söylediniz. Onlar hakkında neler söylemek istersiniz? Ülkemize katkıları ya da döndükten sonra ülkelerine katkıları konusunda?
0: Türkiye uluslararası öğrenci pastasından önemli pay alan ülkelerin başında geliyor aslında ve uluslararası öğrencilerin çok tercih ettikleri bir ülke haline geldik. Çok şükür Türkiye'deki üniversitelerimizin kapasiteleri ve kurumlarımızın öğrenci seçme konusundaki artık mekanizmaları çok güçlü işliyor. Bu öğrencilerimiz gelip Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıyorlar. Burada kendilerini yetiştiriyorlar ve ülkelerine döndükleri zaman o ülkelerde bakan, milletvekili ya da işte hatta başbakanlık noktasına kadar ulaşabiliyorlar. Bunlar da bizim için tabii kültürel diplomasi. Yani bunlarla daha müzahir çalışabilirsiniz. Yani çünkü biz de okumuşlar, Türkçeyi biliyorlar. Artık bugün bu avantajları sağladığımız bir dönemdeyiz. Mesela işte Somali çok fazla şekilde bu şekilde yetişmiş devlet adamı var. Yani bu da aslında ülkemizin hem uluslararası öğrenci noktasında çekim alan bir ülke olduğunu gösteriyor. Hem de bizde okuyan öğrencilerin de burada yetişmiş öğrencilerin, bizim eğitim sistemimizde yetişmiş öğrencilerin döndükleri zaman da kendi ülkelerine hizmet etmeleri anlamına da geliyor. Bu anlamda da iyi bir seviyedeyiz diyebilirim.
1: Daha ileride de belki diplomatik ilişkileri daha da sıcaklaştıran bir unsur değil mi?
0: Şüphesiz kültürel diplomasi açısından bizim bir avantajımız olacak.
1: Peki hocam vatandaşlarımız memleket özleminin yanı sıra yeni deneyim ve farklı kültürlerle kaynaşırken aslında az önce de söylediniz kültürümüzü de temsil ediyor. Bir anlamda temsilciler onlar bizleri temsil eden. Peki temsil sürecinde elçiliklerin veya kamu kuruluşlarının yaptığı faaliyetler de var. Ülkemizi tanıtan. Biraz da bunlardan söz edelim mi daha
0: Evet.
1: kurumsal?
0: Başta konsolosluklarımız var tabii büyükelçiliklerimize
1: Evet.
0: bağlı. Onlar vatandaşlarımızla ilgili hizmetleri yürütüyorlar. Yine Yurt Dışı Türkler ve Akrabatalıklar Başkanlığı, TİKA gibi kuruluşlar da çok fazla diasporadaki vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Bugün artık hukuksal bir danışmanlıktan basit bir vatandaşlık işlemlerine kadar hemen her konuda eğitim, sağlık, ülkemizden hizmet alma, ülkemizden destek alma konusunda çok açık kaynaklarımız var. Kurumsal yapılarımız var, müşavirliklerimiz var. Bugün aile ateşelerimiz de artık kuruldu belli ülkelerde. Dolayısıyla buralara çok kolay erişebilir vatandaşlarımız. Bunların düzenledikleri belli programlar var, organizasyonlar var. Artık çok daha yakın ve sıcak bir bağın çok daha kurumsallaştığından bahsedebiliriz eskiye nazaran.
1: Peki sizin bakanlığınızın bu konuda herhangi bir faaliyeti var
0: Tabii
1: mı?
0: Aile Bakanlığımızın da aile ateşelikleri var. Aile ateşelerimiz de bulunduğumuz ülkelerde özellikle çocuk, yaşlı, kadın gibi alanlarda sosyal hizmet ihtiyacı olan vatandaşlarımızın süreçleriyle ilgili takip ve destek hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yine aynı zamanda kendi ülkemizdeki sosyal hizmet kapasitesini o ülkelerdeki vatandaşlarımız için kullandırma noktasında da belli çalışmalar yürütüyoruz. Bu tarz imkanlar tabii bakanlığımızın da ateşelik sayılarının artmasıyla da devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam sohbet çok güzel ama ne yazık ki bu haftada programımızın sonuna geldik. Süremiz doldu. Bizimle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'le birlikteydik ve diasporadaki aileleri konuştuk. Programımızı noktalıyoruz bu haftada. Haftaya bu çatı altında başka bir başlıkta aileyi konuşmaya devam edeceğiz. TRT Türkiye

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından hürmetle ve sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Böylelikle diasporadaki tüm vatandaşlarımıza da selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalınız.
1: Nilay Yazarkan Keleş'in hazırladığı ve Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşçakalın.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Önemli konuları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de hepimizin bildiği yani immün yani bağışıklık sistemimizi biraz detaylı konuşacağız. Bağışıklık sistemimiz nasıl çalışır? Hangi faktörler, hangi nedenler, hangi mekanizma ile bağışıklığımızı zayıflatır? Onu konuşmaya gayret edeceğim. Evet, bağışıklık sisteminin hayati bir rolü vardır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Vücudunuzu sizi rahatsız edebilecek zararlı maddelerden, mikroplardan ve hücre değişikliklerinden korur. Bağışıklık sistemi daha önce her zaman söylediğimiz gibi organlardan, hücrelerden, proteinlerden oluşur. Bağışıklık sistemimiz sorunsuz bir şekilde çalıştığı sürece onun vücudunuzda yaptığı hayati işlevleri fark etmezsiniz. Ancak düzgün çalışamazsa, zayıflarsa veya özellikle agresif mikroplarla savaşamazsa hastalanırsınız. Vücudunuzun daha önce hiç karşılaşmadığı mikroplar yanında daha önce karşılaştığınız mikroplar da sizi hasta edecektir. Bazı mikroplar sadece onlarla ilk temas ettiğinizde sizi rahatsız eder. Bunlar işte su çiçeği gibi bazı çocukluk hastalıklarıdır. Bağışıklık sistemi olmasa vücudumuza dışarıdan giren zararlı şeylerle veya vücudumuza meydana gelen zararlı değişikliklerle savaşmanın hiçbir yolu olmazdı. Vücudun bağışıklık sisteminin ana görevleri vardır. Bunlar bir tanesi bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi hastalığa neden olan mikroplarla yani hastalık yapıcı ajanlarla savaşmak ve bunları vücuttan çıkarmak. Çevreden maruz kalınan zararlı maddeleri tanımak ve etkisiz hale getirmek. Kanser hücreleri gibi vücutta hastalığa neden olan değişiklikleri erken dönemde tanıyıp ortadan kaldırmak. Demek ki vücudun bağışıklık sisteminin ana görevleri bunlar. Bağışıklık sistemi vücudun kendi olarak tanımadığı birçok farklı şey tarafından maalesef etkinleştirilebilir. Bağışıklık sistemini uyaran yapılara biz ne diyoruz? Antijen diyoruz. Antijen örnekleri mesela bakteri, mantar, virüs, kanser gibi anormal hücrelerin yüzeylerindeki yabancı proteinleri içerir. Bu antijenler bağışıklık hücreleri üzerindeki özel reseptörlere bağlandığında vücutta bir dizi işlem tetiklenir. Vücut hastalığa neden olan bir mikrop ile ilk kez temas ettiğinde özellikle mikrop ve onunla nasıl mücadele edileceği hakkında bilgi depolar. Daha sonra tekrar temas ederse mikrobu hemen tanır ve daha hızlı savaşmaya başlayabilir. Vücudun kendi hücrelerinin yüzeylerinde de proteinler vardır. Ancak bu proteinler genellikle hücrelerle savaşmak için bağışıklık sistemini tetiklemez. Bazen bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudun kendi hücrelerinin yabancı hücreler olduğunu düşünür. Daha sonra vücuttaki sağlıklı zarar hücrelere saldırır. Bu otoimmün yanıt olarak bilinir. Bağışıklık sistemi içinde doğal bağışıklık sistemi ve kazanılmış bağışıklık sistemi olarak anılan iki alt sistem vardır. Bu alt sistemler yakından birbirleriyle bağlantılıdır ve bir mikrop veya zararlı bir madde bağışıklık tepkisini tetiklediğinde beraber çalışırlar. Doğal bağışıklık sistemi zararlı mikroplara ve maddelere karşı genel bir savunma sağlar.

Bu nedenle özelleşmiş olmayan bağışıklık sistemi olarak da adlandırılırlar. Çoğunlukla doğal katil hücreler ve fagositler, bunları biz yiyici hücreler diyorduk, gibi bağışıklık hücrelerini kullanarak savaşır. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin ana işi, örneğin cilt ve sindirim sistemi yoluyla vücuda giren zararlı maddeler ve mikroplarla savaşmaktır. Kazanılmış bağışıklık sistemini antikorlar yapar ve bunları vücudun daha önce temas ettiği belirli mikroplarla spesifik olarak savaşmak için kullanır. Kazanılmış bağışıklık sistemi hayat boyu sürekli öğrenmekte, adapte olmakta, yeni karşılaştığı veya zaman içinde yapıyı değiştirip mutasyona uğramış bakteri ve virüslerle savaşmayı öğrenip kendisini geliştirmektedir. Peki aklımıza şu gelebilir. Hangi faktörler, hangi mekanizmayla bağışıklığı zayıflatır? Ellerinizi sık sık yıkamanın, bütün koruyucu aşıları olmanın, yeterli uyumanın ve sağlıklı bir beslenme programına uymanın kendinizi virüslere ve diğer mikroplara karşı korunmanın ve korumanın etkili yollarından olması şaşırtıcı değildir. Bazen farkına varamayacağınız bazı şeyler vücudunuzun kendini koruma yeteneğini zayıflatıp enfeksiyon veya kanser gibi hastalıklara zemin hazırlar. Boş zamanınızı nasıl geçirdiğiniz, stres seviyeniz, ne sıklıkta bazı zararlı alışkanlıkları olduğunuz, ne kadar fiziksel aktivite yaptığınız ve soluduğunuz havanın kalitesi bile bağışıklık sisteminizin çalışmasını etkiler. Özellikle tütün ve tütün mamileri kullanmak gibi vücuda zararlı birçok alışkanlık maalesef bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bu faktörleri isterseniz daha geniş açıdan bir gözden geçirelim. Bunların birincisi maalesef stres. Stres kişiyi fiziksel veya ruhsal açıdan zorlayan koşullara bağlı gelişen bir tepkidir. Aynı zamanda canlıların kaçma veya savaşma seçeneklerini değerlendirmesi gereken bir duruma işaret eder. Yaşamın temelinde ve başarılı olmanın altında stres ve bunun yönetimi yatar. Stres iyi yönetildiği zaman kısa sürede atlatılarak kişinin zorluklarla mücadele etme, çözüm geliştirme yeteneğini geliştiren ve kendisini aşmasını sağlayan aslında olumlu bir süreci başlatır. Fakat birçok kişi stres yönetimi yapamaz. Ve kısa sürede yararlı olan stres müzminleşerek vücutta dengesizliklerin oluşmasına neden olur. Uzun süreli yoğun stres dönemleri bağışıklık sistemini etkiler. Stres karşısında vücutta sempatik sistem dediğimiz sistem uyarılır. Bunun sonucunda vücudun savaşa hazırlanması için kalbin hızı artırılır. Daha sık nefes alınıp verilir. Kaslara daha fazla kan gönderilir. Kaslara daha fazla oksijen gönderilir. Fakat stres uzun sürer ve müzminleşirse, strese bağlı olarak vücutta artan kortizol hormonu, enfeksiyon ve kanserle mücadele eden T hücrelerinin işlevini bozar. Yapılan araştırmalar uzun süreli stresin, enfeksiyon, kalp damar hastalığı ve kanserden ölüm riskini arttırdığını tespit etmişlerdir. Stres ile mücadele etmede sosyal hayatta aktif olmak, arkadaşlardan, akrabalardan destek almak, öncelikleri belirleyerek hayat akışını planlamak, bir boş zaman değerlendirme, bir hobi ile uğraşmak, düzenli spor ve egzersiz yapmak, özellikle meditasyon gevşeme tekniklerini uygulamak yardımcıdır. Nefes terapileri, resim, müzik gibi sanat terapileri de stresin azaltılmasında faydalıdır. Evet, bir diğer maalesef bağışıklık sistemini zayıflatan nedenlerden bir tanesi, belki de ilk defa duydunuz, yalnızlık. Evet, yapılan bilimsel çalışmalar müzmin stresi yaşayanlara benzer şekilde yalnızlık duygusu olanların ve sosyal iletişimi olmayanların bağışıklık sisteminde sempatik sistem aktivitelerinin artması sonucu bozukluk geliştiğini göstermiştir. Yalnız kişilerde kalp damar hastalığı, kanser ve beyin hastalığı gibi çeşitli sağlık sorunlarının daha fazla görüldüğü, bu kişilerin enfeksiyona daha fazla yatkın olduğu gösterilmiştir. Kendisini yalnız hissedenlerde serbest radikal isimli zararlı maddelerin de daha fazla oluşumuna bağlı gelişen hasar nedeniyle bağışıklık sisteminin bozulabildiği gösterilmiştir. Ayrıca yalnız yaşayanlarda tütün ve tütün mamileri tüketiminin daha fazla olduğu, iltihap göstergesi CRP düzeyinin yüksek olduğu, bu kişilerin hareketsiz yaşadıkları da tespit edilmiş. Bir kişi kendisini yalnız hissettiğinde kanında stres hormonu olan noradrenalin hormonu önemli ölçüde daha yüksek bulunur. Bir kişi hayatını tehdit eden bir durumda
olduğunda

Noradrenalin kan yoluyla dokulara yayılarak virüs gibi patojenlere karşı savunma bağışıklık sistemi işlevini durdurur. Onun yerine yara iyileşmesinde rol oynayan monosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimi artar. Bu iltihap önleyici beyaz kan hücreleri yaralara karşı vücudu savunmada son derece yeteneklidir. Ancak diğer insanlarla yakın sosyal temastan kaynaklanan viral hastalıklara karşı savunmada zayıf kalmaktadır. Bu da virüs kökenli hastalıklara yatkınlık sağlamaktır. Sosyalleşme imkanı olmayan kişilerin özellikle paylaşımda bulunabilecekleri ve kendilerinin sahiplenebilecekleri özellikle çeşitli hobisel faaliyetlerin olması çok çok önemlidir. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, endüstriyel hayatla beraber insanların biraz daha yalnız kalması, özellikle yaşlılar başta olmak üzere birçok insanın yalnız yaşamasına neden olmaktadır. Yaşla beraber bozulma eğiliminde olan bağışıklık sisteminin işlevleri diğer yaşamsal faktörlere daha hızlı bozulmakta. Bu da çeşitli sağlık sorunlarından özellikle hayati derece önemli olanlarda artmaktadır. Bu noktada özellikle sosyalleşmek, arkadaş, dost ve akrabalara bir şekilde sıcak davranmak bu anlamda çok çok önemlidir. Bir diğer immün sistemi yani bağışıklık sistemini tehdit eden olgulardan, aksiyonlardan bir tanesi maalesef hareketsiz yaşam tarzı. Amerikan Koruyucu Önleyici Tıp Dergisi'nde yayınlanan 2012 tarihli bir araştırmaya göre zaman içinde çok fazla oturma ve egzersizden kaçınma vücudun enfeksiyona mücadele yeteneğini bozmaktadır. Yaş, cinsiyet faktörlerinin yanı sıra tütün ve tütün mamulleri ve alkol tüketmek gibi zararlı alışkanlıklar ne olursa olsun hareketsiz bir yaşam tarzı erken ölüm riskinin artmasına neden olmaktadır. 2014 yılında yapılan bir araştırmada düzenli ve ağır olmayan orta derecede fiziksel aktivitenin virüs enfeksiyonuna karşı koruduğu ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağladığını göstermiştir. Bilimsel çalışmalar hareketsizliğin bağışıklık sisteminin bozulmasına, iltihaplanma ve diğer kronik hastalıklara yol açabileceği uyarısını net bir şekilde yapmaktadır. Günlük rutininize 30 dakikalık düzenli tempolu yürüyüş gibi basit egzersiz eklemek hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle gün boyu masa başı çalışan beyaz yakalıların bu egzersize ek olarak çalışma saatleri içinde saat başı birkaç dakika gerinmeleri veya kısa yürüyüş yapmaları en azından bir kalkıp çalıştıkları masanın ya da sandalyenin etrafında şöyle 3-5 tur atmaları ya da çalıştıkları mekanda bir köşeden bir köşeye 3-4 defa gitmelerini şiddetle öneriyoruz. Tüm bunlar bu basit egzersizler bile kalp damar hastalığı, şeker ve obezite gibi birçok riskten kendilerini koruyacaktır. O nedenden dolayı hareketsiz yaşamdan bir şekilde uzak durmak lazım. Yine yaşamsal olarak gün içi aktivasyonlarda kendimize ufak egzersizler tabii ki doğurabiliriz. Arabayı daha az kullanabiliriz. Bisikleti önerebiliriz. Diğer taraftan eğer toplu ulaşım araçlarını kullanıyorsak bir önceki durakta inebiliriz. Ya da bir sonraki durakta inebiliriz. Evimiz çok katlıysa asansör yerine merdivenleri kullanabiliriz. Hafta sonları ya da boş zamanlarımızda ormanda, yeşilli alanlarda, deniz kıyılarında, göl kıyılarında yürüyüşler yapabiliriz. Ya da eğer bunu bir disiplin altına koymak istiyorsanız bir spor merkezinde, bir yüzme havuzunda düzenli olarak sporlarınızı yapabilirsiniz. Evet, demek ki egzersiz çok önemli. Ama bu arada egzersizde bir de şöyle bir olayımız var. Egzersiz yapmamak çok büyük sıkıntı ama bir de bunun tam tersi aşırı egzersiz yapmak da immün sistemi yani bağışıklık sistemini kötü etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şaşırdık değil mi? Çok çok önemli gerçekten. Aşırı egzersizden kaçınmak lazım. Koltukla dost olmak bağışıklık sistemini net bir şekilde bozmaktadır. Ama bunun tersi aşırı egzersiz yapmak da bağışıklık sistemini bozmaktadır. Bilimsel çalışmalara göre aşırı egzersiz sendromu olarak adlandırılan çok fazla yorucu egzersiz yapılması vücut için zayıflatıcı olup kişiyi enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Uzun süreli ve ağır egzersiz yapılması vücutta strese neden olmakta, stres hormonlarının aşırı salgılanması da bağışıklık sistemini bozmaktadır. Bunun yanı sıra kaslarda aşırı çalışmaya bağlı olarak oluşan atıklar, iltihabi sürece uyararak bağışıklık sisteminin bozukluğunu daha da arttırmaktadır. Özellikle profesyonel sporcuların ağır egzersiz programlarının olması onları hastalıklara daha yatkın hale getirmektedir. Yoğun egzersiz yapanlarda özellikle bizim önerimiz nedir? Çörek otu ekserisi kullanılması bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz

olumsuz etki giderebilir. Günde bir ya da iki çay kaşığı çörek otu yağı ya da bir iki çay kaşığı çörek otu tozu tüketilmesi bu anlamda bizim tavsiyemizdir. Sporcuların özellikle bazı besinsel gıdaları destek olarak almasını da öneriyoruz. Yoğun egzersizin vücutta oluşturduğu zararlı oksijen hasar, ozon otomoterapi gibi yani ozon terapi gibi antioksidan kapasitesi arttırılarak da giderilebilmektedir. Özellikle egzersiz yapanlarda bizim majör ozon terapi dediğimiz kanın vücuttan alınıp ozon alıp tekrar geri verilme işlemi. Ya da minör ozon terapi dediğimiz yaklaşık 2,5 ila 5 cc kanı alıp yaklaşık yine 2,5-5 cc ozon gazı ile karıştırıp intramüsküler kabadan ya da koldan bir şekilde iğne şeklinde vermek de özellikle bu noktada fayda sağlayabilir. Yine yoğun egzersiz öncesi C vitamini alınması kas güçsüzlüğünde, kas harabiyetinde azalma, antioksidan kapasitesi iyileşme ile etkili olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı bir yaşam ve düzgün çalışan bağışıklık sistemi için aşırı egzersizden kaçınmalıyız. Profesyonel sporcuların bu sebepten dolayı da buna dikkat etmeleri, gerekirse bu konuda bir uzman görüşü almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, yine bağışıklık sistemimizi çökerten başlıca konulardan bir tanesi benim de düşmanı olduğum tütün ve tütün mamulleri. Bir de şimdi ne eklendi bunlara? Kimyasal tütün ve tütün mamulleri eklendi, değil mi? İster geleneksel tütün mamülü, istersen kimyasal tütün mamülü olsun, net olan bir şey var. Bağışıklık sistemini bozan nikotine maruz kalıyorsanız bağışıklık sisteminiz gerçekten çökmüş demektir. Nikotin stres hormonu kortizol seviyelerini artırırken beta hücrelerinden antikor oluşumunu ve T hücrelerinin yabancı antijene tepkisini azaltır. Tütün ve tütün mamulleri tüketiminin bırakılması, bağışıklık sistemine olumsuz etki yapan kortizol hormonu seviyesini düşürür. Böylece bağışıklık sisteminin çalışmasında düzelme olur. Tütün ve tütün mamullerini bırakıp nikotin bandı kullananlarda ise kortizolde azalma meydana gelebilmektedir. Bir dergide yapılan araştırmada hayvanlar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre kimyasal tütün ve tütün mamullerinden gelen buhar akciğer enfeksiyonuna daha duyarlı hale getirmiş ve zarar vermiştir. Araştırmalar kimyasal tütün ve tütün mamullerinin güvensiz olduğunu, çünkü buharlarının serbest radikaller içerdiğini gösteriyor. Bu tütün ve tütün mamullerinin kimyasal formları solunum yolu iltihabına, bakteri virüslere verilen yanıtların bozulmasına neden olabilmektedir. Nikotinin bilimsel çalışmalarda gösterilen bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkilerini şöyle size sıralayabilirim. Bir defa enfeksiyona karşı vücudun verdiği bağışıklık tepkisini bozar. Dalak hücresinin antikor oluşturma yeteneğini azaltır. Kandaki bağışıklık hücresi yani monositlerin çoğalmasını azaltır. Monositlerin azalması, lenfosit, makrofaj ve dendritik hücre gibi diğer bağışıklık sistemi hücrelerinin enfeksiyona ve kanser hücresine tepki vermesini bozar. Bu sonuçlara baktığımızda neden yeni koronavirüs yani COVID-19 enfeksiyonunun tütün ve tütün mamulü içenlerde ciddi hastalık ve ölüm riskini 14 kat arttırdığını daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle tütün ve tütün mamullerinin hepsinin tüketilmesinden, özellikle kimyasal tütün mamullerinden kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması şarttır. İnsanlığın bundan sonraki mücadelesi bağışıklık sistemi ve enfeksiyon ajanlar arasında olacaktır. O sebepten dolayı da biz bu noktada eğer böyle bir zararlı ve kötü bir alışkanlığınız varsa derhal ve şiddetle ve tek bir seferde mutlaka bırakılmasını şiddetle salık veriyoruz. Evet, diğer bir bağışıklık sistemi ile ilgili konu maalesef ultraviyole yani mor ötesi radyasyona, ışınlara maruz kalmak. Evet, ultraviyole A radyasyon, ultraviyole radyasyon tipleri içinde insan DNA'sına en az hasar verici olandır. Uzun yıllar boyunca maruz kalınması ciltte yaşlanma ve bazen de cilt kanserlerine neden olur. Ultraviyole B ise bu radyasyon ultraviyole A radyasyona göre daha fazla enerji içerir. Bu nedenle DNA hasarı yapıcı etkisi daha fazladır. Güneş yanıklarına neden olan radyasyon işte budur. Özellikle cilt kanseri gelişiminden de sorumludur. Ultraviyole C radyasyon enerji düzeyi en yüksek güneş ışını tipidir. İnsanlarda DNA hasarı yapıcı etkisi çok çok yüksektir. Ozon tabakasındaki ozon gazı ile reaksiyona girerek dünyaya daha az miktarda ulaşması sağlanır.
Özellikle virüs ve bakteri öldürmek için ortam

hava, su, gıda ve cansız maddelerin sterilizasyonu işte bu ultraviyole C lambaları ile yapılır. Bazı hava kirletici gaz ve kimyasalların seviyelerinin son 50 yılda yükselmesi, ozon tabakasını tüketerek güneşten gelen zararlı ultraviyole radyasyon seviyesini arttırmaktadır. Atmosferdeki ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınları süzerek dünyaya daha az miktarda gelmesini sağlar. Dünyaya ultraviyole radyasyonun daha fazla gelmesi daha yüksek oranda cilt kanserine, katarakt ve bağışıklık sistemine zayıflamaya yol açmaktadır. Çevresel ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, bağışıklık tepkilerinin bozulmasına, enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilmekte ve cilt kanserinden koruyucu hücrelerin işlevlerini bozabilmektedir. Güneş gözlüğü, koruyucu giysisi giymek, işte şile bezi gibi pamuklu veya havaalan, bu bizim için önemli. Güneş gözlüğü, koruyucu giysi giymek, şapka takmak, özellikle 30 faktör ve daha yüksek güneş koruyucu bir şekilde sürmek yardımcı olabilir. Bununla birlikte yeterli miktarda D vitaminine sahip olmak da sağlıklı bir hayat için çok çok önemlidir. Açık tenlilerin öğlen saatinde ciltlerini pembeleştirmeye yetecek süre, yani 5-15 dakika, koyu tenlilerin ise yaklaşık 30 dakika güneşlenmelerini tavsiye etmekteyiz. Güneşlenme esnasında güneş koruyucu kullanılmamalı, el sırtı ve yüz bölgesi örtülerek diğer bölgeler D vitamini alımı için güneşte bırakılmalıdır. Son araştırmalar dünyada enerji kaynağı olarak Montreal Protokolü kapsamında fosil yakıtlardan daha çok çevreci yeşil enerji kaynaklarının kullanılmaya başlanmasıyla son 30 yılda ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü, 2030'lu yıllarda kapanmasının tahmin edildiğini gösteriyor. Yeni koronavirüs enfeksiyonuna bağlı sanayi üretiminde ve araç trafiğinde azalma da çevre kirliliğini azaltarak buna bir miktar katkı sağlamıştır. Bu sebepten dolayı da en güzel atasözlerimizden biri olan "Güneş girmeyene ve doktor girer" sözü çok anlamlıdır. Cildin yeterli miktarda güneş ışığına maruz kalması, bağışıklık sisteminin çok önemli dostu ve arkadaşı olan D vitamini yapımını arttırır. Ayrıca güneş ışığındaki ultraviyole radyasyon, aralarında yeni koronavirüs olmak üzere birçok virüsün çoğalma ve bulaşma gücünü azaltır. Bu nedenle yaz aylarının gelmesiyle yeni koronavirüs pandemisinde azalma beklenmektedir. Fakat bu enfeksiyonun etkili bir tedavi aşısı her ne kadar net olarak bulunmuştur ama bundan sonraki birçok virüs enfeksiyonlarından korunmak noktasında virüsün tüm tiplerine karşı, sadece korona değil, influenza, şey kabı ne derseniz, bütün virüs enfeksiyonu D vitamini önemi şiddetle yapan araştırmalarda daha çok gösterilmektedir. O sebepten dolayı da D vitamini seviyelerini kanda belli bir oranda tutmak için güneşten daha çok istifade edeceğiz. Daha çok güneşle temasımız olacak. Artı eğer bir şekilde D vitamini seviyemiz tüm bunlara rağmen yükselmemişse ya da yükselmezse muhakkak bizi takip eden hekimin eşliğinde onun önerisiyle uygun süre ve uygun dozda D vitamini muhakkak kullanmamız gerekecektir. Bu sebepten dolayı da bizler D vitamini gerekirse damla, gerekirse haftalık ya da belli günlerde kapsül şeklinde almakla beraber D vitamini seviyemizi ihtiyacımız olan 60 ya da 80 bandına doğru yanaştırmak bizim için önemlidir. O sebepten dolayı hem güneşten istifade etmek hem de D vitamini takviyesi almak noktasında bir şekilde bilinçli olmalıyız. Sadece kendimiz değil, aile fertlerimizin her bir çocuklarımızın da hem güneşlenmesini sağlayıp hem de eksik olan D vitamini seviyeleri tahlille belirlendiyse D vitamini takviyesini almasını muhakkak ebeveynler olarak sağlamalıyız. D vitamini virüsler için bizim için çok çok önemli bir vitamindir. Evet kıymetli dinleyicilerim, immün sistemi bağışıklık sistemini zayıflatan etkenlerin çoğunu konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

İçtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına

0: 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. İkinci bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu kez stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşulabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyoruz açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanlara hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran heyetine ülkeyi terk edin talimatı geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediği ileri sürüldü. Trump, yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Fly Dubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı dedi. İngiltere bir kez daha Brexit seçimine mi gidiyor? İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa ve İspanya'dan gelen destek açıklamalarının ardından gelecekteki bir seçim manifestosuna ikinci bir Brexit referandumunun ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılma seçeneğinin dahil edilebileceğini bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşı bitmeye çok uzak. Moskova baskıyı artırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri harekattan vazgeçeceğine dair herhangi bir işaret vermiyor. Ülkenin sahadaki büyük kayıplarına ve ekonomide yarattığı tahribata rağmen Moskova yönetimi savaşı sertleştirmeye devam ediyor. Rusya, Macaristan'ın bazı diplomatik personelinin ülkeyi terk etmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, bu ülkenin Rusya'daki bazı diplomatik personelinin 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Fransa'da kriz masası toplanıyor. Fransa'da hükümet, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği, yer yer şiddet olaylarının yaşandığı, ülke geneline yayılan eylemler karşısında kriz masasını toplama kararı aldı. Yemen ordusu Taiz ve Lahiç'te geniş çaplı Husi saldırılarının püskürtüldüğünü açıkladı. Yemen ordusu Perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Lahiç illerinde Husilerin geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü, Husilerin mevzi ve araçlarına hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya sıçradı. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına ilişkin taleplerle başlattığı protesto ve okul blokajlarının ardından Belçika'nın Liège kentinde de öğrenciler çok sayıda okulun önünde eylem düzenledi. Bugünün son haberi ekonomiden. Brent petrolün varili 97,39 dolardan işlem görüyor. Dün 99,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 98,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:34 itibariyle kapanışa göre %0,6 azalarak 97,39 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz
1: bulduk Arzu Hanım.
0: programımıza.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
1: Aynen,
0: Pek çok
1: aynen.
0: başlık var. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimiyle başlarsak eğer, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai,
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç haftada herhangi bir dönemden daha fazla petrol taşıdıklarını belirtti. İran da bu arada Körfez ülkelerindeki altyapıya saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu. En son bizim okuduğumuz haberde de İran heyetinin Washington'u terk etmesini istediği de Marco Rubio'nun yine dinleyicilerimize ilettiğimiz haberlerden biri. Karşımızda nasıl bir tablo var hocam?
1: Diplomasiyle savaşın gerçek manada kilitlendiği, dolayısıyla bu kontrollü gerilimin her geçen gün daha da ötesi her an yükseldiği ve sadece bir ABD işte İsrail-İran bağlamında değil, bölgeden küresele doğru bunun çok daha derin etkilerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bir kriz durumuyla karşı karşıyayız ve şu anki tarafların açıklamalarına bakıldığında ne İran tarafı burada mevcut kırmızı çizgilerinden vazgeçiyor ne de Trump açısından bakıldığında Trump bu işin peşini kolay kolay bırakmayacağım diyor ve doğrudan şu an İran ile bir savaş durumu olmasa bile diğer taraftan İran'ı ekonomik olarak felç etmeye yönelik adımlarını ve baskılarını daha da arttırıyor. Bu tabii İran'a dönük bu artan baskılar kaçınılmaz olarak İran'ı bir karşı reflekse doğru itiyor. Bu reflekste de bakıldığında diyor ki eğer ben yanarsam bölge de yanar. Amerika ile işbirliği yapan diğer aktörler de yanar diyor. Ve bu konuda çok net bir şekilde kararlılık mesajı verdiğini ve bunu halen sahadaki Yemen başta olmak üzere vekil aktörler üzerinden gerçekleştirebileceğini söylüyor. Şimdi buradaki temel tablo şu. Artık İran ve Amerika arasında bölgede jeopolitik bağlamda ve psikolojik anlamda bakıldığında çok kestirilemeyen ve bundan dolayı baskının sadece bölge bağlamında değil küresel finans boyutunda da etkisini gösterdiği ve şu an belirsizliğini koruyan dünyada bunun özellikle kaynaklar boyutuyla, tedarik zincirleri boyutuyla ve bu kapsamda stratejik kaynaklar da dahil olmak üzere bunun olumsuz bir şekilde yükseleceği bir dönem söz konusu. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mevcut şartlar altında, bunu daha önce burada yine ifade ettik. Rusya-Ukrayna savaşının bir benzeri şu an İran bağlamında da devam ediyor. Çünkü bu İran üzerinden yani Birleşik Devletler'in hegemonyasını devam ettirmeye yönelik olarak bir Çin hesabı var. Ve İran'ın şu an bakıldığında bu mevcut ilişkilerinden çok vazgeçmesi ya da Çin'den her ne kadar farklı bir takım açıklamalar gelse de İran'ı başlı başına bir yalnızlığa mahkum etmesi de çok mümkün değil. Ve bugün bakıldığında İran her şeye rağmen Rusya ve Çin'in burada verdiği destekle bir şekilde ayakta. Diğer türlü yani burada tamamen bir çıkmaz durumu söz konusu olsa bu sefer İran'ın bu bahsettiğimiz tehditleri ki biraz sonra yine onun üzerine dururuz. Mesela Birleşik Devletler'in Irak dahil olmak üzere bölgeden çekilme durumlarına bakıldığında artık o hantal her an hedef olarak açık bir durum arz eden oradaki askeri varlığına yönelik yeni bir konuşlanma süreci söz konusu.
0: Irak'ta terör örgütü DAEŞ'le mücadele adı evet. altında Irak hükümetiyle işbirliği yapıyordu. Amerika Hı. Birleşik Devletleri güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve 12 yıl aradan sonra Irak'tan çekildiğini açıkladı. Çekildi.
1: Evet, evet.
0: Suriye sonrası bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekiyor hocam?
1: Yani çok net oradaki durum. Birleşik Devletler sahada görünür olmaktan aslında vazgeçiyor. Bu tamamıyla bu çekilme bölgeyi terk etme anlamında değil. Birincisi Irak'ta Irak'ın işgaliyle birlikte 2003'ten itibaren bakıldığında net bir şekilde Birleşik Devletler orada kendi arzu ettiği şekliyle bir yapı inşa etti. Bugün oradaki hem Bağdat hem Erbil boyutuyla bakıldığında burada Birleşik Devletleri karşılarına alabilmeleri çok mümkün değil. İran adı her ne kadar ön plana çıksa da ki bugün mesela yanılmıyorsam bugün bir haberde de vardı. İslamiyet Direniş bir açıklama yaptı. Birleşik Devletler'in çekilmesi sonrası DAEŞ'i bu sefer bunlara gerekçe göstererek DAEŞ veya farklı unsurları gerekçe göstererek biz burada kalacağız diyor. Şimdi bunu biraz daha açtığımızda aslında Birleşik Devletler açısından İran'a dönük önümüzdeki süreçte operasyon ya da baskılar daha da arttığında İran'ın sadece Yemen değil Irak bağlamında da orada Amerikan hedeflerini daha önce vurdu. Daha şiddetli vurması veya burada çok daha farklı sonuçların çıkması durumu söz konusu olduğu için öncelikle burada açık hedef olma durumundan çıkıyor ama istihbarattan tutun iktisadi ticari ilişkiler ya da işte Amerika'nın oradaki petrol dahil edindiği imtiyazların korunmasına ve siyaseten oradaki etkisini devam ettirmeye yönelik oradaki bir şekil bir takım taahhütleri bence devam ediyor yani bakıldığında. İkincisi DAEŞ tehdidi ortadan kalktı anlamına geliyor ama
0: evet.
1: az önce söylediğim
0: bitirdim
1: gibi
0: dedi zaten.
1: Bitirdim
0: Trump
1: diyor. Tabii.
0: Bitirdim diyor.
1: Ama bu sefer diğer aktörler DAEŞ veya benzeri buradaki yapıları, terör yapılarını gerekçe göstermek suretiyle orada oluşan güç boşluğunun kendileri tarafından doldurulacağını söylüyorlar. Şimdi bu Irak içerisinde bugün Bağdat'taki açıklamaya da baktığımızda 2027'ye kadar süre verdi. Irak içerisindeki Irak ordusu dışındaki silahlı unsurların ki burada Haçlı Şabi ve İslami Direniş bu Şii grupların içerisinde yer aldığı bütün grupların bu silahları teslim etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla şöyle bir tablo var. Birleşik Devletler'in çekilmesi sonrası Irak'ta gerçekten egemenliği sağlayabilecek bir güçlü merkezi yapı ne kadar var ve İran etkisi burada ne kadar güçlü ya da zayıf önümüzdeki günlerde bu daha bir netlik kazanacak. Fakat şu anki mevcut tabloya bakıldığında Irak açısından çok da kolay olmayan bir süreç var. Bir Bağdat ve Erbil noktasında bir ayrım var. İki bölgedeki Irak'ın kuzeyindeki ya da Irak Kürtler açısından bakıldığında orada tek bir yapı söz konusu değil. Daha heterojen ama en azından ikiye bölünmüş bir yapı var. Ve bu yapılardan bir tanesi de İran ile daha yakın bakıldığında. O yüzden Irak merkezi yönetiminin bundan sonraki süreçte yapacağı işbirlikleri gerek Suriye ile gerek Türkiye ile en başta olmak üzere Irak'ın hem istikrarı hem güvenliği hem de oradaki bir takım olduğu bittilere karşı Bağdat'taki mevcut yapının oradaki varlığı açısından daha büyük önem arz edecek. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu boşluğu doldurmaya yönelik oradaki söylemlerle Irak'taki Bağdat'taki mevcut yönetimin bir takım endişeleri ve beklentileri bağlamında bir tablo ve bu tablo kapsamında da burada İran'ın atacağı adım oldukça önemli. Vereceği oradaki reaksiyon oldukça önemli. Bu kapsamda Irak da nasıl bir gelecek olacağı ortaya çıkacak ama şu an için evet Irak'ta egemenliği, Amerikan güçlerinin çekilmesi boyut itibariyle önemli bir aşama yaşandı. Ama bu önümüzdeki bir yıl oldukça kritik.
0: Evet, yani bu güç boşluğundan dolayı
1: hem devam eden ABD-İsrail-İran savaşının durumu. Çünkü İran şunu kolay kolay kabul etmek istemiyor. Suriye sonrası Lübnan ve Irak'ta büyük ölçüde kaybetmeye başlayan, özellikle Lübnan boyutuyla bakıldığında bir İran söz konusu. İran'ın şu an çok net direndiği nokta Yemen, Husiler üzerinden. Orada Filistin ve işte İsrail'i gerekçe göstererek ön planda olmaya çalışıyor. Irak noktasında her ne kadar düne kadar ABD ve İran ki hem Afganistan hem de Irak'ın işgalinde İran'ın verdiği destek malum. Bunu İran tarafı kendi açıklamıştı. Ama bugün devran döndü. Afganistan ve Irak'ta Amerika'ya yardım eden İran bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu kazanımlarını kaybetme direnç cephesi ya da direniş cephesi ekseni olarak adlandırdığı bu bölgede ve dolayısıyla Irak'tan da kolay kolay çıkmak istemeyecek gibi. Irak Şiilerini de kullanmak suretiyle orada işte Haçlı Şabi başta olmak üzere burada kendine göre bir takım aksiyonlar ortaya koyabilir. Birleşik Devletler'in burada İran'a dönük yürüttüğü operasyonu ya da savaşın seyri Irak cephesini de büyük ölçüde etkileyecek.
0: Peki. Önümüzdeki yıl özellikle daha çok konuşacağız.
1: Evet, yani biz şu andan itibaren artık konuşulmaya başlanıldı. Birleşik Devletler'in sistematik olarak bir anlamda bıraktığı orada bir güç boşluğu var.
0: Kim dolduracak? Ne şekilde dolduracak?
1: Dolduracak.
0: Hep birlikte göreceğiz. Biraz da Avrupa'ya bakalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü, bununla ilgili herhangi bir şüphe olmadığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de orduyu büyütme kararı aldı. Bu adımlar, bu açıklamalar ne anlama geliyor?
1: Geliyorum diyen açıklamalar ve bizim açımızdan çok da sürpriz olmayan savaşın cephesinin Ukrayna'yı aşabileceği ile ilgili. Ve burada özellikle NATO ve Polonya başta olmak üzere Baltık devletlerinin verdiği bir takım reaksiyonlar da göz önünde bulundurulduğunda burada Rusya tarafı her türlü olasılığa karşı hazırım mesajı veriyor. Kaliningrad krizi her geçen gün yükselen bir kriz olarak burada ön plana çıkıyor. Ve bir düne kadar konuştuğumuz bu hibrit savaş boyutunda şimdi hem Avrupa ekonomilerini hem Avrupa siyasetini siber boyut dahil olmak üzere bu bahsettiğimiz hibrit savaşlar noktasında bu tansiyonun daha da yükseleceği ama en nihayetinde Rusya'nın klasik anlamda şu an Ukrayna'da ciddi anlamda kayıpları söz konusu olsa da Avrupa'nın istihbarat dahil olmak üzere Avrupa ve dolayısıyla da NATO'nun istihbarat ve lojistik bağlamında ki buna aklınıza gelebilecek ki bunu Ruslar devamlı şekilde gündeme getiriyor. Burada savaşın devam etmesi ve Rusya'nın yıpranması bağlamında çok boyutlu bir rol oynayan Avrupa'yı cezalandırmaya dönük bir burada psikolojik harbin gereği olarak da söyleyebilirsiniz veya Avrupa ekonomilerini daha da baskı altına almaya dolayısıyla Avrupa kamuoylarıyla Avrupa'daki siyasetçileri karşı karşıya getirmeye yönelik bir süreci burada daha da hızlandırmaya ve burada bir kararlılık göstergesi olarak bunu ortaya koymaya dönük bir duruş olarak değerlendirilebilir. Çok sürpriz değil ama en nihayetinde bu bahsettiğim eğer savaşın o zaman durumu olursa belki bir takım Belarus'un da içinde olduğu farklı orada gelişmeler yaşanabilir.
0: Peki. Evet. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa'nın savunma kapasitesinde büyük açıklar olduğunu ve bunların nasıl kapatılabileceğine odaklanmaları gerektiğini açıkladı, söyledi. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya Avrupa Birliği bütçe taslağında 100 milyarlarca avroluk kesinti yapılması teklifinde bulundu. Bir yandan da İngiltere'de İşçi Partisi Avrupa Birliği'ne yeniden katılmaya
1: Evet.
0: hazırlanıyor. Avrupa'daki bu gelişmeleri nasıl okumak
1: Yeniden
0: lazım?
1: birlik diye burada daha önce konuşmuştuk. Hem transatlantik bağlamındaki ilişkilerin belirsizliği, hem Rusya-Ukrayna savaşı ve benzeri buradaki krizler Avrupa'yı bir kere genel anlamda Avrupa Birliği ve İngiltere noktasında tekrardan bir değerlendirmeye itmiş vaziyette ve son dönemde özellikle Trump'ın bir takım tavırları bu süreci hızlandırıyor. İşte Grönland'ı konuştuk, bu bağlamda Kanada'yı konuştuk. Buna benzer hadiseler belki önümüzdeki süreçte daha da sık konuşulacağı için, ki asıl buradaki belirsizlik Rusya-Ukrayna savaşının nasıl neticeleneceği ve Rusya

0: ve ABD arasında nasıl burada bir anlaşmanın söz konusu olacağı. Bir diğer husus, burada NATO ve Amerika Birleşik Devletleri bağlamında birçok şeyi test ettiler, birçok hayal kırıklıkları yaşadılar. Ama buna rağmen bir paradoks durumu var. Bir taraftan orduları yok ya da çok zayıf orduları var. Buna yönelik olarak daha güçlü bir şekilde caydırıcı bir savunma altyapısı ve askeri bir varlık ortaya koymaya çalışan bir Avrupa var. Ama diğer taraftan da yine başını Almanya'nın çektiği orada bir takım ülkelere bakıldığında diyorlar ki birazcık burada cimrilik yapalım ya da bu kaynakları daha farklı noktalara kaydıralım. Bunun iki temel nedeni var. Beklemedikleri uzun sürmüş olan bir savaşın Avrupa'daki siyasiler ve ekonomiler üzerinde
1: Etkisi.
0: oluşturduğu etki, buna çok hazır değillerdi ki bu etki özellikle enerji piyasalarıyla da yaklaşan kış dahil olmak üzere enerji bağlamında artan maliyetlerle. İki, bunun toplumsal bazda oluşturduğu çok ciddi tepkiler söz konusu. Ve bu çağrılarla özellikle Almanya kendi kamuoylarını bir şekilde rahatlatmaya yönelik bir burada mesaj verme görüntüsü arz ediyorlar gibi. Zayıf da olsa şöyle bir husus da var. Yani Rusya'ya birazcık böyle bir mesaj da var. Yani uzlaşıya dönük, tekrar bir masanın kurulmasına dönük, zayıf da olsa. Bu yönleriyle alt alta koyduğumuzda açıkçası Avrupa'da bir akıl tutulması var. Bu akıl tutulması çok önceden başlamıştı. Önümüzdeki süreçte de para olmadan burada Rusya karşısında gerçek manada bir caydırıcılık elde edebilmeleri mümkün değil. Bunu da Ukrayna üzerinden ne kadar devam ettirebilirler? O da ayrı bir tartışma mevzu. Şu an tam bir çıkmazdalar.
1: Avrupa.
0: Evet.
1: Evet, bakalım bu çıkmazdan nasıl kurtulacaklar?
0: Evet.
1: Hep birlikte göreceğiz. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridindeki Filistinlileri göçe zorlamak için bölgenin yeniden inşa edilmesi umudunun yok edilmesini istedi. Bir diğer aşırı sağcı bakan Ben Gvir de polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Nasıl değerlendirmek lazım?
0: Provokasyon yani bakıldığında yani Mescid-i Aksa noktasında bu kıyamet savaşı ya da Tanrı'yı kıyamete zorlamak dediğimiz hadise burada bir kere çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunlar sapkın bir anlayışa sahip yani bu yönüyle bakıldığında başta İslam dünyası olmak üzere sadece İslam dünyası değil yani o Kudüs bağlamında bakıldığında Hristiyan alemi açısından da burada yani önümüzdeki süreçte belki çok daha farklı itirazlar çıkacak. İkincisi Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria bağlamında sistematik olarak oradaki yerleşimcilere yönelik hareketleri aslında bir soykırım bakıldığında. Çünkü siz oraları boşaltmak suretiyle, oradaki insanları göçe zorlamak suretiyle ve burada her türlü yöntemi kullanmak suretiyle ne yapıyorsunuz? Bir kere uluslararası hukuktan başlamak üzere bütün yerleşik kuralları yerle bir ediyorsunuz ve güç üzerinden orada işte bu İsrail'in bahsettiğimiz o teolojik hedeflerine ulaşmayla ilgili altyapı oluşturuyorsunuz. Sonuç şu, İsrail karşısında ciddi manada caydırıcı bir güç yok. Artı İsrail uluslararası sistemdeki bu boşluğu da değerlendirmek suretiyle kurumlar, kurallar, uluslararası hukuk artı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve önemli ölçüde Batı'nın başta Almanya olmak üzere bu desteği de arkasına almak suretiyle çok pervasızca burada her istediğini yapmaya çalışıyor. Şu an bu açıdan eşsiz bir fırsata sahip olduğunu düşünüyor ve bunu da değerlendirmeye çalışıyor. Bu da iki devletli çözümün buradaki varlık nedenini oluşturan İsrail, Filistin halkının İsrailli yerleşimciler üzerinden sağdan bir şekilde temizlenmesiyle o iki devletli çözüm dolayısıyla da Filistin meselesinin büyük ölçüde bitirilmesini hedefleyen bir projenin gündemde olduğunu gösteriyor.
1: Peki, bakalım bu proje nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki yılda sanıyorum aynı başlıkları bir şekilde konuşmaya devam
0: Kuvvetle
1: edeceğiz.
0: muhtemel. Yani bakıldığında şu an için Birleşik Devletler ve İsrail bağlamında bir takım uzlaşılar, bir takım bu anlamda görüş birlikleri olsa da mesela Irak'tan Amerikan askerleri çekiliyor. Nereye gidiyor? Şu an için bakıldığında hızlı, acil müdahale gücü olarak Ürdün'le benzer ama daha başka bölgelere doğru bir konuşlanma süreci söz konusu. Yani daha doğuya doğru burada işte belki Hazar ve ötesi boyutunda Güney Asya'ya biraz daha uzak doğuya doğru orada tansiyonların yükseleceği bir dönem söz konusu. Bakmayın Beyaz Saray'da Xi Jinping ile Trump'ın orada verdiği pozlara. Bu sadece
1: önemli bir rakip olarak görmekten vazgeçmiyor Çin'i.
0: Katiyen. Yani Çin'in burada Birleşik Devletler'in dediklerini tamamen kabul etmesi mümkün değil. Dediği an zaten Çin kaybeder. Yani o zaman denilir ki sen bize çok kutupluk adı altında aslında Le Fontaine'den masallar okumuşsun. Ama gördük ki sen aslında Birleşik Devletler'le kontrollü bir iki kutupluk sürecini hedefliyormuşsun. Bunu şu an Çin'in kabullenebilmesi mümkün değil. Yani Tayvan krizinden diğer krizlere kadar, Güney Çin Denizi'ne kadar bakıldığında, orada yükselen Japonya'ya kadar ki geçtiğimiz bir iki gün önce Çin Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Japonya'ya dönük ilgili olarak çok ciddi anlamda.
1: Sert bir açıklama.
0: Çok sert. Yani bu son savaşı olur noktasına doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Onun için şu an süreç taşlar yerinden oynamış vaziyette. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyelim.
1: Peki.
0: Yani.
1: Peki, bugünün önemli başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı bir gün diliyorum.
1: Sağ olunuz. ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bu bölümde stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Arzu.
0: Ekonomide tabii gündemde ilk sırada yaşanan fon krizi ve bu krizin sönümlendirilmesi, sonuçlandırılması için atılan adımlar, alınan önlemler var. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: 2 haftayı geçti sanırım, o
0: Evet.
1: civarlarda bir süre oldu. Başlangıçtaki o belirsizlik ya da alınan önlemler sonrasında işte kısa sürede belli bir tekrar istikrara kavuşacağına ilişkin tereddütler kalktı. Şu anda baktığımız zaman en azından sistemden çıkartılan şeyler var, fon şirketleri var, artı kapatılmış olan fonlar var. Şu an için bütün çaba burada parası olan yatırımcıların paraların nasıl geri alınacağı şeklindeki çabalar. Bugün sermaye piyasası kurulu birkaç günden beri açıklamalar yapıyor bu konuda. Gerekli önlemlerin hızla alındığını da zaten görüyoruz. SPK'nın açıkladığı bugün yeni olan haberler arasında ya da dün akşam açıkladığı haberler arasında gönüllü olarak buradaki aşırı kazanç elde edenlerin gönüllü olarak paralarını getirip yatıracakları hesapların açıldığı şeklinde. Bu başlangıç için önemli bir adım. Eğer bu tür bir kazanç elde edenler varsa bunu gönüllü olarak vereceklerse fonun nezdindeki hesapla yatılacak. Ondan sonra, daha sonra Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın bu tasfiye halindeki fonlara dönük olarak pay sahiplerine dağıtılacak. Birinci aşama buydu. Diğer biraz daha önemli olan aşama bu fon sahiplerinin paralarını nasıl alacağına ilişkin. Bir anlamda yol haritası da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Biliyorsunuz 6 ay içerisinde bu sonuçlandırılması planlanıyor. Başlangıçta bir ara ödeme yapılacak. Ara ödemeyle 1 milyon liraya kadar olan paralar ödenecek. 1 milyon liranın üstü olanlar için ara ödemede sadece 1 milyon lira ödenip geri kalan daha sonra ödenecek. Burada gene başlangıçta 3 fon için ödeme yapılacak. Bunlar para piyasası fonları olacaktır. Para piyasası fonlarının diğerlerine kıyasla biraz daha değerleri daha görece olarak sabittir ya da daha kolay tasfiye edilebilir. İçinde hisse senedi barındıran fonlar biraz daha karmaşık bir işlem gerektireceği için öncelikle para piyasasındaki fonlar verilecek. 3 getirdik. A1 Kapital Portföy'ün, Bulls Portföy'ün, Pardos Portföy'ün fonları tasfiyede öncelik verecek ve dolayısıyla da burada parası olanların 1 milyon liraya kadar olanlar ödenmiş olacak. Sonrasında dediğim gibi 1 milyon liraya aşan kısımda o tasfiye süreci içerisinde değerleri belirlendikten sonra da tamamen ödenmiş olacak. Bu önemli bir adım. Burada parası olanların en çok kaygı duyduğu şey acaba bir alacak mıyız? İki, ne zaman alacağız? Şimdi gittikçe tamam alacağız ama değeri ne kadar olacak? Ona doğru soru yönelmeye başladı. Başlangıçtaki o türbülansın etkisinin azaldığını söyledik. Sizin de
0: Evet.
1: bahsettiğiniz gibi o sönümlenme gittikçe normalleşmeye başladı. Yaklaşık 2 hafta içerisinde 480 milyar lira çıkış olmuş fonlardan. Bir kısmı bunların zaten panik havası içerisinde hemen çıkanlar oldu 1. hafta. Sonrasında da işte hem değer belirsizlik hem de bir kısım fonlar çıktı. Ama bugün açıklanan Merkez Bankası haftalık para piyasası bülteninde, raporlarında şunu görüyoruz ki bu çıkan fonlardan çıkan paraların bir kısmı mevduata dönüyor. Bu önemli bir şey. Sistem içerisinde tekrar kalınıyor. Dolayısıyla da fonlardan çıkış şu an için neredeyse durmuş vaziyette ya da çok cüzi miktarlarda azalmış vaziyette ama gelenlerde sistem içerisinde ya TL cinsinden ya da döviz cinsinden mevduatlara doğru yönelmiş vaziyette. Burada yine kaygı duyulan bir konu dövize doğru yönelme olabilir miydi acaba diye. Ama şu an için gördüğümüz kadarıyla döviz tevdiat hesaplarında yükselme var ama aşırı büyük miktarda döviz talebini tetikleyecek kadar büyük miktarda olduğunu zannetmiyorum, görmüyoruz onu. Önümüzde
0: Genelde mevduata mı dönülüyor? O
1: TL
0: zaman öyle mi?
1: cinsinden mevduatlar biraz daha dönüyor ya da işte diğer varlıklara. Bu aralar mesela altında çok büyük dalgalanma var. Ona da talep arttı bir başlangıçta. Ama rakamlar bize şunu gösteriyor ki TL cinsinden mevduatlarda bir kıpırdanma yukarı doğru yönde artış var. Son birkaç gündür, dün önceki gün Borsa İstanbul'da hareketlilik yaşandı biliyorsunuz. Orada satışlar yoğun miktarda oldu. Yabancı satışları başlamıştı. Bugün o da alımlara döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da borsadaki o iki günlük düşüş önemli ölçüde engellenmiş oldu. Dün akşam üstü diyelim varlık fonundan alımlar oldu kamu kuruluşları vasıtasıyla. Dolayısıyla da borsanın endeksinin belli bir düzeyin alta inmesi engellenmiş oldu. Orada yalnız birkaç adım daha atılması beklenebilir. Baktığımız zaman taban yapan hisse sayısı hiç azımsanacak miktarda değil. Yaklaşık 60'ın üzerinde hisse sayısı taban yapmış ve de bazıları sürekli birkaç, özellikle bu fonların içinde bulundu. Bir anlamda toksit kağıtlar da diyebiliriz artık bunlara. Bunların da sürekli o dip yaparak endeks önemli ölçüde geriletmişti. Belki bundan sonra bir adım olarak bu kağıtların sistemden çıkartılması lazım. Yani endeksten çıkartılması lazım. Çünkü buradaki her olumsuz hareketlilik hiç bu işlerle alakası olmayan, gayet iyi çalışan, ekonomide faaliyetlerini devam ettiren büyük şirketleri çok olumsuz etkiliyordu. Finans kesimi olsun, reel kesimi olsun, yani çok büyük miktarda değerleri olan şirketler var ve sonuçta onların haksız yere bu endeksteki gerilemeden etkilendiğini görüyoruz. Belki onlar sistemden çıkartılacak olsa bu türlü problemli kağıtlar, suistimal yapılmış olan kağıtlar sistem daha sağlıklı çalışabilecektir. Gördüğümüz kadarıyla her gün yeni önlemler açıklanıyor ve hızla davranılıyor açıkçası. Dolayısıyla da yatırımcının

0: En az mağduriyetle bu işten çıkması herhalde gerçekleşebilecektir. Ama büyük mağduriyet tabii o hisse bazında bu hızlı yükselen hisselerden almış olan ya da bu hisselerin ağırlıklı olarak yer aldığı fonlarda, oralarda kayıplar tabii daha yüksek olacaktır.
1: Peki, bakalım nasıl sonuçlanacak? Önlemler ne şekilde uygulamaya geçecek? Hep birlikte göreceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Ne gibi sonuçlar ortaya çıktı?
0: Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in İstatistik Kurumu'nun birlikte hazırladığı dış ticaret rakamları Ağustos ayının belirttiğiniz gibi açıklandı. Aylık olarak baktığımız zaman ihracatının %8,1, ithalatın da %10,5 oranında arttığını görüyoruz. Aylık gelişmelerden ziyade kümülatif, yani toplu olarak baktığımız zaman, yani Ocak-Ağustos aylarına baktığımız zaman ihracattaki artışın %4, ithalattaki artışın da 5,3 olduğunu görüyoruz. İhracatla ithalat arasındaki fark, yani dış ticaret dengesi olarak tanımladığımız fark 65,7 milyar dolar olmuş ki orada da %9,3 oranında bir artış olmuş. Dolayısıyla da aylık verilerle de izlediğimiz gibi bizim ihracattaki artışın hızının ithalattaki artış hızının biraz gerisinde kalması, bu dış ticaret açığını maalesef orada arttırdığını görüyoruz. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç hesaplar üzerinden aktarılan anlamında bu. 2026 Ağustos ayında ihracatın %2,7 arttığını ve 20,2 milyar dolar olduğunu söyledi. 20,2 milyar dolardan 20,8 milyar dolara yükseldiğini söyleyelim. Ağustos ayında enerji ürünleri parasal olmayan altın hariç ithalata baktığımız zaman da o da %9,6 artmış. 21,9 milyar dolara yükselmiş. Yani aslında bizim için enerji ithalatı her koşulda yapılacak olan şey, altında görece olarak biraz konjonktürel hareketlilik de göstermekle birlikte onları çektiğimiz zaman dış ticaretteki açıklığın biraz daha kapandığını görüyoruz. Enerji ürünleri parası olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla da bu önemli miktarda Türkiye'nin dış ticaretini olumsuz etkileyen iki kalem, ki orada da enerji konusunda yapacak hiçbir şey yok tabii. Altın ithalatı da tabii ki önemli, yani kısıtlanacak bir şey değildir sonuçta. Ekonominin gereğine uygun olarak yapılacaktır. Ağustos ayında dış ticaret açığından bahsettik. Ocak-Ağustos döneminde %9,3 oranında arttığını söyledik. İhracatımız içerisinde tabii gene en yüksek kalemi imalat sanayi aldı. O yıllardır hiç değişmiyor. %93,6 oranında. Diğeri de işte tarım ve diğerleri geliyor. Şeye baktığımız zaman bu imalat sanayinin toplam şeyin içerisinde, ihracatın içerisinde enerji, yüksek enerji, yüksek teknoloji ürünlerine baktığımız zaman onun Ağustos ayında %3,6 oranında pay aldığını gördük. O geçen seneye göre biraz gerilemiş. Yaklaşık %10,2'ye gerilemiş. Geçen sene aynı dönemde 4,3'müş. Orada biraz belki konjonktürel bir şey de olabilir, dönemsel olabilir, başka şeyler de olabilir ama 4 ile 3,5 arasında bu gidip geliyor.
1: Evet.
0: Bizim tabii her programda sözünü ettiğimiz gibi bu konular konuşurken bu oranın mutlaka yukarı doğru çekilmesi lazım. Yani Türkiye'nin ihracatını, yüksek teknoloji ürünlerinin payının hızla artıyor olması lazım. İthalata bakacak olursak, ithalatın dağılımına, kompozisyonunda ara mallar, ham maddeler de dahil %70,7'ymiş. Yani orada da çok büyük bir değişiklik yok. Sermaye mallarının payı %13,5. Tüketim mallarının ithalattaki payı %15,5. Geçen sene aynı dönemine göre tüketim payı 1 puan düşmüş. Geçen sene aynı dönemde %16,5'miş. Demek ki biraz daha az ithalata bağlı tüketim malı kullanmayı tercih etmişiz.
1: Evet.
0: Bunun olabildiğince tabii düşük olması lazım ama bunun içerisinde şey de var, biliyorsunuz, otomobil de var. Otomobil gibi bir yüksek miktarlı şeylerin, malların bunun için olması ve özellikle bu elektrikli otomobillerin vesairenin ithalatının Türkiye içerisinde hem payının artması hem de hızla ithalatının artması bunun tüketim ithalatını etkiliyordu.

0: Çin'den sonra Almanya geliyor, sonra Rusya Federasyonu geliyor, sonra ABD geliyor, sonra İtalya geliyor ki sanırım yanlış hatırlamıyorsam geçen programda ABD ikinci sıradaydı ve orada bunun bir sürpriz olduğunu söylemiştik. Sıralama da tekrar değişmiş. Şeye baktığımız zaman Ocak-Ağustos dönemine baktığımız zaman sıralamada çok büyük değişiklik yok. Çin gene bir numara. Çin'den de ne alıyoruz? İzleyicilerimiz de tabii ki tahmin ederler. Ara malları ve nihai malları Çin'den imalat sanayi mallarının önemli ölçüde onlardan alıyoruz. Rusya Federasyonu ikinci sırada 8 aylık dönemde. Orada da tabii enerji ithalatı başta. Sonra Almanya ve ABD ve İtalya.
1: Peki.
0: Sıralama böyle.
1: Bir, iki, üç dakikalık süremiz var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir başka veri de Ağustos ayı iş gücü istatistikleri oldu. Burada ne gibi sonuçlar ortaya çıktı?
0: Ağustos ayında işsizlik biraz azalmış. 0. %0,3 puan azalmış ve %7,8 düzeyinde gerçekleşmiş. 15 yaş ve üstündeki işsizlerde iş gücüne katılım oranı %52,5. Geçen bir önceki aya göre aynı kalmış. Şeye baktığımız zaman istihdam ondan önce şeyi söyleyeyim. Genç işsizlikte işsizlik oranı 13 olmuş. Bir önceki aya göre 1,1 puan azalmış. İstihdam oranı ise %48,4 olmuş. Onda da büyük bir şeylik farklılık yok. Hatta hiç değişmemiş bu rakamların şeyin toplu olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla işsizlik belli düzeylerde bazı aylarda biraz yükseliyor. Yani 7,5 ile 8 arasında gidip geliyor. Hatta 7,5'un biraz daha üzerindeki bir değerde. Bazı aylarda işte tamamen konjonktürel işte duruma bağlı olmak üzere yükseliyor. 8'in üzerine çıkıyor. Bazı aylarda 8'in altına iniyor.
1: Çok büyük bir dalgalanma olmuyor o
0: Çok
1: zaman.
0: evet değer olarak böyle büyük bir sıçrama ya da bir gerilemeyle karşılaşmıyoruz. Belli düzeyleri de takip ediyor. Yine üzerinde durmamız gereken bir konuda mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış iş gücü miktarı. Yani bu atıl iş gücü dediğimiz miktar bu maalesef biraz artmış %31 olmuş. Bir önceki aya göre %0,4 puan artmış. Bunun içerisinde önemli ölçüde artık iş bulma umudunu kaybedip iş aramayanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da 7,8'lik işsizlik, tamam açık işsizlik, bizim fiil olarak karşılaştığımız işsizlik, kayıtlardaki işsizlik ama toplam çalışabilir nüfusu ve işte diğer şeyleri düşündüğümüz zaman da atıl iş gücünün %31'ler civarında olması da yine bizim düşünmemiz gereken bir konu.
1: Evet, buna yönelik politikaların da
0: Muhakkak geliştirmesi
1: çalışılması
0: lazım.
1: gereken bir konu oldu. O açıdan bu iş gücü istatistikleri de önemli. Önümüzdeki yol haritasının belirlenmesi açısından. Bugünün ekonomi gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. İlk fon ödemesi için yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. 12 şüphelinin ise adliyedeki işlemi sürüyor. Soruşturmayla ilgili başsavcılıktan bir de açıklama geldi. SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticisinin mal varlığına uygulanan tedbirin devam ettiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Tasfiye edilecek 7 portföy yönetim şirketi için süreç 2 ayrı şekilde işleyecek. Sermaye Piyasası Kurulu açıklamasına göre A1 Kapital, Buls ve Pardus portföy yatırımcı ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı büyüklüğüne göre belirlenecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları için yatırımcılara ara ödeme yapılacak. Böylece nihai tasfiye süreci beklenmemiş olacak. Bunun için önce net yatırım tutarları tespit edilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Ödemeler yatırımcıların tasfiye sonunda hak kazanacak tutardan mahsup edilecek. Kurul ayrıca adı geçen fonlarda tasfiye kararından önce fahiş kazanç elde edenlere yönelik de bir karar aldı. Kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. İlk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedefleniyor. El konulan taşınmazın ve hesaplardaki değerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Yapay zeka destekli analiz sistemiyle milyonlarca işlem tarandı. Manipülasyondan menfaat sağladığı tespit edilen kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi.
2: Ne Türkiye?

0: Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz, ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altını çizdi. Erdoğan sürecin Türkiye'nin gücüne güç kattığına, bölgede yeni bir rüzgar estirdiğine de dikkat çekti.
0: 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vaz edildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı.
0: İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi ak ve pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Erdoğan Ankara'da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hitap etti.
0: AK Parti unutmayın, milletin partisidir. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine

0: milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık, DAEŞ'le mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında 25 Eylül'de Riyad'da yapılan toplantıya ilişkin de bilgi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in kutsal mekanlara düzenlediği baskınların barış ve istikrar çabalarını baltaladığını belirtti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlenen askeri geçitte bakanlığın gündemindeydi. Silahlanma faaliyetleri adadaki hassas dengeleri olumsuz etkiliyor ifadesine yer verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Saldırıyı planlayanlarla Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. El Hatip 2013'te saldırının faillerinden Yusuf Nazi'yi dönemin Suriye askeri istihbaratındaki üst düzey isimlerinden biriyle buluşturdu. Saldırının ayrıntıları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip Benazik saldırıdan önce Türkiye'ye girerek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. El Hatip saldırıda kullanılacak bomba düzeneğinin malzemelerinin temininde de rol aldı. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bir iş insanı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e rüşvet verdiğini öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Göçükte bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi kurtarıldı. Mahsur kalan dört kişiye ulaşma çalışması sürüyor. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Kurtarılan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastanede tedavisi süren iki işçinin genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Mahsur kalan dört işçiye ulaşma çalışması ise sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerinin toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye gönderildiğini duyurdu. Temennimiz madencilerimize bir an önce ulaşılmasıdır dedi. Olayın ardından Manisa Valiliği koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısı çöktü, yangın çıktı. Patlamada 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Ara seçimden sonra İran'ı bombalayacak mısınız sorusuna mümkün diyerek yanıt verdi. İran'la barış sağlanacağına inanmadığını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. Gerekçe olarak müzakerenin yeniden tıkanması gösterildi. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlığı için harekete geçtiği duyuruldu. Petrol, enerji, su ve ulaşım altyapılarına yönelik olası saldırı için de müdahale senaryosu oluşturuldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. A milli takımı yarın oynayacağı maç öncesinde son çalışmasını Riva'da yaparak Belçika'ya gitti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda Can Uzun ağrısı nedeniyle çalışmaya katılmazken diğer tüm oyuncular antrenmanda yer aldı. Bu arada Ümit milli takımımızın aday kadrosuna yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek A milli takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Ay Yıldızlılar saat 19.30'da maçın oynanacağı Maurice de France stadyumunda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Arda Güler'in stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Burada olmamız Türk futbol adına önemli," dedi. Kulübün resmi sosyal medya kanalına konuşan Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa futbolunda gördüğü saygı bizi mutlu ediyor," ifadesini kullandı. Anadolu Efes Euroleague'in 3. haftasında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Belgrad'da oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Bitlis 7, İstanbul, Gaziantep 14, İzmir, Trabzon 16, Bursa, Malatya 12, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Denizli 13, Muğla 11, Afyonkarahisar 8, Ordu 15, Erzurum 5, Van 10, Kars 6 derece.
2: Yol durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometresi arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışması kapsamında devam eden üst yapı çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta deniz ve hava yolculuklarında yaşanan kazaların hukuki sonuçlarını konuşacağız. Programımızın hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la. Hoş geldiniz Sayın Yiğit ve Sayın Yaman.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yine deniz yolculuklarında kaza, yaralanma ve can kayıplarında kimler sorumludur? Geminin bayrağı ve olayın gerçekleştiği yer, hak arama ve tazminat sürecini nasıl etkiler?
2: Deniz hukuku dediğimiz bu alan aslında karasal hukuk normlarından oldukça farklı. Kendine has bir disiplin olarak biz değerlendiriyoruz. Deniz kazalarının ardından ortaya çıkan en karmaşık ve hukuki tespite en zor süreçlerden biri. Tabii ki can kayıpları ve bedeni zararların yanı sıra aynı zamanda deniz sularında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan kişilerin hukuki statüsünü belirlemek. Bu da oldukça deniz hukukunda önemli bir husus. Tarihsel olarak baktığımızda deniz hukukunda hem bu gayiplik kararları, az sonra bahsedeceğim zaten gayiplikte, uluslararası standartlarını kökten değiştiren emsal maalesef bazı deniz kazaları bulunuyor. Bunlardan ilki tabii ki herkesin de dinleyince de ilk aklına gelecek olan Titanic felaketi. Bu kazada hem deniz üzerinde hem denizin altında bedenlerine ulaşılamayan yüzlerce vefat eden kişi adına hem İngiliz mahkemelerinde hem de Amerikan mahkemelerinde toplu bir şekilde gayiplik dediğimiz, yani hukuki olarak öldüklerinin tespitine yönelik bir sürü karar veriliyor. Toplu bir şekilde de hukuki ölüm kararları çıkıyor dediğim gibi. Bu kararlara baktığımızda evet bir felaket ama sonrasında deniz hukukunun hem mevzuatını hem de deniz sigortacılığı olsun, buradaki işleten şirketlerin sorumlulukları olsun vesaire, sınırlarının aslında belirlendiği ve mevzuatın bu şekilde bu olaydan sonra oldukça geliştiğini ve uluslararası bir boyut kazandığını görüyoruz. Örneğin bir zararın tazmini ilkesinin küresel ölçekte kabul görmesini sağlayan bir olaydır aslında bu bahsetmiş olduğum kaza. Yine bir dönüm noktası olarak bu kazadan bahsedebiliriz. Yine benzer şekilde 2014 yılında Güney Kore'de kara sularında meydana gelen bir kazada yine aynı şekilde hem denizcilik idaresinin ağır kusuru olması, hem donatan dediğimiz yani gemiyi işleten kişilerin sorumlulukları olsun, işleten kişilerin cezai sorumlulukları olsun, hem arama kurtarma yükümlülüklerinin yanı sıra burada devletin ihlal noktasında da uluslararası kamu hukukunda derin izler bırakan ve aynı şekilde aynı Titanic örneğinde bahsetmiş olduğum gibi dönüm noktası dediğimiz bir olay olarak maalesef tarihe geçmiş olaylar bunlar. Bu bahsetmiş olduğum Güney Kore olayında da, buradaki kazada da bedenine ulaşılamayan yüzlerce öğrenci için süreçler yürütülüyor, hukuki süreçler ve bu kişilerin de yine aynı şekilde gayipliklerine yönelik tespit süreçleri oluyor. Yine devletin egemenlik sahasındaki buradaki denetim yükümlülükleri, özel şirketlerin yükümlülükleri vesaire, yine oradaki mevzuat açısından da hem de uluslararası hukuk açısından da hem güncellendiği hem de dediğim gibi dönüm noktası olan bir olay. Burada öncelikle Türk vatandaşları bakımından Türkiye'de yürütülecek süreci kısaca açıklamak istiyorum. Türk mahkemelerinde gayiplik veya ölmüş sayılma meselesine baktığımızda esas olarak kişinin milli hukukuna göre değerlendirildiğini görüyoruz bizim mevzuatımızda. Burada dolayısıyla bir Türk vatandaşının yabancı ülkede veya yabancı bayraklı bir gemide kaybolması ya da Türkiye'deki medeni durumunun mutlaka geminin bayrağını taşıdığı ülkenin hukukuna göre belirleneceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Kazanın soruşturulması, kişinin ölümünün hukuken belirlenebilir olması ve tazminat talepleri burada ayrı ayrı ele alınacaktır. Öyle ki bazı olaylarda hem kazanın soruşturulmasında farklı bir ülke hukuku uygulanıyor. Kişinin ölümünün hukuken tespiti noktasında vatandaşlık bağının olduğu ülke hukuku uygulanırken burada tazminat talepleri vesaire farklı bir ülke hukukunun uygulanmasını gerektirebilir. Yani bir olayda belki 3 belki 5 farklı hukuk sisteminin dahi seçimlik bir şekilde yetkili olduğunu görebiliyoruz. Bu gibi durumlarda da hepsinin ayrı ayrı ele alındığını ve bu şekilde tek bir bütün halinde değerlendirilmediğini özellikle de belirtmiş olalım burada. Burada aslında bizim kendi hukuk sistemimiz de olsun, uluslararası hukuk sistemi de olsun, yapılacak en büyük ayrım ölüm.

0: karinesiyle gayiplik arasında. Bizim mevzuatımıza baktığımızda bir kişi ölümüne kesin gözle bakılmasını gerektiren koşullar içinde eğer kaybolmuşsa bedeli bulunamamış olsa bile kendisi ölmüş sayılıyor. Buna ölüm karinesi diyoruz mevzuatımızda. Burada belirleyici olan yalnızca cenazenin bulunamaması değil, olayın koşullarının da kişinin öldüğü konusunda kesinlik sağlaması gerekiyor. Yani tamamıyla kesin bir gözle bu kişi, hani ölümüne bu şekilde bakacağız, kesin bir gözle bakacağız ve bu şartlarda kayboldu denmesi gerekiyor. Ölüm karinesinden bahsedebiliyor olmamız için. Bu şartlar eğer varsa, bahsetmiş olduğum bu kesinlik şartları, herhangi bir süre vesaire hiçbir şekilde beklenmeksizin gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurulduğunda ilgili yerin mülkiye amiri tarafından ölüm karinesi ile alakalı bir karar veriliyor ve kişinin ölüm kaydı nüfusa işlemiş oluyor. Fakat burada bir geminin batmış olması, bir gemi kazasının yaşanıyor olması, kayıp listesinde olan herkes hakkında kendiliğinden aynı sonuca varılmasını sağlayan bir husus değil. Kişinin gemide bulunduğunu gösteren kayıtlar öncelikle zaten olması gereken bir belge. En son bu kişinin nerede görüldüğü, herhangi bir kurtarılma ihtimali var mı yok mu olayın oluş biçimine göre ya da olayın diğer delilleriyle birlikte değerlendirilerek aslında burada ölüm karinesine mi gidilecek yoksa birazdan bahsedeceğim gayiplik müessesine mi gideceğiz? Burada ikili bir ayrım yaptığımızı, hukuki olarak bir ayrım yaptığımızı söyleyebilirim. Ölümün kesin olarak kabul edilmediği ama kuvvetle muhtemel olduğu bir durumdan bahsediyorsak burada da gayiplik dediğimiz hukuki müessese gündeme geliyor olacak. Bu kez evet hakları kişinin ölümüne bağlı olan kişiler tarafından mahkemeye bir başvuru üzerine mahkemenin bu kişi hakkında bir gayiplik kararı veriyor olması lazım. Yani kişinin burada naaşının tek başına bulunamıyor olması, mutlaka gayiplik davası açılacak düşüncesi yanlış. Gemi battıktan sonra ya da böyle bir kaza gerçekleştikten sonra bütün kayıp olan kişiler tarafından doğrudan ölmüş sayılacak demek de hukuki olarak aynı derecede yanlış varsayımlar. Dediğim gibi bir olayı değerlendirdiğimizde birden çok etmen olduğu için doğrudan kesin bir şeye ayrım yapmamak gerekiyor. Burada gayiplik dediğim müessesede iki ayrı süre olarak bakabiliriz. Burada da yine gayiplerin kendi içinde de ikili bir ayrım yapıyoruz. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma birinci ayrımımız. Diğeri de bir kişiden uzun bir süre haber alınamıyor olması. Bir kişi eğer ölüm tehlikesi içinde kaybolma hali varsa bu tehlikenin üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor ki ilgili kişiler dava açabilsin. Ortada belirli bir ölüm tehlikesi yoksa, kişiden uzun süredir haber alınamıyorsam, son haber tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmesi gerekiyor ki burada yine aynı kişiler dava açabilsinler. Mahkeme sürecine geçildiği zaman kayıp kişi hakkında bilgisi olan kişilerin de mahkeme bunu da araştıracaktır. Sadece ilgililerin ya da resmi makamların evraklarıyla ya da kendi bilgileriyle değil de burada kendisi de bu kişiden haber alan biri var mı yok mu vesaire diye bir ilana çıkacaktır mahkeme. Ve akabinde bir karar verecektir. Gayiplikle alakalı bir karar verecektir. Bu gayiplik kararı oldukça önemli. Çünkü bir kişinin gayiplik kararı sonrasında nüfus kayıtlarında ölü olarak geçeceği için bir gayiplik kararı olacağı için burada ilk etkilenecek hususlardan, hukuki meselelerden ilki zaten miras işlemleri olacaktır. Eğer gayiplik kararıyla miras haklarıyla alakalı bir hak ileri sürülecekse, ama burada mirasın teslimi bakımından bazı ayrıntılar olduğunu görüyoruz. Normalde gayiplik dışında bir ölüm olduğunda doğrudan miraslara bu miras hakkı geçmiş oluyor. Ama gayiplikse bizim mevzuatımızda evet mirasçıları da koruyor, geride kalan kişileri de koruyor. Ama burada kişinin sonuçta bir gayip olduğu için, yani bir kayıp olduğu için bu kişinin geri gelme ihtimalini de düşünüyor mevzuat. Geri gelme ihtimalini de düşündüğü için bütün düzenlemeleri de hem miras açısından, biraz sonra tekrar değineceğim, hem evlenme açısından olabilir. Buradaki bütün düzenlemeleri bu ihtimale göre yapıyor. Evet diyor, ben bu kişiyi ölü olarak kabul ediyor olabilirim ama bu kişi benim kanunen belirlediğim süre sonrasında da 5 yıl sonra da ya da 10 yıl sonra da dönüyor olabilir. Ya da bu durumun kesinlik bir şekilde kazanmadığı için, bir kesinlik kazanmadığı için mevzuatın da hem geride kalanların haklarını koruduğunu ama kayıp kişinin geri dönme ihtimalini de gözeterek bu şekilde Hem bizim mevzuatımızın hem de uluslararası hukuk kapsamında da bu şekilde gayiplik noktasında bir ayrıntı olduğunu, farklı önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yine evlilik bakımından da önemli bir ayrıntı mevcut. Gayiplik kararı evliliği kendiliğinden sona erdiren bir husus değil. Ölüm karinesi olsaydı, yani kişinin kesin gözüyle bakılıyor olsaydı ve bu şekilde nüfus müdürlüğünce bir ölü kaydı olmuş olsaydı, evet evlilik bakımından da aynı şekilde farklı bir sona erme diyecektik. Yani farklı bir mahkeme açılmasına gerek yok, bir karar alınmasına gerek yok diyecektik ama gayiplik kararında durum tamamen farklı. Eşin yeniden evlenebilmesi için mahkemenin evliliğin feshine de karar vermesi lazım. Hem bu kişiyi, evet bu kişiyi ben gayip olarak kabul ediyorum demesi lazım, hem de bu evliliği sona erdiriyorum demesi lazım mahkemenin. Ama bu şekilde bir talep yoksa mahkeme bunu re'sen kendiliğinden bir karar vermeyecek ve eğer bu talep olmadığında kişi evlilik bağıyla devam edecektir. Bu da dediğim gibi hem evlilik açısından, medeni hukukumuz açısından hem de miras açısından da önemli bir ayrıntı olarak yine hukuk sistemimizde bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada bir bekleme dönemi oluyor gayiplik dediğimizde ve burada mal varlığının, kişinin mal varlığının, evet şahıs varlığının, evlilik bağının, mirasının da korunması gerekiyor. Ama korunması gereken bir diğer şey de mal varlığı olacak ki, tabii ki. Kişi uzun süredir bulunamıyor olabilir. Ama bu gibi durumlarda mal varlığı yönetimsiz kalacak gibi bir husus kesinlikle yok. Böyle bir durumun gündeme gelmesi halinde kanuni şartlar da sağlandığında kişinin buradaki mal varlığına bir kayyım atanacaktır. Ve o kişiyle alakalı gayiplik sürecinde gayiplik yargılaması sona erene kadar, yani ölüm kaydı düşüldükten sonra miras paylaşılacak ana gelene kadar bu yönetilme işlemleri, bir şirket olabilir, taşınır olur, taşınmaz olur, aklınıza gelebilecek bütün mal varlığıyla alakalı bütün ilişkileri, bütün işlemleri buradaki kayyım yönetecektir. Dediğim gibi bu şekilde hem gayiplikle alakalı hem de ölüm karinesiyle alakalı ikili bir ayrım yapıyoruz olayın meydana gelişi bakımından. Ve burada deniz kazalarında özellikle hukuki sorumluluğun kime ait olduğu da oldukça önemli. Çünkü tabii ki bu hakkı, bir hakkınız var ya da bunu kime yönlendireceğiniz de esas bizim hukuken önemli olan hususlardan bir tanesi. Ve gemi içinde sadece bir ölüm aklımıza gelmesine gerek yok. Gemi içinde bir yaralanma olabilir ya da çok basit bir kaza bile olabilir. Ya da dediğim gibi ciddi can kayıplarının yaşandığı olaylarda da sorumluluk tek bir kişiyle sınırlı kesinlikle değil. İlk derece olan sorumlu tabii ki geminin sevk idaresinden sorumlu olan gemi kaptanı ve mürettebat. Bununla alakalı herhangi bir, bizim mevzuatımızda da bir boşluk yok. Uluslararası hukukta da herhangi bir boşluk mevcut değil. Ama burada kaptan da denizcilik örf adetleriyle uluslararası sözleşmeler uyarınca gemideki her bir canın tabii ki emniyetinden bizzat sorumlu. Ancak hukuki ve mali açıdan baktığımızda burada bizim asıl muhatap aldığımız kişi gemiyi ticari olarak işleten, donatan dediğimiz gemi sahipleri. Eğer burada donatan geminin denize çıkmasına, yola elverişli olmasını sağlamakla yükümlü olan bir şey, tabii ki de gemi sahibinin bu şekilde yükümlülükleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer geminin teknik bir kusuru bilindiği halde yola çıkılmasına izin veriliyorsa, burada donatanın hem kusursuz sorumluluğuna ya da kusurlu bir şekilde sorumluluğuna gidilerek aynı şekilde dava açılması mümkün olacaktır buradaki gemi sahiplerine de. Bununla alakalı uluslararası hukuka baktığımızda, uluslararası sorumlulukta da yine aynı şekilde koruma ve tazminat sigorta kulüpleri dediğimiz kulüpler var ve uluslararası hukuk kapsamında deniz hukuku, bu gibi ciddi kazalarda ve ciddi hak taleplerinde bu ilgili şirketlere, gemi sahiplerine bir güvence sağlıyorlar ve doğrudan bu sigorta kulüplerine de dava açılabiliyor. Uluslararası hukuk mevzuatını da bunda özellikle dile getirmiş olabiliriz. Yine deniz kazalarında hem hak arama sürecinde hem de açılacak tazminat davalarında iki unsuru biz ele alıyoruz. Birincisi geminin taşıdığı bayrak, diğeri de olayın gerçekleştiği coğrafi yer. Bu iki unsuru da çok iyi bir şekilde tespit ediyor olmak lazım ve akabinde bir yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız bununla alakalı bir hak talep edecekse, burada öncelikle Atina Sözleşmesi dediğimiz çok birçok devletin taraf olduğu sözleşme akabinde yurt dışındaki hem tebligat olsun hem de yargı yetkisiyle alakalı işlemleri de doğru bir şekilde tespit ediyor olması lazım ve sonrasında hem maddi tazminat hem de manevi tazminat taleplerini de çok iyi bir şekilde değerlendiriyor olması lazım. Yani bunun hukuki olarak bir değerlendirmeden bahsediyorum. Doğru kişiden ya da nasıl buradaki temin edileceğiyle alakalı. Yine burada deniz hukukunda ihmaller ve teknik kusurları hiçbir şekilde kabul eden bir hukuk disiplin alanı değil kesinlikle deniz hukuku. Sorumlulukları da hiçbir şekilde gri alanda bırakan bir disiplin değil. Katı kurallara sahip bir disiplin. İster açık denizlerde olsun, büyük bir yolcu gemisi olsun, ister limanlar arası çalışan bir feribot olsun, hakların doğru aranıyor olması, doğru hukuki nitelendirilmenin yapılması, sigorta poliçeleri ve uluslararası sözleşmelerin de aynı şekilde doğru değerlendiriyor olması çok önemli. Son olarak da deniz yolculuklarında burada kazalardan bahsetmişken, yakın zamanda Girne açıklarında meydana gelen kazayı da anmadan geçmeyelim.
1: Evet.
0: Burada da Girne'den Mersin'e gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi biliyorsunuz kısa süre sonra su almaya başlıyor ve maalesef limana dönmeye çalışırken batıyor. Yine gemide bulunan çoğu yolcunun kurtarıldığını biliyoruz ama kayıpların da maalesef olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının da halen devam ettiğini biliyoruz.
1: Evet, rahmetli
0: buradan
1: dileyelim
0: hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet dileyelim. Hı-hı. Kayıp yakınlarına da başsağlığı dilemiş olalım.
1: Dileyelim, evet. Sayın Yaman, peki hava yolculuklarında kaza, yaralanma ve can kayıplarında yolcuların ve yakınlarının hakları neler oluyor? Hangi ülkede, kime karşı ve hangi sürelerde başvuru yapılması önemlidir?
2: Evet, bir yolculuk sırasında yaralanmak veya bir kazada yakınımızı kaybetmek bütün hayatımızı değiştiriyor. Sizlerin de söylediği gibi vefat eden vatandaşlarımıza ve tüm insanlara buradan rahmet dileyelim. Dediğimiz gibi aile bir yandan yaşadığı olayları atlatmak, baş etmeye çalışırken bir yandan da yabancı dilde belgeler, farklı ülkelerdeki kurumlar ve sigorta yazışmalarıyla uğraşmak durumunda kalabiliyor maalesef. Öncelikle şunu bilmemiz önemli. Yabancı bir hava yoluyla seyahat etmek, yabancı ülkede bulunmamız, yabancı bir uçak firmasıyla bir hava yolu firmasıyla hareket etmemiz hak alanımızı daraltmayacaktır. Hak aramamızı engel olarak teşkil etmeyecektir. Olayın Türkiye dışında yaşanmış olması bütün başvuru yollarını kapatmıyor. Evet, belki Türkiye'de dava süreçlerini ve ceza süreçlerini devam ettiremeyiz. Ama bu tüm başvuruların, tüm tazminat süreçlerinin ve cezai süreçlerin kapanacağı anlamına gelmemeli. Hatta yaşanan olaylar için hukuki şartları varsa birden fazla ülkede dava açma seçeneği de bulunuyor. Fakat hangi şirkete başvuracağımızı, hangi ülkenin mahkemesine gideceğimizi ve süremizin ne zaman dolacağını doğru bilmemiz bu aşamada en önemli hususların başında geliyor. Çünkü bir yere şikayetimizi iletmiş olabiliriz. Örneğin hava yolu kazalarında geçirilmiş olduğu o ülkeye bir savcılığa başvuru yapılmış olabilir. Ancak burada yalnızca bir şikayet süreci başlamış olacaktır. Tazminat için ayrıca hukukta bir dava açılması gerekecektir. Bu konu uluslararası yolculuklardaki temel dayanağından bahsedelim. Türkiye'nin de taraf olduğu Montreal Sözleşmesi var. Evet, ilk bakışta sözleşme dediğimiz için biraz teknik gelebilir Tülin Hanım. Hı hı. Ama bu sözleşmenin kapsamına giren tüm uçuşlarda hava yolunun sorumluluğuna ilişkin ülkelerce belirlenmiş ortak kurallar söz konusudur. Uygulanıp uygulanmayacağı bu kuralların tam olarak hangi ülkeden kalkış yapıldığı, hangi ülkeye varılacağı varsa, eğer yurt dışında bir duraklama varsa bu ülke bu sözleşmeye taraf olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılıyor ve yargılamalar bu sözleşme çerçevesinde hareket ediyor. Yalnızca hava yolunun hangi ülkeye ait olduğunu da bilmemiz yeterli olmuyor. Yurt içi uçuşların ve sözleşme dışında kalan yolculukların kuralları ise tabii ki ülkeler nezdinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulabiliyor. Hava yolculuğunda kaza dediğimizde bir de şöyle bir yanılgı olabiliyor. Hemen aklımıza büyük bir kaza geliyor. Ancak doğrudan büyük bir kaza olarak düşünmeyelim. Uçak güvenle inmiş olsa bile yolcu içerisinde, uçak içerisinde yaralanmış olabilir. Ani bir türbülans olmuş olabilir ve bu türbülans sırasında bir yolcunun bir uzvu yaralanmış olabilir. Ya da üst dolaptan düşen bir bagaj kişinin başına çarpmış olabilir ve ani bir sarsılma yaşamış olabilir. Yine yolculuk sırasında sıcak içecekler, soğuk içecekler dağıtılıyor. Sıcak içecek ciddi bir yanığa yol açmış olabilir. Tabii bunlar da şartları varsa, eğer gerçekten o olayla bağlantı kurabiliyorsak, bir illiyet bağı kurabiliyorsak, burada hava yolunun sorumluluğunun doğacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla uçakta herhangi bir kaza olmadı demek için büyük bir kaza olmadığını düşünmemiz yeterli değil. Uçak içerisinde yaşanmış olan bazı durumlar, dediğimiz gibi türbülans sırasında kalp krizi geçiren birisi, eğer gerçekten hani burada hava yolunun sorumluluğuna gidilebiliyorsa tazminat sorumluluğu doğacaktır. Ancak yalnızca korkudan dolayı manevi tazminat soruları çok fazla gelebiliyor. Hı hı. Örneğin aynı bir türbülans sırasında uçak çok fazla sarsıldığı için korkan vatandaşlarımız burada psikolojik olarak, manevi olarak zarara
3: uğradıklarını söylüyorlar. Ancak bunun için manevi tazminat yolunu çok öngörmüyoruz açıkçası. Hani daha çok burada gerçekten ciddi bir, somut bir veri, somut bir delil varsa, bir kazaya yol açmışsa, bunlarla tabii ki sürece başlamak daha doğru olacaktır. Yine bu korumaların yalnızca vatandaşlarımızın havada bulunduğu dakikalarla sınırlı olmadığını da söyleyelim. Uçağa binme ve uçaktan inme işlemlerinin

0: Dönemleri sırasında yaşanan kazalar da bu kapsamda somut olaya göre değerlendirilebiliyor. Burada olayın yeri, o sırada yapılan işlem, yolcunun kimin yönlendirmesi altında olduğu tabii ki önem taşıyacaktır. Örneğin uçaktan inerken yaşanan bir düşmeyle havaalanının alışveriş alanında saatler sonra yaşanan düşmeyi aynı tabii ki değerlendirmeyeceğiz. İkinci olayda da sorumluluk bulunabilir. Ancak burada uçağa iniş çıkışlarda merdiven kontrollerinin tam yapılmamış olması sebebiyle yaşanan bir kazayla alışveriş sırasında yapılmış, havaalanında yapılmış bir kazayla aynı sorumluluk alanları doğmuyor. Aynı kusur oranlarından bahsedemiyoruz. Bu ayrımı aslında gerçek bir mahkeme kararında da görüyoruz biz. Viyana'da yapılan bir uçuşta babasına verilen sıcak bir kahve küçük bir kızın üzerine dökülüyor ve kız çocuğu yanıyor. Hava yolu ise olayın uçuşa özgü bir tehlikeden kaynaklanmadığını ileri sürerek herhangi bir kusuru bulunmadı. Bu nedenle cezai ve hukuki olarak bir tazminat sorumluluğu veya cezai olarak bir sorumluluğun doğmadığını söylüyor. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı 19 Aralık 2019 tarihli kararında bu tür bir olayın kaza sayılması için mutlaka havacılığa özgü bir riskin gerçekleşmesinin gerekmeyeceğini söylüyor ve bunda hava yolunun bir sorumluluk doğacağını ve tazminata hükmediyor. Kısacası buradaki sorumluluk bahsetmiş olduğumuz gibi büyük uçak kazalarından değil de yalnızca motor arızası veya uçağın düşmesi gibi olaylarla sınırlı olmadığını söyleyelim.
1: Yani havacılıktan kaynaklanması önemli değil, o anda uçakta oluyor olması önemli
0: Evet,
1: deniliyor.
0: illiyet bağı kurabildiğimiz tüm olaylar için bunun doğrudan dediğimiz gibi motor arızası, uçaktaki türbülans olayları vesaire de olmayabilir. Doğrudan kişinin uçak sırasında inişi, çıkışı ya da havaalanında, hava yoluna bizim yani illiyet bağı kurabileceğimiz tüm olaylar için tazminat sorumluluğunun gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Buradan tazminata geçelim, tazminatın konusu gelmişken. İnternette uçak kazaları ile ilgili araştırma yapıldığında bu tür olaylarda belirli rakamlar çıkıyor. Montreal sisteminde 28 Aralık 2024'ten itibaren ölüm ve bedensel yaralanmalar için ilk sorumluluk basamağı yolcu başına 151.880 diyar olarak geçiyor. Bu değer bir para sepetine göre belirlenen uluslararası aslında bir hesap birimi. Yani doğrudan biz bunlara euro veya dolar gibi okumuyoruz. Öyle bir kur oranı da yok. Yalnızca uluslararası alanda belirlenen bir hesap birimi olarak 151.880 olduğunu söylüyoruz. Bu basamak içinde hava yolu yalnızca benim kusurum yoktu diyerek tabii ki sorumluluktan kurtulamıyor. Yine de kazanın tabii ki vatandaşlarımız eğer böyle bir olay yaşamışlarsa zarar ile kaza arasında bir bağlantı koyarak bu tazminat yoluna gideceklerdir. Burada iki yanlış anlamayı da önleyelim aslında söylediğim tutar üzerinden. Bu her yaralanan yolcu otomatik olarak verilecek bir tutar değildir. Uçak kazası olsa dahi. Aynı zamanda alınabilecek tazminatın en üst sınırı olarak da bunu görmeyelim. Gerçek zarar eğer bu bahsetmiş olduğum tutardan daha yüksekse daha fazla tazminat da gündeme gelecektir. Bu işin üzerindeki bölümde hava yolu kendisinin çalışan ve temsilcilerinin kusuru bulunmadığını veya zararın yalnızca üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklığını ispat ederek tabii ki bundan da kurtulabilir. Burada yolcunun tek başına söyleyelim, bunu da özellikle belirtelim. Yalnızca uçak içerisinde bir zarar meydana gelmesi de doğrudan hava yolunu kusur sorumluluğu altına sokmayacaktır. Dediğimiz gibi burada eğer hava yolu şirketi kusurun kendilerinden kaynaklanmadığını, kendi temsilcilerinden, kendi yetkililerinden, kendi çalışanlarından kaynaklanmadığını söylerse burada artık dediğimiz gibi hava yolu şirketi sorumluluktan kurtulacaktır. Rakamları bir yana bıraktığımızda günlük bir hayat üzerine örnek vereceğimizde hastane tedavisi bitmiş bir kişi örneğin Almanya'da çalışan bir dinleyicimiz uçuşta yaralanmış ve 3 ay işine gidememiş. 3 ay sonra iyileşmesi olağandır tabii ki. Ancak o dönemde hiçbir zararı olmadığı anlamına gelmeyecektir. Gerçek gelir kaybı varsa, tedavi giderleri varsa, bakım için bir bakıcı gideri varsa ki bakıcı giderlerinde şöyle bir ayrıntımız da var. Eğer aileden kişiler yani eşi, ailesi, annesi, babası, kardeşi dahi bakmış olsa bu tarz tazminatlarda, bedensel zararlarda Yargıtay kararları doğrultusunda bu kişilere de bakıcı ücretlerinin verileceğine hükmediliyor. Yani burada kişinin ailesinin de o kişiye bakmış olması bu tazminatı almayacağı anlamına gelmeyecektir. Yine dediğim

tazminat istemeye engel olmayacaktır. Yine tazminatlar istenecektir. Can kaybı olduğunda ise geride kalan ailenin durumu ayrıca değerlendirilecektir. Türk hukuku bakımından cenaze giderleri, ölümden sonra yapılmış tedavi harcamaları ve ölen kişinin desteğini kaybetmesi

0: kısaca değinmek istiyorum. Aktarmalı yolculuklarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü farklı şirketlerle peş peşe uçmuş olmak bütün şirketlerin kazadan otomatik olarak sorumlu olacağı anlamına gelmesin. Kazanın hangi uçuşta gerçekleştiği, taşımanın nasıl düzenlendiği ve bir şirketin yolculuğun tamamına ilişkin sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği somut olaya göre önem arz edecektir. Bileti satan internet sitesinin veya acentenin de sırf satışa zaten acentelik ettiği için, aracılık ettiği için kazanın sorumlusu haline gelmeyeceğini, bu sebeple biletin alındığı yerin uygun olmayacağını söyleyelim. Burada yine sigorta konusunda da eğer kişi seyahat sigortası varsa tabii ki seyahat sigortasından da bu yaralanmış olduğu zararları vücudunda geçici mağduriyet olur, kalıcı mağduriyet olur. Bunları alabiliyor. Dediğimiz gibi diğerlerini alabilmesi için de doğrudan kişinin seyahat sigortasının olmuş olması zaten gerekmiyor. Kişinin seyahat sigortasının olması da burada havacılığın, hava yolunun sorumluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir. Burada şunu da belirtelim. Davayı nerede açacağız? Bu da çok merak edilen sorular. Çünkü aktarmalı uçuşlardan bahsediyoruz. Bir uçağın kalktığı varış noktasından bahsediyoruz. Bu gibi durumlarda esas olarak iş yerinin bulunduğu, yani havayolu şirketinin bulunduğu yerde açılabilir. Yine taşıyıcının sözleşmeye aracılık eden iş yerinin bulunduğu yerde veya yolculuğun varış yerinde dava açılma imkanları da söz konusu. Ölüm ve yaralanma halinde belirli şartlar halinde yolcunun kaza anındaki esas ve daimi ikametinin bulunduğu ülkelerde de davanın açıldığını söyleyebiliriz. Günlük hayatta dediğimiz gibi hukuki işlemler için genellikle bu tarz işlemler için tedaviler bekleniyor, süreçler bekleniyor. Ancak bu tarz işlemlerin cezai açıdan değil ama hukuki açıdan süreleri olduğunu söyleyelim. Kişilerin bu kazaya gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıllık süreleri var ve bu 2 yıllık süre öğrenmeden itibaren, yani kazanın yaşandığı andan itibaren başlayacaktır. Ve hak düşürücü sürelerdir bunlar. Bu 2 yıllık süre kaybedildiği takdirde maalesef kişi ne kadar sorun yaşarsa yaşasın, ne kadar bir uzuv kaybı, bir organ kaybı olsa dahi tazminat alma haklarının dolacağını söyleyelim. Bu nedenle vatandaşlar öncelikle bu tarz olaylarda gerekli belgeleri ve gerekli tedavilerini yaptırmalarının yanında ek olarak da hukuki olarak kendileri güvence altlarını almaları gerektiğini söylemiş olalım.
1: 2 yıl da önemli.
0: Evet, 2 yılda hak düşürücü süre.
1: Evet, Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz size yine. Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Ben okumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Bu hafta Kanun Ne Diyor da deniz ve hava yolculuklarında yaşanan kazaların hukuki sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Eyvallah. Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi. Hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz sizi. Teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülay Diri var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, alkışlarımızı. O bölgede de Gülay Diri ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa Koca Yörük. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref verdiniz.
3: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
3: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında,
3: evet.
2: Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum, böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ
2: ağzına
3: olun
2: sağ
3: efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin
3: sağ olun, var olun.
0: Sazında sözüne sağlık Üstad'ım.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: çok güldüm.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık. Mutlu.
1: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
3: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
4: İnşallah, inşallah efendim.

0: Yaşa üstadım.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür ediyoruz üstadım.
2: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
3: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
2: Evet, evet.
3: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam.

0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet. Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
2: Efendim.
0: Adam anons etme de geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
2: En önemli.
0: Geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
2: Geldi artık.
0: Sondur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Gene gel. Anons edeceğiz.
2: Uğur. Uğur.
0: Peki tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş, tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
2: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
0: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası, Sondur Taşan.
2: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
0: vallahi de Sondur, ha, başka da yok.
2: Evet.
0: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
3: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Muhteşem.
1: Bravo.
2: Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
2: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: Yaşam. Yaşa. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
0: Teşekkür
1: buradan
0: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
0: Bizden selam götür
1: Sondur abi. Mikrofona.
2: Duymadın mı?
1: Duymadım.
2: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
2: tamam,
1: adamın kralı.
2: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışalım arkadaşlar.
1: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanından ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
2: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım? Nereye de geleceksen Kamil abi kaldı. İkimiz kaldık sadece.
0: Bizden aşirete selam gönder.
2: Yok, siz gençsiniz. Size olmaz. Biz ihtiyarlar.
3: Tamam.
1: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyarı? 35'sin sen daha.
2: Ne iyisi lan, iki sene mi kalıyorum ben valla? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
1: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
1: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem de ama diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Nikolay Vladimirovich'in mektubuyla Belarus'a uzanıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça masasının değerli çalışanları ve dinleyiciler, Dünya Radyo gününüzü içtenlikle kutlarım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, dünya radyoları arasında çok güçlü bir yerde. Programlarınız, Türk toplumunun çeşitli alanına dair tarafsız, ilginç ve eksiksiz bir bilgi kaynağı. Ayrıca yayınlarınız Türkiye'nin zengin kültürü, tarihi, harika tatil köyleri ve eşsiz manzaraları, halk gelenekleri, müziği, folkloru hakkında hikayelerle dolu. Muhteşem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Aralık 2003'te tesadüfen keşfettim ve şimdiye kadar elimden geldiğince büyük bir zevkle takip ettim. Her zaman büyük bir sevinçle, bazen heyecanda ve sunucuların çok sevdiğim tanınabilir seslerini duyma beklentisiyle. Sizi Minsk'ten dinliyorum. Bunlar benim için en zevkli anlar. En ilgimi çeken programlarınız siyaset, tarih, kültür ve sanat üzerine olanlar. Büyük bir zevkle Ayın Sorusu gibi yarışmalara katıldım. Eşsiz ve büyüleyici geleneksel Türk müziklerini gerçekten çok seviyorum. Programlarınız tarafsız, sıcak ve modern. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ne ekersen onu biçersin. Bu sözü yıllarca yalnızca bir metafor sandım. Sonra bir gün aslında pek de tanımadığım ve bu yüzden bana yabancı gelen doğaya daha yakından bakmak istedim. O güne kadar korkup öldürmeye koşullandığım böcekleri, koparmaya kıyamadığım çiçekleri, adını bile bilmediğim tohumları tanımaya çalıştım. Yalnızca asfalta düşen yağmurla bildiğim toprak kokusunu, ellerimi toprağa dokundurarak, toprağı eşeleyerek gerçekten hissetmeye çalıştım. Peki gerçekten de ne ekiyorsak onu biçebiliyor muyduk? Balkon

0: Yapmaya çalıştım. Peki gerçekten de ne ekiyorsak onu biçebiliyor muyduk? Balkona ektiğimiz birkaç tohum karnımızı doyurabilir miydi? Toprağın fakirleştiğinden, tohumların eskisi gibi ürün vermediğinden, mevsimlerin değiştiğinden ve yediğimiz içtiğimiz her şeye karışan kimyasallardan söz edilen bir dünyada sürdürülebilirlik gerçekten ne anlama geliyordu? Balkonda kompost yapmak, ata tohumundan birkaç sebze ve ot yetiştirmek ne kadar anlamlıydı. İşin ilginç yanı, meyvenin gerçekten bir ağaçta yetiştiğini hayretle fark edecek kadar doğadan uzaklaşmış biri olarak, doğaya yeni doğmuş bir bebek gibi bütün ön yargılarımı bir kenara bırakarak bakmaya karar verdim. Evde bir böcek gördüğümde onu yakalayana kadar rahat edemeyen ben, toprağın altında yaşayan sayısız canlıyı ilk kez gerçekten görmeye başladım. Biraz yavaşlayıp onları yok etme dürtüsünden uzaklaştıkça, onları yalnızca bir nesne değil, birer canlı olarak gördükçe, onların da bu yaşamın bir parçası olduğunu fark ettim. Bu süreçte kullandığım pek çok kelimenin anlamı da benim için değişmeye başladı. Sürdürülebilirlik nedir? Ekoloji nedir? Doğal yaşam neden bu kadar önemlidir? Bunun yalnızca doğayı seven birkaç insanın ilgilendiği bir konu değil, hepimizin ortak meselesi olduğunu gördüm. Bugünden itibaren bu soruları, bu alanda emek vermiş, bilgi ve deneyimlerini yıllardır paylaşan değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Umarım bu yolculukta siz değerli dinleyicilerimize bize eşlik eder, birlikte öğrenir, birlikte düşünürüz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Tolga Kökten ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir. Programımızın ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz de trt.tsr. Evet, ilk bölümümüzde topluluklarla felsefe eğitmeni ve aynı zamanda doğa yürüyüşçüsü olarak da tanımlayabileceğimiz Deniz Koyuncu'yla beraberiz. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş buldum Burcu. Selamlar.
0: Şimdi ilk bölümümüzde doğa felsefesi, doğayla kurulan ilişki üzerine bir sohbet etmek istiyoruz. Bu arada dinleyicilerimize bir not düşelim. Deniz daha önceden tanıdığım bir arkadaşım olduğu için ona sen diye hitap edeceğim. Hoş geldin tekrar Deniz yayınımıza. Şimdi nereden başlasak diyorum. İlk konumuz doğa felsefesi, doğayla kurduğumuz ilişki, bunu hayatımıza, günlük hayatımıza, tarım ne olsun, doğaya bakış açımız olsun nasıl yansıtıyoruz, bu gibi alanlara değineceğiz. İnsanın doğayı kendi zihninin bir parçası haline getirip sonra da doğaya da kendinden ve varlıktan ayrı bir nesneymiş gibi bakması aslında belki de yalnızca doğa başlığında değil de insanın kendini algılayışı başlığında da konuşulabilir. Diyecektim ki fark ettim. Yahu dedim ben hala sözcükleri kullanırken doğa ve insan kavramlarını iki ayrı nesneymiş gibi adlandırıyorum. Zaman zaman bunun böyle olmadığını deneyimlemiş olsam bile. Doğa hakkında düşünürken, konuşurken bu ayrılık algısı dilimden böyle kolaylıkla çıkıveriyor. Kiminin aklına doğa deyince piknik gelir, mangal gelir. Kiminin aklına kalabalık halinde deneyimlediğimiz, ne güzel bir değişiklik oldu dediğimiz bir an gelir belki. Biraz derinleştikçe de bunun farklı perspektiflerini de belki kendi içimizde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yani biz gerçekten de o kadar ayrı gayri varlıklar değiliz diyebiliyoruz aslında. Bizi bu ikileme ve farklı bilinç hallerine iten şey sence nedir? Doğa felsefesi başlığından yola çıkarak bir girizgah yapalım mı, ne dersin?
1: Tabii ki. Öncelikle ben de yani sen de duydun ki ya, sana senle başladım. Tanışıklığımıza dayanarak ve
0: Evet.
1: rahatlıkla böyle senleşerek devam edelim
0: Hı.
1: isterim ben de. Yani bu söylediğin şey, evet, insanı ve doğayı iki ayrı kelimeyle adlandırmışız. Bu hep böyle miydi? Ne zamandan itibaren böyle oldu? Niye böyle bir ayrı kelime ihtiyacı var? Hani tabii böyle bir şey söylüyorum. Sanki aslında birdiler ve iki ayrı şekilde ifade edilmeye ihtiyaç duymuşlar gibi bir yerden de demiyorum. Bunların ikisinin de ayrı ayrı değerlendirilmeye, ortaklıklarını varsa ayrılıklarını görmeye de ihtiyaç olduğunu, bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi düşününce kendi deneyimim, kendi aslında hayattaki ilk belki de doğa dedikleri, doğa denilen şeyle karşılaşmam böyle denizle olmuştu benim.
0: Hı hı.
1: Yani Antalya'da doğduğum.

0: böyle denizin içine bir şekilde sanıyorum doğduğum gibi atılmıştım. Ve orada ilk böyle bir hatırladığımca böyle hissettiklerim, bir yandan çok büyük bir özgürlük, bir yandan çok büyük bir hayranlık, bir yandan da çok büyük bir tedirginlik.
1: Tedirginlik nereden geliyor acaba?
0: Evet, o biraz daha belirsizlik. Gerçekten o kadar, tabii ki bütün o çocuk ve bebek hallerimin içinde olduğu hali hatırlamam çok kolay değil. Ama şimdi biraz daha bu zamandan bakınca, şimdiki deneyimlerimle de biraz harmanlayarak o her şeyi belki de düşünmek istediğimiz biçimde belirleyemiyor olmak, kontrol edemiyor olmak, bizim dışımızda bir şeylerin dönebildiğini ve biraz da belki de başka bir bütünün parçası olduğumuzu belki de bize hissettiren tarafı. Yani o zaman bunu hissetmiyordum. Sanki çünkü bunu zaman içerisinde, mesela bu algımın yaşam içerisinde biraz değiştiğini, bunu daha derinden hissettiğimi fark ediyorum. Gerçek doğa, tam da dediğin gibi çocukluğumda özellikle şehirden uzaklaştığımız, tatilde gittiğimiz, yürüyüş, piknik yaptığımız yerlerdi. Hani gerçekten şehirden ayrı olan, şehirden uzak olması gereken ve bir yer olarak, hani sadece böyle gidilen bir yer olarak belki de gördüğüm bir yerdi. Bunun da böylece görüldüğüne de çok da tanık olduğum bir şey bu aynı zamanda. Ama zaman içerisinde içinde yaşadığımız, parçası olduğumuz bir bütün olarak değerlendiriyorum. Bu doğa dediğim şeye baktıkça da doğanın ya da dünyanın benim etrafımda dönmediğini aslında daha çok görüyorum, hissediyorum, hatırlıyorum diyebilirim.
1: Acaba bu şuradan gelebilir mi? Ne dersin? Sanayileşme, modernizmle beraber yaşam tarzımız üzerinde de büyük değişiklikler oldu. Önceden aslında hepimiz atalarımıza baktığımız zaman toprağı ekip biçen, yemeğini oradan çıkaran insanlarken şu an markete giderek alıyoruz ihtiyacımız olan şeyleri. Belki komşumuzla değiş tokuş edebilirken eskiden, şu anda o imkanımız biraz daha kısıtlı ve farklı bir alana yayılmış durumda. Aynı şekilde iş bölümü de bu şekilde diye düşünüyorum. Zihnin çalışma sistemi açık havada ve ormanda ya da ağaçları görerek temiz havayla çalışan birinin zihniyle bir fabrikada hep aynı işi yapan kişinin zihni, beyni aynı şekilde çalışmıyor diye düşünüyorum. Belki burayla da bir bağlantısı olabilir. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle var. Hani bir adım geriye gidip biraz daha açmak da istiyorum. Özellikle bu zamanın, insanlık tarihinin adım adım gidişini. Hani en başında mesela gerçekten o tarihin başlarında belki aşağı yukarı zannediyorum 300 bin yıl boyunca hani daha yağmurun ne zaman yağacağı, bitkinin ne zaman yetişeceği, kışın soğukların ne zaman vuracağına dair çok daha bir içgörü geliştirmek durumundalarken, hani yaşamın devamı için, hani bu kadar hayati bir yerdeyken doğayla tabii ki de algımız biraz daha bütünleşikmiş gibi geliyor bana da. Ama tabii dediğin gibi tarımın gelişmesi, o bu Neolitik dönemde daha da yerleşik hayata geçilmesi, şehirlerin kurulması, daha bilimsel devrim, 17. 18. yüzyıldaki o sanayi devrimi de gerçekten evet doğayla ilişkimizi ciddi şekilde değiştiriyor. Daha onu işte ölçebildiğimiz, yönetebildiğimiz, dönüştürebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz bir alan gibi düşünmeye başlıyoruz. Gerçekten orada insanın aslında doğanın içindeki yeri olmasa da, bunu yine aynı zamanda yine tartışalım, ama doğanın içinde yeri, kendini konumlandırışı, ona bakışı ve kendini algılayışında ciddi bir dönüşüm var. Doğa felsefesi de tam burada işte, evet doğa gerçekten ne diye soruyor, insan doğanın neresinde diye soruyor, doğa dediğimiz şeyin sınırlarını kim çiziyor, hani bu nerede başlayan ve nerede biten bir şey diye evet soruyor. Bunlar da işte çok değerli ve bir yandan da bizim doğayla ilişkimizi de doğrudan belirleyen sorular. Zaman içerisinde özellikle insanda oluşan o mülkiyet fikriyle, o sahip olmak isteyen, belki böylece de bununla birlikte de yönetebileceğini, şekillendirebileceğini düşünen tarafıyla evet hareket eden yanı yükselmiş, yoğunlaşmış. Bir yandan sahip olmakla ait olmak arasında bir şey de var, bir ayrım. Dediğin gibi bir ağacın meyvesini belki işte bir bahçede ise izinsiz koparmaktan çekinebiliyoruz. Birinin sahip olduğu bir bahçede, ama ormanda yabani bir böğürtlen gördüğümüzde hiç o çekinceyi hissetmeyebiliyoruz. Bu doğrudan aslında meyveyle ilgisi olmayan, tamamen onun kime ait olduğuyla ilgili olan bir yerde. İlkinde o meyveyi birinin meyvesi olarak değerlendirirken, Diğerinde o böğürtleni ya da işte meyveyi aslında tamamen doğanın gibi de görmeden ya da doğayı kendiyle eşleştiren bir yerden benim dediği bir yerde dilediğini yapabileceği, daha işte koparacaksa koparacak, ezecekse ezecek ya da ne kadar çok toplamak isterse o kadar toplayabileceği, hani hesapsızca bir yerden değerlendirmeye gidebiliyoruz. Yani orada gerçekten de biz neyin sahibiyiz ve neyin parçasıyız, neye aitiz gibi bir soruyu sormak önemli. Daha çok belki de yaygın şu anki içinde olduğumuz dönem, çağ özellikle sahip olmaya, daha çok doğayı bir hani kendi için olan bir kaynak olarak görmeye daha yakın olduğu için. O benim için var. Hani o, aslında o bana ne söylüyor şu an? Gerçekten benim için ne ifade ediyor? Yu sormaktan ziyade bana ne sağlıyor? Bana ne getiriyor? Bana yani bana ne yararı varı sorup tamamen o yarar peşinde davranmaya gidebiliyoruz.
1: Evet, yani aslında bir ağaca bakarken biz genellikle ağaç işimize ne yarar diye bakıyoruz. Ne işe yarar diye bakıyoruz. Nasıl yarar diye bakıyoruz işimize. Zihnimizdeki elma ağacı, meyve, gölge, odun gibi etiketleri görüyoruz. Yani bu benim işime nasıl yarar sorusuna cevap arıyor zihnimiz. Sınıflandırmak, isim vermek, tanımlamak acaba bizi dünyaya anlamaya mı yaklaştırıyor yoksa onunla aramıza görünmez bir mesafe mi koyuyor? Çünkü hani ağaç ve ben çok ayrı varlıklarız. Hiçbir alakamız yok. O sadece bir odun olur gibi bir bakış açısından aslında ağaçla ben aynı öze sahip olabilirim gibi bir yere de aslında bu evrilebilir. İkisi bir arada da olabilir belki. Buralara nasıl bakarız sence?
0: Gerçekten biraz daha yaşadıkça hayatın içinde bir şeyi olduğu gibi görmekte zorlanabiliyoruz. Kendi deneyimim de bunu söylüyor. Yani o karşımızdaki şeyle, olan şeyle aramıza belli kavramlar, belli tanımlar, belli bize aktarılan anlayışlar, algılar, öğretiler girebiliyor. Bu da doğrudan bir ağacı, bir meyveyi, yaprağı, toprağı kavramamızın biraz önüne geçebiliyor bir tarafıyla. Yani mesela işte bir çocuk bir ağaç gördüğünde uzun uzun bakabilir. Ama belki de ya yani benim de kendi deneyimim ya da böyle yetişkinlerle beraber yaptığım yürüyüşlerde de gördüğüm şeyde de bu bir çam ağacı deyip yürümeye devam
1: Değil mi?
0: edebiliyoruz. Bu arada bir şeyleri bilmek gerçekten onu tanımlamamızı, başkalarıyla paylaşmamızı kolaylaştırabiliyor aslında. Hani isimlendirmemiz,
1: Tabii,
0: kavramlar
1: tabii.
0: yüklememiz. Ama diğer taraftan da bu bilgiler bazen onu görmemizi zorlaştırabilen, merakımızı azaltabilen bir yere de götürebiliyor.
1: Doğru, bence de.
0: Bunun farkındalığıyla biraz hareket etmek, gerçekten bir bilgiyi edinirken bizim onunla girdiğimiz o bilme yolculuğunu, onun aslında o değişen hayatın içinde hali hazırda yaşayan halini görmemizi ne kadar sınırlıyor, ne kadar engelliyor ve ne kadar aslında onunla olan bağlantımızı daha da derinleştirip açma yolunda bizi destekliyor. Buna bakarak ilerlemenin değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir de doğaya zarar verme korkumuz var. Bunu bireysel olarak ben kendim yaşadığım için ifade etmek istiyorum. Örneğin çimden yürürken ya da doğada bir yerde yürürken bir şeyin üzerine basmak, bir yaşayan bir şeyin üzerine basmak bana biraz kötü hissettirebiliyor. Ama bir yandan da bir ağacın meyvesini yemek acaba diyorum zaman zaman düşünüyorum doğaya zarar verir mi? Sonra bakıyorum içine. Ne kadar da aslında basit düşündüğümü, gereksiz belki düşündüğümü fark ettim sonrasında. Yani o aslında tanımamaktan kaynaklanıyor belki. O ağacın meyvesinin içindeki çekirdekten pek çok ağaç çıkacak belki sonrasında ve bunun bütün dengesini de yine doğa koruyacak, sağlayacak. Buradaki zarar fikri de yine belki zihinsel bir kabul diye düşünüyorum. İnsanca bir bakış açısıyla, şu dönemin insanının belki bakış açısıyla. Az önce konuştuk zaten. İnsan kendini doğanın efendisi olarak görebiliyor. Tarımla beraber başlayan süreçte belki bu meydana geldi. Acaba diyorum doğanın biz kendisi miyiz? Doğaya zarar vermemiz mümkün mü gerçekten? Çünkü insan faktörünü ortadan kaldırdığımız zaman doğa zaten kendi kendini yenileyebilen ve aslında bu şekilde ilerleyebilen, yani insan zihnini ortadan çıkarttığımız zaman o zaten kendi kendine büyüyen, her yeri yeşerten bir olgu diyelim. Korumak dediğimiz aslında biz neyi koruyoruz? Doğayı mı koruyoruz? Doğayı kendimizden mi koruyoruz? Ne yapıyoruz sence biz burada?
0: Başta sorduğun soru çok değerli bir soru. Benim de çok uzun zaman boyunca kendime sorduğum bir soru. Yani gerçekten de doğaya ya zarar vermek derken neyi kastediyoruz? Gerçekten de zarar vermek mümkün mü? diye soruyu sorduğunda. Bir yandan gerçekten de eğer bizim bir şeyi koparıp yememiz, bir ottan yemek yapmamız, yürürken bir şekilde bir şeylere basarak geçmemiz, gitmemiz. Ya bunlar bir yandan da doğanın içinde yaşayan her canlı gibi bir başka canlıyla zorunlu olarak kurduğumuz bir ilişki biçimiymiş gibi de geliyor bir noktada. Yani bir kuş da meyve yiyor, bir geyik de otu yiyor, bir mantar da ağaçları bir şekilde hani ayrıştırıyor. Yani doğal olarak ya insan da yaşayan bir canlı olarak doğadan bir şekilde besleniyor. Ya bunu bu yaşamın içinde eğer zararsa bu zaten bir yandan böyle bir dönüşümün, böyle bir dolaşımın doğal döngünün bir parçasıymış gibi düşünerek zararı doğal buluyorum. Böyle bir zararı. Ama hani dedim bir şeyi yemekle yalnızca doğayı bir kaynak olarak görmenin de aynı şey olmadığını da düşünüyorum. Yani orada ekonomik bir değer üzerinden bakılınca doğaya sadece bize sağladığı faydaya indirgeyebiliyoruz doğayı. Ne kadar fayda sağlıyor o zaman değerli. Bu kadar faydası yoksa, bu kadar bir çıkar elde etmeyeceksem o zaman da bir anlamı yok dediğimiz bir noktaya götürmesinde bir şey görüyorum. Bizi daha da bağlantımızı zayıflatacak, doğadan koparacak bir anlayış görüyorum. Yani orada gerçekten bir şeyi, doğadan bir şeyi elbette alacağız. Ve bir yerde de elbette vereceğiz doğaya. Ama aldığımız şeyin sınırını unutmak, doğanın kendi başına bir yaşamın değeri olduğunu gözden kaçırmamak önemli gibi. Yani sadece bizim için var olduğunu düşünmemek. Buna başladığımız noktada biraz daha ayrı düşüyoruz. Doğa ve insan böyle bir yerden
1: Evet,
0: ayrılıyor gibi
1: evet.
0: geliyor. Yani bir elmayı yemek doğaya mesela zarar vermek bence değil. Ama o ağacı, o elma ağacını yalnızca daha fazla elma üreten bir makine gibi görmeye başladığımız zaman ilişkimiz değişmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani artık ekonomik bir nesne olarak görüyoruz. Böyle yaşayan bir canlı yok, bir canlılık ağı yok da. Yani o yüzden doğaya zarar vermeyi böyle bir yerden, hani böyle bir yerden baktığımda, benim hani düşündüğüm yerden baktığımda bu zarar kendi içinde doğal. Ama başka türlü hesaplara gidildiğinde evet bir zarar belki olabilir ama diğer taraftan da dediğin gibi korumak, doğayı gerçekten korumak dediğinde aslında bu söylemin içinde de ben insanı doğadan ayrı bir yerden kendini konumlandırıyor da koruyacak bir varlık olarak onu karşısına koyuyor gibi de düşünebiliyorum.
1: Evet,
0: Yani
1: burası çok değerli bence de. Kendini doğadan tamamen ayrı bir varlık gibi adlandırması insanın aslında kendi yalnızlığının ve doğada yaşayan diğer canlıları da tanıyamamasının bir nedeni diye düşünüyorum. Yine konuşmaya devam edeceğiz doğa üzerine ama çok az vaktimiz kaldı. Son olarak da belki şöyle kapatalım. Senden de bir iki cümleyle bu konudaki fikirlerini alalım. Doğada hiçbir canlı biriktirmiyor. Herkes doğada ihtiyacı kadar ya depoluyor. Depoladıkları zaman da başka yaşamlarında başlangıcına dönüşebiliyor bu depoladıkları şeyler. Biz de daha farklı ilerliyor insanlarda. Bununla ilgili de bir iki cümleyle bu programımızı kapatalım.
0: yaşamın doğal döngüsünün bir parçası olarak, doğal döngüsüne bir katkı sunarak aslında yaşamak, o dolaşımı destekleyen bir yerde kendimizi görmeyi değerli buluyorum. Ona daha üstten, daha dıştan bakmanın hem doğayla ilişkimizi hem de doğanın içindeki varlığımızı zayıflatacak bir şey olacağını düşünüyorum. Bunun üzerine düşünmeyi, doğanın ne olduğu, doğanın içinde insanın ne anlama geldiği, ona nasıl bakarsa nasıl bir şeye dönüşeceği üzerine düşünmesini de çok anlamlı buluyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Deniz aktardıkların için, bizimle paylaştıkların için.
0: Ben de teşekkür ederim davetin için, konuyu
1: Evet,
0: açtığın için.
1: değerli dinleyicilerimiz çocuklarla, topluluklarla felsefe atölyelerini doğal ortamlarda gerçekleştiren Deniz Koyuncu'yla beraberdik. Ve Bir Ağacın Gölgesi'nde programını dinlediniz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Tolga Kökten ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle esenlikler diliyoruz. Evet, belki siz de biraz bu konuda düşünürsünüz diyoruz. Bugün eve giderken yol kenarında gördüğünüz ilk ağaca, ilk kuşa ya da ilk ota yalnızca 5 saniye boyunca isim vermeden, değerlendirmeden, hiçbir işe yarayıp yaramadığını düşünmeden bakabilir misiniz acaba? Hoşça kalın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İyi akşamlar sevgili dostlar. Günün en kıymetli, en keyifli saatine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 1 Ekim 2026 ve günlerden Perşembe, yeni ay, Ekim ayı bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar ve en önemlisi iyi haberler getirsin diyerek teknik masada bugünkü yol arkadaşım Fatih İnce ile başlıyoruz efendim. Bir saat kadar buralardayız, hoş geldiniz.

Fatih Uruk'tan dinledik sevgili dostlar. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Ve dostlar, bütün gün çalıştık, koşturduk, yorulduk. Şimdi eve döndük, kapıyı kapadık. Dışarıdaki gürültüyü dışarıda bırakma zamanı. Kimi için bir bardak bir içecek, günün yorgunluğunu atmak. Kimi için sessizce mutfağa girip yemek yapmak. Kimi için sadece güzel bir müzik açmak o an. Evet, bu akşamki sorum. Akşam eve adım attığınızda günün tüm stresini geride bırakmanızı sağlayan o size özel alışkanlık nedir efendim? Paylaşırsanız Facebook sayfamız Emrinizade TRT akşamın adresi efendim, sayfamıza TRT akşamın adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca elbette ki her zaman olduğu gibi isteklerinizi, şarkı isteklerinizi dostlarınıza, sevdiklerinize armağan edebilirsiniz ya da sadece kendiniz için isteyebilirsiniz efendim. Haydi bakalım bir müzik daha dinleyelim, ardından Facebook sayfamıza yazdığınız mesajları okuyacağım.

10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip.

Paşa Pekkan mikrofondaydı. Gurbetten gelmişim. Yorgunum hancı dedi. Söylediği güzel şarkıda bakalım yorgun olanlar var mı? Dostlar neler yazmışlar. Facebook sayfamızı açtım. Ahmetcan, merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Alpay Eylül'de gel demiştim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine demiş. Ben dünkü Eylül'de geli hazırladım ama Eylül'de gel demiştime dönüştürelim sizin isteğinizi. İlkay Karabiber, merhabalar Burak Bey, mutlu yayınlar diliyorum. Yağmurlu soğuk bir Konya akşamında. Teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar saygılarımla diyor. Benim listemden de bir sanat müziği istemişler. Tabii ki efendim sizin için de Nazlı Kanaat'ten bir şarkı dinleteceğim. İlyas Aydın, Orman Beyli Köyü Tokat'tan sesleniyor. Her zamanki uyarılarını yapmış, ayrıca sıradaki müziği Orman Beyli Köyü Tokat'tan seslenmişti. İhsan Özdan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Ahmet Uzal, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Vahdet Şen, Murat Şen, Murat Odabaşı'na, Murat Şükür'e ve Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Abdülkadir Yentür de sıradaki müziği Ceyhan'a armağan ediyor ve radyomuza olan beğenisini dile getirmiş. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da iyi akşamlar, programda emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hatice Ney bu aralar Stockholm'de bulunuyor. Selamlar, sevgiler. Güzel bir eser lütfen demiş. Sizin için de güzel bir eser dinleyeceğiz efendim. Bir de fotoğraf paylaşmış. İsveç'ten bir çeşme fotoğrafı. Az önce bakmıştım ama adını unuttum bir anda Google'dan. Meşhur bir çeşme demek ki. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Celal Güzel Sesten bir Diyarbakır türküsü. Elbette efendim dinleriz. Leyla Çabuk Ordu'dan sesleniyor, Belkıs Akkale'den bir türkü. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa, iki yumurcak bugün dedeyi babaanneyi yordular. Güzel bir şarkı dinlemek istiyoruz, çalar mısınız lütfen demiş. Bordo Mavi Kalplerle. Elbette efendim sizin için de güzel bir şarkı dinleteceğiz. Murat Odabaşı her zamanki gibi çok güzel bir paylaşımda bulunmuş İstanbul Avcılar'dan. Selamlar olsun efendim. Eylül'de gel demiştim. Aynı şarkılar demiş Ahmet Can ama değil herhalde. Neyse bir bakalım efendim şimdi Eylül'de gel demişti mi? Sevgili Fatih İnce hemen hazırladı. Dinliyoruz.

Eylül'de gel demiştim sana, gelmedin. Kaç Eylül geçti arada, dönmedin. 18 yıldır okul yolu sensiz.

yapraklar solarken, adını anarken gelmedin. Gelmek zamanı çok bekledim, dönmedin. Öksüz kaldı dökülen yapraklar.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti. Teşekkür ederim Burak Bey. Bu evet diyor. Sağ olun efendim. Ben aceleyle Eylül'de gel. Ya dün de istemişti Ahmet Bey ama acaba unuttum mu dün dinletmeyi falan diye düşünürken. Meğerse diğer Eylül'de gel demiştim adlı şarkı istemişsiniz. Neyse sonuçta yerini buldu şarkımız. Emine Sezgin hayırlı yayınlar. Yayında emeğe geçen herkese selam olsun. Ben yarın kısmet olursa fiziğe gidiyorum. Sabah erkenciyim demiş Emine Hanım. O zaman sizi fazla bekletmeyelim efendim. Geçmiş olsun, Allah çaresiz dert vermesin. Umarım en kısa zamanda sağlığınıza daha iyi şekilde kavuşursunuz. Emine Sezgin'e, Ermeni'ye selamlar. Ahmet Can, 4 Ekim'de vericilere bakım yapılacakmış. Vericinin bir tanesinde çok acayip bir çınlama sesi var. Bu verici bazen Avrupa yayını da bazen de Arap Yarımadası'na yönelik yayınlarda oluyor. Teknik ekibe duyurulur demiş. Sayenizde, aracılığınızla biz de duyurmuş olduk. Umarım vericilerdeki meslektaşlarımız da bizi dinliyordur. Mutlaka almışlardır notunu. Evet dostlar, diğer bir istekle yolumuza devam edelim. Şimdi benim listemden bir sanat müziği istemişti İlkay Karabiber. Sanatçımız Nazlı Kanaat söyleyecek bu güzel şarkıyı.

Ben Konya'dan İlkay Karabiber için dinletmiştim efendim bu güzel Kürdili Hicazkâr şarkıyı. Sanatçımız Nazlı Kanaat seslendirmişti.

Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Güzel seçim için sevgiler, selamlar tüm dostlara, teknik ekibe saygılarımla diyor İlkay Karabiber'de. Soğuk ve yağmurlu bir Akören akşamından sesleniyordu bizlere. Fotoğrafını da çekmiş. Ankara'da soğuk. Hatta bugün kurumda dikkatimi çekti. Kaloriferler yanmış. Baya demek ki soğuk hava. Ama evlerde daha tam olarak açılmadı kaloriferler, öyle söyleyeyim. Soğuk bir Ankara akşamından da Akören Konya'ya selamlar olsun efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam edelim. Stockholm'da bulunan sevgili Hatice Öne için Ahmet Özhan şimdi mikrofonda.

Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çubuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal ve Türkan Tanrıverdiler için Celal Güzelses'ten bir Diyarbakır türküsü istemişlerdi. Buyursunlar efendim, dinleyelim.

Celal Güzelses'ten bir Diyarbakır türküsü dinledik efendim. Antalya'dan Veysel Şahin'in dostlarına armağanıydı. Ve konumuza bir güzel mesaj gelmiş Hatice Öney'den. İsveç, Stockholm'dan sesleniyor. Değerli dinleyicimiz Hatice Öney şöyle diyor. Oy canım sunucum, dışarıdan yorgun geldim otele. Bir bardak çayım ve bir de o muhteşem ses. Daha ne olsun efendim? Çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz Hatice Hanım. Şehrin koşturmacasından, o gurbet soğuğundan, günün sonunda otele dönüp bir bardak sıcak çayla radyomuzun sesine sığınmak, işte bahsettiğimiz o kapı arkası huzuru tam olarak bu efendim. Yorgunluğunuza bir nebze olsun derman olabildiysek. O günün bütün yükünü kapının

dışında bırakmanıza vesile olabilsek ne mutlu bize. Stockholm'e, Hatice Hanım'a ve Gurbet'te bir fincan çayıyla bizlere eşlik eden tüm gönül dostlarımıza kucak dolusu sevgiler efendim. Afiyetler olsun. Evet, sizlerden gelen isteklerle yolumuza devam edeceğiz şimdi. Başka mesajlar, istekler de vardı elbette. Ordu'dan selamlar gönderiyordu Leyla Çabuk. Belki Sakarya'dan bir türkü istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar Burak Bey demişti. Elbette efendim, Belki Sakarya'nın o güzel sesinden bir türkü dinleyelim şimdi. Nar ağacı narsız olur mu?

Ordu'dan Leyla Çabuk için bu güzel Orta Anadolu türküsünü istediği sanatçı Belkıs Akkale'den dinledik sevgili dostlar. Ve İsviçre Möhlü'nden Zehra Kayanfuruncu. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. İki yumurcak bugün dedeyi babaanneyi yordular, güzel bir şarkı dinlemek istiyorsunuz. Çalar mısınız lütfen demişlerdi. Buyursunlar efendim, sanatçımız Faruk Salgar.

Yusuf Cemöhli'nden Zehra Kayan Furuncu ve Yakup Bey birlikte dinliyorlardı. Yorulmuşlardı bugün. Umarım dinlenmişsinizdir. İyi gelmiştir şarkı. Sen gülersen gülüyorum dedi Faruk Salgar bu Hicaz şarkıda. Efendim İstanbul Avcılar'dan yine güzel bir mesaj yazmış bizlere Murat Odabaşı. Yağmurlu bir İstanbul akşamında Avcılar'dan başkente merhabalar diyor. Kıymetli şahsınız ve değerli yayın teknisyenimizi muhabbetle selamlıyorum demişler. Çok teşekkürler efendim. Benim için o kapıyı kapatıp günün tüm koşturmacasını dışarıda bırakmanın ilk adımı evdeki ışıkları biraz loşlaştırıp hafif bir lavanta vanilya kokusu yaymak ve fonda yumuşak bir caz ya da enstrümantal müzik açmak. Ardından sıcacık bir melisa veya papatya çayı demleyip telefonu bir kenara bırakarak en az 15 dakika hiçbir şey düşünmeden pencereden akşamı izlemek. İşte o an günün bütün ağırlığı bir anda omuzlarından kayıp gidiyor. Nalan'ın o buğulu sesiyle hayat verdiği Yaralandım şarkısını sizlere ve tüm dostlara armağan ediyorum. Radyo başında akşamına huzur katan tüm dinleyicilere keyifli akşamlar. Size de harika bir yayın dilerim demiş sevgili Murat Odabaşı. Dostlardan böyle güzel mesajlar gelince işte benim de inanın o bütün yorgunluğum gidiyor. Harika bir yayın oluyor bu güzel mesajlarla. Buyursunlar efendim Nalan mikrofonda.

İstanbul Avcılar'dan sevgili Murat Odabaşı için dinletmiştik efendim. Bu güzel şarkıyı Nalan yorumuyla dinledik. Görebildiğim mesajlar şimdilik böyle. O zaman benim semden birkaç müzikle yolumuza devam edelim dostlar. Faruk Tınaz şimdi mikrofonda.

Bahar beklerken ömrüm kış oldu dedi sanatçımız Faruk Tınaz sevgili dostlar ve son dakikalarda Emine Sezgin bizleri selamlıyor. Herkese bir türkü armağan ediyor. Sıradaki türkümüz o zaman Emine Sezgin ve Oluk Pınar sedasıyla selamladığı

Bir akşamın adresinin daha sonuna geldik değerli dostlarımız ve efendim bu veda birkaç günlük veda olacak. Yarın akşam canlı değil yayınımız, şimdiden söylemiş olayım. Ama pazartesi akşamı ben yine burada sizleri bekliyor olacağım. Bu akşam yine aynı çatının altında gürültüyü ve günün yorgunluğunu dışarıda bırakarak kalplerimizi birbirimize açtık. Bu akşam kapılarımızı kapattık ve kapı arkası huzur alışkanlıklarımızı konuştuk. Yağmurlu bir İstanbul akşamında Avcılar'da evini loş ışıklarla ve papatya çayıyla huzur limanına çeviren Murat Odabaşı'ndan, Stockholm'de otel odasına yorgun dönüp bir bardak çay ve radyomuzun sesiyle dinlenen Hatice Öne'ye kadar aynı hislerde buluştuk. Ankara'dan Konya Akören'e, Eskişehir'den Ceyhan'a, Trabzon'dan Ordu'ya, Antalya'dan Tokat Ormanbeyli Köyü'ne kadar uzandık. İki yumurcak torunla yorulup radyomuza sığınan Zehra Hanım'a ve Yakup Bey'e, yarın fizik tedavisi için erken kalkacak olan Emine Hanım'a acil şifalar dilerken, verici bakımlarına dair kıymetli teknik detayları bizimle paylaşan Ahmet Can'a ayrıca teşekkürler dostlar. Yolculukta olan dostlarımız, İlyas Aydın dostumuzun kulaklarımıza küpe olan hatırlatmasıyla bir kez daha diyelim lütfen trafik kurallarına uyalım. Yayınımızda emeği geçen teknik masadaki sevgili yol arkadaşım Fatih İnce ve radyo başında bizlerle bu güzel akşamı paylaşan siz değerli dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her zaman söylediğim gibi dostlar, zaman geçer. Ses, yaşananlar ve duygular bakidir. Yarın akşam yine aynı saatte, saatler 22'yi gösterdiğinde aynı adreste buluşuncaya dek, yarın akşam dedim ama alışkanlık ağız alışkanlığı. Pazartesi akşamı sevgili dostlar, saat 22'yi gösterdiğinde aynı adreste buluşuncaya dek evinizden huzur, yüreğinizden müzik eksik olmasın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. İlk fon ödemesi için yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT, Reyhan Hanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönüyle araştırılması gerektiğini söyledi.
3: Vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken İlgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i için tutuklama, 5'i içinse adli kontrol tedbiri talep edildi. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma ile ilgili başsavcılıktan bir de açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticisinin mal varlığına uygulanan tedbirin devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi.
2: Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz, ya da asgari müştereklerde buluşmayı mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altını çizdi.
2: 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı.
2: İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ömer El Hatip, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Saldırıyı planlayanlarla Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. El Hatip 2013'te saldırının faillerinden Yusuf Nazi'yi, dönemin Suriye askeri istihbaratındaki üst düzey isimlerinden biriyle buluşturdu. Saldırının ayrıntıları bu görüşmelerde belirlendi. El Hatip ve Nazik saldırıdan önce Türkiye'ye giderek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. El Hatip saldırıda kullanılacak bomba düzeneğinin malzemelerinin temininde de rol aldı. Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisteki yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesinin demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, meclisin açılış gününe böyle bir davranış yakışmamıştır dedi. Çanakkale'de etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda feribot seferinin iptaline yol açtı. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den ve Gökçeada'dan saat 7 ve 21 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 8 ve 23, Bozcaada'dan ise 7 ve 22 seferleri iptal edildi. Planlı diğer seferlerin elverişsiz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışması aralıksız sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Ara seçimden sonra İran'ı bombalayacak mısınız sorusuna mümkün diyerek yanıt verdi. İran'la barış sağlanacağına inanmadığını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. Gerekçe olarak müzakerelerin yeniden tıkanması gösterildi. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetini ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlığı için harekete geçtiği duyuruldu. Petrol, enerji, su ve ulaşım altyapılarına yönelik olası saldırı içinde müdahale senaryosu oluşturuldu. Irkçılığın ve göçmen karşıtlığının yükseldiği Avrupa Birliği tartışmalı bir karara imza attı. Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın anlaştığı plana göre sığınma veya oturum hakkı bulunmayanların geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni kurallar onaylandı. Birlik dışında kurulması planlanan geri dönüş merkezleri için Ruanda ve Uganda öne çıkan ülkeler arasında. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasası sorununu süratle çözüyoruz dedi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeni yasama yılı açılışında siyaset milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. Trump seçimden sonra İran'ı bombalayabiliriz dedi. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler Belçika maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı belirten Montella.

0: kadarıyla sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performans önemli dedi. Arda Güler ise kendi kalitemizi ortaya koyabilirsek iyi şeyler yapabiliriz ifadesini kullandı. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada olmamız Türk futbolu adına önemli dedi. Kulübün resmi sosyal medya kanalına konuşan Özbek, Galatasaray'ın Avrupa futbolunda gördüğü saygı bizi mutlu ediyor ifadesini kullandı. Fenerbahçe FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Trabzonspor evinde oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu, Bitlis 7, İstanbul, Sinop 14, İzmir, Trabzon 16, Sakarya, Malatya 12, Zonguldak, Denizli 13, Muğla 11, Ordu 15, Erzurum 5, Van 10, Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Konatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometresi arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılmış olup ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Söğüt Kızılca'da Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometresi arasında yapılacak olan sati kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
3: Arkası yarın.

0: Denizde Gezen Ölüm 7. Bölüm. Yazan Rufus King, çeviren Günseli Aran, uygulayan Feyzan Şekercioğlu, yöneten Kemal Bekir, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: anlatan Hayri Küçükdeniz, Miriam Seval Gökçe, Stone Cemilcan Bıçakçı, Donald Numan Pakner, Forsyth Yalçın Boratap, Doktor Cronin Shield Nüvit Özdoğru, Kaptan Liget Pekcan Türkeş.
1: Miriam Lake kimsesiz bir genç kızdır. Mürebbiyelik yapmak üzere geldiği yatın sahibi onun öz amcası olduğunu iddia eder. Yatta bulunanlara göre Miriam çift şahsiyetlidir. Gemide Doktor Cronin Shield ve asistanı Doktor Stone tarafından tedavi edilecektir. Doktor genç kıza tedavi edilmediği takdirde tehlikeli davranışlarda bulunabileceğini, hatta cinayet bile işleyebileceğini söyler. Duyduklarından dolayı şaşkına dönen genç kız ortada bir yanlışlık olduğunu açıklarsa da kimseyi inandıramaz. Yattaki ikinci gecesinde halası olduğu söylenen Kate Vanessi yaralı olarak Miriam'ın kamerasına gelir, yatağın üzerine yığılır. Ölmüştür. Telaşa kapılan Miriam cesedi yan kameraya taşır. Herkes olayın intihar olduğu kanısındadır. Oysa Stone, Kate Vanessi'nin

0: cinayete kurban gittiğini iddia etmektedir. Genç doktor Miriam'a Bayan Vanessa'nın onun kamerasında öldüğünden emin olduğunu söyler ve gerçeği olduğu gibi anlatmasını ister. Miriam olayları başından itibaren anlatmaya başlar. Stone gerçeği öğrenince her şeyi anladığını ve hemen bir telgraf çekmesi gerektiğini belirterek genç kızın yanından ayrılır.
1: Böyle davrandığım için özür dilerim. Sen de benimle gel Forsyth.
2: Geliyorum. İyi geceler.
3: İyi geceler.
4: Fikrine katılıyorum.
3: Kimin fikrine doktor?
4: Amcanızın. Stone olay çıkarmak istiyor. İçinde bulunduğu psikolojik durumu anlıyorum. Onun gibi bir adamın başına böyle işler gelince ister istemez sersemler.
3: Başına ne gelince?
4: Hadi bayan Jennifer. Anlamamazlıktan gelmeyin. Benim görüşlerim çok kuvvetlidir. Onu seviyorsunuz değil mi?
3: Evet.
4: Güzel. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Bilmem. Hiçbir şey.
4: Saçma. Çok zor bir durumdasınız. Belki de ümitsiz.
3: Zor olan ne? Her şeyin bir yolu yordamı var. Oturur beklerim.
4: Stone gibi birine böyle davranmakla eline hiçbir şey geçmez. Onun için durumunun zor olduğunu söyledim. Her şeyden önce Stone size aşık olduğunun farkında değil.
3: Aşık mı?
4: Bana öyle geliyor.
3: Güzel.
4: Hayır Bayan Jennifer. Bunda güzel bir yan yok. Aranızda bir hasta-doktor ilişkisi var. Üstelik siz tedaviye muhtaç bir insansınız. Evet, öyle bir hastasınız. Evlilik size yarar mı acaba? Sonra Stone sizin durumunuzu biliyor. Ve görevi gereği size eski kişiliğinizi kazandırmaya çalışıyor.
3: Bay Forsyth, Vanessa'nın söylediklerine bakılırsa Bayan Jennifer çok hırçın, şımarık bir kızmış.
4: Evet. Öyle. Siz bu kişiliğinizi yeniden kazandığınız zaman Stone sizi bu halinizde kabul edip etmeyeceğini kendi kendine soracak. Sizi uysal bir hale getirebilir mi? Buna zaman ayırabilir mi? Onu düşünecek.
3: Sözleriniz beni şaşırtıyor doktor.
4: Bu söylediklerim size saçma, hatta komik gelebilir. Ama sözlerimi ciddiye almanızı öneririm. Bir de sahibi bulunduğunuz o muazzam servet var. Gerçi Stone'un ailesi de fakir değil. Bir zaman sonra Stone'un eline hatırı sayılır bir servet geçecek. Fakat sizinkinin yanında onunki hiç kalır. Böyle bir durum da insanı sıkar.
3: Ben aşkın her şeyi hallettiğini sanırdım.
4: Aşkın hallettiği konular sayılıdır. Bu gece çok yorgunum Jennifer. İzin verirsen gidip yatmak istiyorum.
3: Tabii doktor.
4: Ay dizlerim. Size tavsiyem konuşmalarınızı en aza indirin. Şimdiye kadar edindiğim deneyimlerden aşk hakkında şu sonuca vardım. İnsan konuşarak aşkını kaybediyor. İyi geceler Jennifer.
3: İyi geceler doktor.

0: çılgınlığı.
1: Doktor Stone'u görmek istiyorum.
0: Ne istediğiniz beni ilgilendirmez. Hemen aşağı inin.
1: Hayır, telsiz odasına gitmek istiyorum.
0: Söylediğimi yapın. Hemen aşağı inin.
1: Kolumu bırakın kaptan. Bana karışamazsınız.
0: Özür dilerim ama sizin iyiliğiniz için böyle davranmak zorundayım. Bayan Jennifer Murchison, güverteye ayak basmanızı yasaklıyorum. Şuraya bakın. Şu denizin haline bakın. Yalnız birkaçta yuvarlanır gidersiniz. Sizi kurtarmak için hiçbir şey yapamayız. Merdivene kadar gelmeniz bile bir mucizeydi. Elbiselerinizin haline bakın. Sırılsıklam olmuşsunuz. Hemen üstünüzü değiştirin. Hastalanacaksınız.
2: Kim bu kapıyı açık bıraktı? Bu ölüye saygısızlıktan başka bir şey değil. Ah, Forsyth. Affedersiniz.
3: Yok, gitme canım. Gitme. Ağlamak elimde değil. Neyse. Şimdi biraz daha iyi. Sakinleştim.
2: İnanın çok üzgünüm.
3: Geldiğin için çok teşekkür ederim. Benimle birlikte annemin yanına oturuyoruz. Onun için gelmiştin değil mi?
2: Evet. Yalnız önce üzerimdeki şu nemli elbiseyi değiştirecektim. Neyse, boş verin. Birazdan kurur.
3: Ne kadar iyisin. Ayakta durma, gel. Gel. Şu lomboz deliklerinin altındaki taburelere otur. Kapıyı da kapatayım. Şu yastığı da arkana koy, rahat edersin.
2: Teşekkür ederim. Bay Forsyth.
3: Evet.
2: Bay Donald Murchison'ı ne kadar tanıyorsunuz?
3: Dayımı mı? Doğrusunu söylemek gerekirse senin kadar. Annem ve ben onu çok ender görürdük. Ya uzun bir yolculuğa çıkarken ya da uzun bir yolculuk dönüşü görüşürdük. Birlikte yemek yer, tiyatroya giderdik. Sonra da gittikçe zayıflayan aile bağlarını güçlendirmek için biraz konuşurduk.
2: Anladığım kadarıyla yakın akraba olmanıza karşın paylaştığınız pek bir şey yok.
3: Ne yazık ki öyle. Bizi sen birbirimize yakınlaştırdın.
2: Nasıl?
3: Nasıl? Seni aramak için el ele verdik. Yoksa nasıl başarırdık ki bunu?
2: Doktor Crowne Shield'ın bana anlattığına göre hiçbiriniz Jennifer Murchison'dan hoşlanmıyormuşsunuz.
3: Evet, bir bakıma öyle. Jennifer, neden kendinden hep üçüncü bir şahıs olarak söz ediyorsun? Her neyse. Seni biraz hırçın bulmakla birlikte en yakın akrabaların bizlerdik. Göz göre göre kaybolmana izin veremezdik, öyle değil mi?
2: Ruh hastası olduğun fikrini ilk kim ortaya attı? Donald Murchison mı?
3: Hatırlamıyorum. Böyle bir fikir ortaya atılır, hemen kabul edilir ve kimin söylediği de unutulur.
2: Doktoru buraya getirmeyi Bay Murchison mı önerdi?
3: Hayır. Doktoru ben tavsiye ettim. Bunu iyi hatırlıyorum. Annemle Lisbon'dan dönüyorduk. Gemide Viyanalı bir psikologla tanıştım. Adam devamlı mesleğinden söz ediyordu. Bu konu beni de ilgilendirmeye başladı.
2: Doktor Crowne Shield'ı o mu tanıyordu?
3: Evet, ona hayrandı. Ondan o kadar çok söz etti ki ismi aklımda yer etti. Ben de sırası gelince dayıma tavsiye ettim. Peki ama bunları neden soruyorsun?
2: Bana niye öyle bakıyorsunuz?
3: Bunları niye soruyorsun Jennifer? Neler düşünüyorsun?
2: Hiç, hiçbir şey düşünmüyorum. Yalnız üşüyorum. En iyisi gidip elbisemi değiştireyim. Şu an yalnızca zatürre olmamayı düşünebilirim.
3: Jennifer, ben ciddiyim.
2: Hiç dedim ya. Merak ettim. Hala da ediyorum. Doktor bana öyle detaylı bilgi vermedi. Bileğimi bırakın lütfen.
3: Daha başka neler öğrenmek istiyorsun Jennifer?
2: Dedektiflerin buldukları adayları Donald Murchison mı inceliyordu? Onu öğrenmek istiyorum. O kadar kişi içinden beni seçen o muydu?
3: İfade tarzın çok garip. Biz uygun birini aramıyorduk. Biz bir tek kişiyi arıyorduk. O da sen.
2: Beni seçen o muydu?
3: Evet. Dayım arama işini bana bırakmıştı. O parasını ben de zamanımı veriyordum. Dayım çok meşgul bir kişidir. Bu işe ayıracak zamanı yoktu. Biliyorsun değil mi?
2: Artık gitsem iyi olacak. Titriyorum.
3: Biliyorsun değil mi dedim?
2: Elbiseler üstünde buz gibi oldu.
3: Jennifer, biliyordun değil mi?
2: Bileğimi bırak Forsyth.
3: Evlen benimle.
2: Hayır.
3: Evlen benimle. Ne diyeyim? Hayır.
2: Yapma. Boğazımı bırak.
3: Hayır.
2: Sıkma.

0: Beni boğmaya kalktı. Tam beni öldüreceği sırada ceset yataktan kayıp onun üstüne düştü. Şimdi aşağıda.
1: Forsyth mı?
0: Evet. Annesi, yani annesinin ölüsü kaymasaydı beni öldürecekti Bay Stone.
1: Boğazına bakayım. Evet, evet. Siz Doktor Crowley'nin şiddetle burada kalın.
2: Bayan Miriam Lake, bu çektiklerinizden sonra özür dilemek boşuna. Tanrı'ya şükür hayattasınız.
0: Bana Miriam dediniz. Galiba Doktor Stone da bana inanmaya başladı.
2: Bu telgraflar onu inandırdı Bayan Lake. Size karşı büyük bir haksızlık yapıldı. Bana gelince ben mahvolmuş bir ihtiyarım. Tehlikeli bir deliden farkım yok. Çünkü bilgiliyim ve bu bilgiyi kötüye kullanabilirim.
0: Şu telgrafları görebilir miyim doktor?
2: Onları size okuyayım. New York Polis Müdürlüğü'nden, daha doğrusu oradaki Wallace adlı bir komiserden geliyor. Komiser Stone'un arkadaşıymış.
0: Evet, sizi dinliyorum.
2: Bu ilk telgraf. Bayan Ida Mayford'un evinde yapılan soruşturmayı anlatıyor. Telsizci Simmons bu akşam ateşi yükseldiği sırada Stone'a telsiz odasındaki çekmecede bulunan kağıt parçalarını birleştirmesini söylemiş. Kağıtların çoğu kayık şeklindeymiş. Stone bunları açıp birleştirince ortaya Bayan Mayford'un adresi ve ona yazdığınız telgraf çıkmış.
0: Evet evet, annemin arkadaşıydı. Son zamanlarda biraz bunamıştı. Yani şey, yani yaşlılıktan biraz hafızası zayıflamıştı demek istiyorum doktor.
2: Teşekkür ederim. Evet, okumaya başlıyorum. Bayan Mayford'un ifadesine göre Miriam Lake Florence Lake'in kızıymış. Annesiyle babası ölmüş. Öğrenimini bitirdikten sonra Powers firmasında mankenlik yapmış. Ida Mayford, Miriam'ın çok güzel bir kız olduğunu söylüyor. Kumral saçları, kahverengi iri gözleri varmış. FBI bu işle ilgilenmeye başladı. Merak etme. İmza Wallace.
0: Ya öbürleri?
2: İkinci telgraf, bana söz ettiğiniz işinizle ilgili. Şöyle yazıyor. Powers firmasıyla Pazar dergisi Miriam Lake'in belirtilen tarihlerde bu firmalarda çalıştığını doğruluyor. Kızın bir resmini gördüm. Gerçekten çok güzel. Sevgiler Wallace.
0: Wallace beni şimdi de görmeli. Islak bir sıçana benziyorum.
2: Şu son telgrafta şöyle. Murchison'un avukatından alınan bilgiye göre Donald Murchison'un mali durumu çok iyiymiş. Kız kardeşinin servetini ise kocası tüketmiş. Miriam Lake'in oturduğu evin kundaklanma sonucu yandığı belirlendi. O gün saat 5 dolaylarında reklam filmlerindeki yakışıklılara benzeyen şüpheli biri görülmüş. İmza Wallace. Hepsi bu kadar. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Eldeki deliller çok kuvvetliydi. Yaptığım her şeyi sizin için iyi olacağına inandığım için yaptım.
0: İnanıyorum doktor. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi yapardı.
2: Teşekkür ederim Miriam. Teşekkür ederim.
1: Miriam, söylediğiniz her şeyin doğru olduğunu öğrendiğim an nasıl etkilendiğimi anlatamam. Zaten buna vakit de yok. Yalnız çok sevindiğimi söyleyeyim. Forsyth kaçmış. Annesinin cesedi de kendisi de ortada yok.
0: Belki denize atlamıştır.
1: Belki de. Gene de yat aranıyor. Bu silahı alın doktor. Kullanmak zorunda kalırsanız sakın tereddüt etmeyin. Belki Forsyth'ta da silah vardır. Ben Bay Murchison'a haber vereyim.
2: Böyle karışıklıklar patırdılar beni. Rahatsız ediyor.
0: Tabanca bende dursun doktor.
3: Bütün bu olanlar karşısında sersemlemiş haldeyim Bayan Miriam. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Tazminat teklif etmekle de size hakaret etmek istemem. Baltimore'a vardığım zaman beni istediğiniz şekilde dava edebilirsiniz.
0: Sizi dava etmeyeceğim Bay Murchison. Oh,
3: ne kadar iyisiniz. Sağ olun. Sağ olun. O halde beni dostunuz olarak kabul eder misiniz? Yalnız şimdi değil, bütün hayatınız boyunca size yardım etmeme izin verir misiniz? Eğer bunu yaparsanız vicdanım rahatlayacak. Yalnız parayı kastetmiyorum, bunu siz de biliyorsunuz. O kolay, fakat benim durumumdaki birinin yapabileceği çok şey var. Yaşamınız boyunca sizi korumaya söz veriyorum Bayan Lay.
0: Teşekkür ederim.
3: Kanun Forsyth'in yakasına yapışacaktır. Onun kendini cezalandırmasına cesaret gösterdiğini sanmıyorum. Doktor Stone da benimle aynı fikirde. Bütün gemi aran.

0: İzin verirseniz şu silahı alayım. Ona ihtiyacınız olmayacak. Forsyth çocukluğundan beri korkaktır. Şu anda büyük bir olasılıkla bir köşeye sinmiş korku krizleri geçiriyordur.
1: Buyurun.
0: Evet. Evet, Kate'in 10 parası kalmamıştı. Bu durum Forsyth'ın tüyler ürpertici davranışını açıklıyor fakat... neden benden yardım istemedi?
2: O sizi tanıyordu. Bu durum karşısında ona iş bulacaktınız. Hayatını kazanmak için çalışmak zorunda kalacaktı. Bu da onun karakterine ters düşüyordu.
0: Evet, bu doğru.
2: Yeğeniniz şımarık ve sabırsızdı. Sadece kuzenini öldürüp cesedini saklamak ona yetmedi.
1: Neden? Yoksa otopsi sonucunda bunun bir cinayet olduğunun ortaya çıkacağından mı korkuyor?
2: Evet, evet. Hem dahası var. Bu konuda birçok araştırma yapıldı ve ceset bulunamadı. Bana kalırsa Forsyth onu öyle bir yere sakladı ki... kendisi söylemedikçe cesedi bulmak mümkün olmayacak.
1: Anlayamıyorum.
2: Cinayet kesin kanıtlarla ispat edilmedikçe... Jennifer Murchison'ın kanunen ölü kabul edilebilmesi için... daha birkaç yıl geçmesi gerekiyordu. Fakat o... kuzeninin servetini hiç vakit kaybetmeden ele geçirmek istiyordu.
1: Jennifer Murchison'ın varisi o muydu?
2: Doğrudan doğruya değil. Miras annesine geçiyordu. Bu da aynı şey demektir. Bayan Vanessa oğlundan hiçbir şey esirgemezdi. Bunun için Forsyth kanunun da kabul edeceği başka bir ceset ortaya çıkarmaya karar verdi. Bu cesette siz olacaktınız Bayan Miriam.
0: Bu olayda karanlık bir nokta var. Jennifer belki ama ne olursa olsun Kate'i öldürdüğüne inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum. Ağladığını gördüm ve gözyaşları samimiydi.
2: Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Madalyonu Bayan Miriam'ın kamerasına bırakıp sonra da alanın o olduğunu biliyoruz. Bunu yapabilmesi için Bayan Miriam'ın hareketlerini izlemesi gerekirdi. Annesinin Miriam'ın kamerasına gittiğinden haberi vardı. Sonra Miriam'ın Bayan Vanessa'yı kamerasına taşıdığını görmüş olmalı. Annesinin ağır yaralı olduğunu biliyordu. Buna rağmen hiçbirimizi yardıma çağırmadı. Bunu neden yapmadı dersiniz? Demek ki annesini bıçaklayan kendisiydi.
1: Madalyon hakkındaki görüşünüz kanıtlandı mı?
2: Savcı bunu kolayca kanıtlayabilir. Bayan Vanessa'nın eşyalar arasında intihar mektubunu ararken içinde madalyonun bulunduğu zarf elimize geçti. Zaten Forsyth'ın da amacı buydu. Asıl önemli olan nokta şu. Forsyth zarfı hiç eline almadı. O anda sandalyede üzüntüden iki büklüm olmuş bir şekilde oturuyordu.
1: Bence üzüntüsü gerçekti.
2: Bense bunu pişmanlık olarak kabul ediyorum. Doktor Crowninshield zarfı buldu ve açması için Bay Murchison'a verdi. Zarf kesinlikle Forsyth'ın eline değmedi.
1: Bu neden bu kadar önemli?
2: Çünkü bizim onların varlığından Forsyth'ın hiçbir şekilde haberi olmadığına inanmamız gerekiyordu. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Madalyonu saran mektubun üstünde Bayan Vanessa'nın parmak izleri vardı. Zarfın üzerinde ise yoktu.
1: Yani Forsyth mektubu gerçek zarfının içinden çıkarıp ben madalyonu elledikten sonra başka bir zarfa mı koymuş?
2: Evet, evet. Hem dahası var. Parmak izleri hem mektubun hem de zarfın üzerindeydi.
1: Bu çok aptalca bir davranış. Böylesine iyi hazırlanmış bir planda bu hata yapılmaz.
2: Plandaki esas amaç başkaydı. Amaç sizin Jennifer Murchison olduğunuzu kanıtlamaktı.
1: Öyle de oldu.
2: Evet, bir gün sonra denize yuvarlanıp kaybolacaktınız. Kaza meydana geldiği zaman... kaza öncesi hakkında hiçbir soruşturmaya gerek kalmayacak, Forsyth da bu işe karıştırılmamış olacaktı. Yani Jennifer Murchison'ın Kaliforniya'da kaybolduğu gün, Forsyth'ın nerede olduğu araştırılmayacaktı.
3: Denizde Gezen Ölüm adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok, nedeni yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü, utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Sanki sevgi üzerine bir şiir. Sanki sevgi üzerine bir şarkı değil mi? Oysa ki benim niyetim hiç öyle değil. Ben bugün size ayrılıktan bahsetmek için geldim. Vedalardan bahsedeceğim. Ben tek bir dizeye takıldım Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kara Sevda adlı şiirinde. Ayrılık ölümün diğer ismidir. Ayrılık bazen ölüm kadar ağır. Veda, hüzün, özlem, kabulleniş, umut, özgürleşmek ve bazen de yeniden başlamak. Veda. Evet, konu veda. Ne kadar kısa bir kelime aslında, değil mi? Çok hafif. Ama anlamı öylesine ağır ki yürekte. Hele ki o seven yürekse, vedanın yükü çok ağır bir insana. Bir insana veda ederiz. Bir şehre, bazen bir eve, bir dostluğa veda ettiğimiz de olur. Bir mevsime ve bir aya biz Eylül'e veda ettik. Merhaba dedik Ekim'e. Ve bazen bir yaşa veda ederiz. Yenisini karşılarız heyecanla. Bazen de hayatımızın artık geri dönülmeyecek bir dönemine veda ederiz. Ve belki de en zor veda insanın kendi geçmişine ettiği vedadır. Çünkü bazen o veda ile birlikte kapıları kapatıp gidemezsiniz. Hatıralar vardır. Başınızı ağrıtan, başınızın belası. Çift 090 312 463 34 19 numarasındayız. Biz Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden yayınlıyoruz. TRT Dinle mobil uygulamasından bizi dinlemeniz mümkün. TRT TSR elbette sizin cep telefonunuzdaki TRT Dinle de varsa işiniz çok kolay olacaktır. Sefa Aktan'la baş başa verdik. Dedik ki hadi bakalım bugün böyle bir yolculuk yapalım. Ben söylüyorum, o bir düğmeye basıyor. Bir bakıyoruz hüzüne gark olmuşuz. Şarkılar geliveriyor. Şiirlerin yanında şiir perisi şarkısız olmaz. Çünkü şarkının en güzel yanıdır güfteler. Güfteler de şiirlerdir zaten. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kara Sevda adlı şiirini Şebnem Kısaparmak ve Fatih Kısaparmak birlikte bir aranje yapmışlar ve onların yorumuyla dinledik biz bu düzenlemeyi sevgili dinleyenlerimiz. Onlar için Seni Seviyorum bu şarkının adı. Cahit Sıtkı ise Kara Sevda demiş kendi şiirine. Bu şarkının içinde bir bölümünde yer alan bir şiir aslında. Bir kere sevdaya tutulmaya gör. Ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör. Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Bir köşeye mahzun çekilen için, yemekten içmekten kesilen için, sensiz uykuyu haram bilen için, ayrılık ölümün diğer ismidir. Evet, dizeler böyleydi. Peki gelelim bir başka şiire sevgili dinleyenlerimiz. Eğer konu ayrılıksa, vedaysa, öylesine şiirler var ki yüreğinizi burkuyor. Şimdi az evvel aslında size şöyle bir geçiş yapmıştım. Veda dediğimiz kelime bize pek çok şeyi beraberinde getiriyor. Veda beraberinde getirdiği duygu her şeyden önce vedanın hüzün duygusu. Sonrasında

özlem duygusu ve bir bakıyorsunuz bir anlamda da kabullenişe geçmişsiniz. Ve sonrasında umutlar başlıyor çünkü her veda, yani kapanan her kapının ardından yeni bir kapının açılacağını umut ediyorsunuz. Çünkü insanın doğası böyle, umutsuz yaşanmıyor ve özgürleşmek yani bir şeylerden arınıp biraz daha kendinizi farklı, biraz daha özgür hissetme duygusu da yine vedanın bir parçası. Ve galiba en anlamlı olanı da yeniden başlama. İşte yine o da insana özgü. Ama içimizi burkan çok şey var tabii ayrılıkla, veda ile birlikte. Ahmet Kutsi Tecer ise Neredesin şiirinde bakın nasıl anlatıyor. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum, yıllar var ki ben onu, aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, bu ses rüzgarlarla karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber, ansızın haykırır bana. Neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Bazen göz arar gideni, bazen de gönül arar ve yalvarır acaba çıkıp gelir mi diye. İşte Ahmet Kutsi Tecer bu yalvarışı anlatmış. Bir gün bana gel desin diye beklediğini. Sevgili dinleyenlerimiz, sırada çok güzel bir şarkı var. Bu şarkı Ozan Doğulu'nun bestesi ve aynı zamanda yine şarkının sözlerini de Ozan Doğulu yazmış. Diyor ki, gitti ne yazık bilinmez ellere, gelmez ne sesin, soluğun, neredesin? Yasta bu şehir, geldiğin yolları, kahrım, sitemim, faydasız sözlerim. Düşler gücendi, düşmüyor aklıma. Çık gel, çık gel, bozulsun bu kötü, kör rüya. Yıldız Tilbe'nin sesinde hayat buluyor şarkı.

Evet, neredesin? Şimdi biz zaman zaman aslında şunu bilmiyoruz. Ayrılık nerede başlıyor? Hissediyor muyuz ayrılığın başladığını bazen? Yoksa sadece görüşürüz, hoşça kal dedikten sonra

mı başlıyor? İşte bunların tümü aslında çok büyük sorular. Ancak Ahmet Telli ayrılık ayracında bakın şöyle bir noktaya değiniyor. Bütün ayraçları kaldırdın ama unuttuğun bir şey vardı yine de. Çiçekleri sulamadın. Gökyüzü sarardı, o zaman bulutlar kirlendi. Ve ne kadar az konuşur olduk gün boyu. Birden ayrımsadık ki ayrılık orada başlıyor. Tam da susuşların birbirine eklendiği yerde. Evet, Ahmet Telli'nin bu dizelerinden aslında biz insanoğluna çıkarılacak bir nokta, bir ders var. Demek ki bazen bir ilişkideki susuşların başladığı nokta da size ayrılığı gösteriyor. Ayrılığın bir başlangıç noktası var mıdır dedik. Demek ki ilişki içinde dahi ayrılığın bir başlangıç noktası olabiliyor. Ve ayrılık başlıyor, sadece siz yoksunuz ondan sonrasında. Yani nefes alan o iki canlı yok artık. Oysa ki hayat devam ediyor. Eski çiçek, eski ağaç zaten köklerini salmış orada, yıllardır duruyor. O park yerindeki bank, oyuncaklar, bunların tümü yerli yerinde. Bir tek giden sizsiniz. Atol Behramoğlu'ysa 10 Ayrılık Şiiri adlı 2 numarayı vermiş olduğu bu şiirinde bakın nasıl söylüyor bu aslında iki kişinin gidişini fakat geride hayatın olduğu gibi kalışını. Sadece ikimize değil, bütün hayata üzgünüm. Fotoğraflarda bir gece hatırası. Öylesine yalnızım ki, sanki yokum. Eriyor eski ben ve yeni biri olamıyorum. Keder sokulgan adımlarıyla gelip kıvrılıyor yüreğime. Hayat sakin, şafakta evler gibi. Sanki hiçbir şey olmadı. İkimiz yokuz sadece. Biz olan ikimiz yokuz. Deniz hep orada ve ağaçlar aynı düşlerinde.

Evet, ayrılık zor ve insana gerçekten sonradan kor ve işte anladığımızda onun aslında ayrılık olduğunu demek ki İlhan Şeşen için bir rahatlıkmış. Oh, çok şükür neyse ayrılıkmış diyebilmiş. Ama kimileri için böyle olmayabiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Bir de Cemal Safi'nin bir şiiri var. Cemal Safi'yi bilirsiniz. Onun kelimelerle oynayışı bizi zaman zaman gülümsetir. Ve işte o bizi etkileyen bu tavrı Ayrılık Nikahı adlı şiirinde de yine izlerini sürebiliyoruz biz bu tavrın. Bakın nasıl anlatıyor Ayrılık Nikahı'nı. Seni bilmem ama ben kararlıyım. Şu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşkta senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçimde bir his var benden pes diyor. Olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor, kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka, yengeç bir başka. Yarını olmayan hayırsız aşka ayrılık nikahı kıyalım gitsin. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masalı yaşamadık biz. Bir varmış, bir yokmuş sayalım gitsin.

hırsızım. İçim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadarınız sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret, içimde durur. Sanki anka kuşu musun mübarek, kavurup kasıp sırra kadem basıp

Bir varmış, bir yokmuş. Hayat zaten böyle bir şey. Aslında bu kadar hafif. Biz fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Veda, yalnızca acaba hoşça kal diyebilmek mi? Hayır, sadece hoşça kaldan ibaret değil veda. Bazen söylenemeyen cümlelerimiz var bizim. İçimizde kalan, keşke söyleseydik dediklerimiz. Bazen son bir bakış olabiliyor. Bazen bir fotoğraf, o fotoğrafa uzun uzun bakıp geçmişinizi hatırlamak ve bazen de hiçbir şey söylemeden yolunuza devam etmek veda. Çünkü her veda aynı değil. Kimi vedalar gözyaşıyla gelir, kimi sessizlikle gelir, sükutla gelir ve kabulleniş vardır. Kimisi ise insanın içinde tuhaf bir ferahlık bile bırakabilir. Belki de bu yüzden veda yalnızca bir son değil. Aynı zamanda insanın kendisiyle yaptığı bir hesaplaşmadır. Biz kendi kendimize sorarız. Ben ne yaşadım? Ne öğrendim? Ne kaldı geride? Ve belki de en önemlisi, bundan sonra nereye gideceğim? Yolum beni nereye götürecek? Bunların tümünü aslında bir veda sonrasında düşünürüz biz. Her şey bir hoşça kal değildir. Yusuf Hayaloğlu'nun hoşça kal deyişindeki hüzün, bakın bu dizelerde nasıl da gizlenmiş. Aşksa bitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru. Hoşça kal. Vakit tamam. Seni terk ediyorum. Bu kırık ve incecik bir veda havasıdır. Tutuşan ellerimden parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş sızlayıp resmine aktığında, bir yer bulabilsem keşke, bir yer seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Vur kendini kuşkularda, hadi al. Sen bir suydun oysa, sen bir ilaçtın. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal. Yusuf Hayaloğlu bir veda havası şiirinde bu hoşça kal kelimesini böylesine tatlı süslemiş işte.

Ve yine hoşça kal dediğimizde çok sevdiğimiz bir şarkı gelir kulağımıza. Aşkların en güzelini hatırlar mısınız? Unut dediğin kolay değil, sorma. Sanırım aldandım yıllar sonra. Yalan, ölürüm, inanmam buna. Bulurum dedin benden sonra. Kaç yıl gerek bana dönmen için? Kavruldu kalmadı yandı içim. İnan bana canım, sen de özleyeceksin. Hoşça kal aşkların en güzeli. Kavuşur elim sana günün birinde. Sarılıverir beline, dokunur tenim sana yeniden. Hangi gün taşınır dönerim, bilinmez. Boş kalacak yüreğim. Söz verdim sana, ölene kadar ayrılmam.

Neyse ki bir gün yeniden kavuşmak var. Ve o kavuştuğumuzda yapacaklarımızı düşünsenize. Vedaların en ağır taraflarından biri aslında o söylenemeyenler, keşke denilen cümleler, yarım kalan konuşmalar, yaşanmışlıklar, bir türlü dile getirilemeyen o sevgiler, işte tam da zamanı o zaman olacak herhalde, o yeniden kavuşulduğu zaman eksik kalanları tamamlamak için belki de son fırsatımız olur. O tarafı biz de bilemiyoruz. Hüseyin Nihal Atsız ayrılık şiirinde bakın nasıl anlatıyor ayrılığı. Sadece bir bölümünü sizlere aktaracağım bu şiirin. Sevdiğim kemençede titretiyorken yayı, bülbül sustu, unuttu o.

eski ağlamayı. Öyle sandım ki gökte kızıllık sardı ayı, sevdiğim kemençede inletiyorken yayı. Ağaçların dalları saygıyla eğildi. İçimden çarpıntıyı, gözümden yaşı sildi. Böceklerin sesleri birdenbire kesildi. Sevdiğim kemençede söyletiyorken yayı. Ayın 14'ü gökte yavaşça yükselince bir bağlama başladı önceden. İnce ince. Birdenbire gürleşip kemençeye karıştı. Biri coşkun bir öfke, biri bir yalvarıştı. Birini inletirken bir kadının elleri, birinde bir erkeğin kırılmış emelleri. Sonra kemençe sustu. Yalnız kaldı bağlama. Çalkalanarak diyor ki, boşunadır, ağlama. Kemençen, bağlamam ve... Gönüllerimiz kırıktır. Her tatlı sevişmenin sonu bir ayrılıktır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün aramızdan geçip giden şairleri düşündüğümüzde aslında her birinin veda duygusu da başka bir yerden yaklaştığını görüyoruz. Orhan Veli'de söylenemeyenler, Atilla İlhan'da ayrılıkla iç içe geçmiş sevda. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil diyor. Behçet Necatigil'de zamanında söylenemeyen sevgiler var. Tanpınar'da zamanın içinden geçip giden insan var. Ve daha nice şairde aynı duygunun başka başka yüzleri. Demek ki veda tek bir kelimeye sığmıyor. Çünkü her insanın vedası başka. Kiminin vedası bir gözyaşı, kiminin bir mektup, kimininki sessizce dönüp gitmek, kimininki ise sadece hoşça kal demek. Ama dileriz ki sizin vedanız hep umutlara gebe olsun. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Ayrılık Günü adlı şiiriyle sizlere veda edeceğim. Sefa Aktan'a teşekkür ederim. Ben Yasemin Pamukçu ve yapım sorumlumuz Nilay Yazar Kankileş. Hepinize sevgi ve saygıyla veda ediyoruz. Ben nice ayrılıklar gördüm ömrümce. Kuşlar gördüm, kırılmış kolu kanadı. Ayrı düşmüş sevdiğinden kuşlar gördüm. Hiçbir ayrılık bana bu kadar komadı. Ayrılığın bir ağrıdır vurur şakaklarımda ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar. Derinden ses verir içimde bir tel, sonra birdenbire kırılır, kopar. Yeryüzü çekilir altından ayaklarımın. Geçer başıma çöken bir tavan gibi gökyüzü. Durmadan çalınır kulaklarımda şarkıların en hüzünlüsü. Seni alıp uzaklara giden otobüs benim üzerimden geçer hışımla. Devrilir baka kalırım ardından bir sel gibi akan gözyaşımda. Artık ne yapsam boş, teselliler faydasız. Karanlık da gitgide en derinlere çeker beni. Çaresiz bütün sokaklarında bu şehrin böyle perişan beklerim dönmeli.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında konuşan Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ardı arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı.

9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde bir ses kaydına ulaşıldı. Ses kaydındaki detaylar inceleniyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bir iş insanı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e rüşvet verdiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi penceresine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşadıklarımız ülkemizin ekonomisine ve küresel ekonomiye nasıl yansıyor? Her hafta ekonomi penceresinde bu konuları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. TRT, TSR, Facebook ve X adreslerimizde yine bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Hem dünyada hem ülkemizde çok önemli gelişmeler var. Süremiz yettiğince bunları konuşacağız ekonomi penceresinde. Bir kere günlerdir konuştuğumuz fon krizi meselesi var. İlk programın ilk bölümünde bunları konuşacağız sizinle. Öncelikle bu fon krizini dinleyicilerimize anlatmak gerekirse nedir bu kriz ve nasıl başladı?
1: Evet, kriz bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırımcılardan peş peşe gelen geri ödeme taleplerini karşılayamadığı için patlak verdi. 28 Ağustos'tan sonra pusula portföy fonlarında yaklaşık 132 milyar TL civarında çıkış talebi geldi. Tabi pusula bunu ödeyemediği için 15 Eylül tarihi itibariyle temerrüde düştü. Ertesi günde Tera portföyün iki fonunda da benzer ödeme sorunu ortaya çıkınca tabii fon krizi patlak verdi. Bunun üzerine SPK bir takım önlemler aldı. 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin Tefas'taki tüm

0: fonlarını işleme kapattı. İşte Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Bulsa ilişkin fonların artık işlem yapılma durumu söz konusu olamadı. Ve bu çerçevede 131 fonun tasfiyesine karar verilmiş oldu. Tabii bu süreçten de ortalama bir 455 bin civarında yatırımcının etkilendiğini görüyoruz.
1: Niye böyle bir kriz patlak verdi hocam?
0: Tabii bunun sebeplerini dört başlıkta sıralamak mümkün. Birincisi yapay fiyat oluşumu. Tabii bazı fonlar alıcısı ve satıcısı az olan sığ hisselerde pozisyon aldığını görüyoruz. Tabii sığ hisselerde pozisyon alındığı zaman ciddi anlamda fiyatın şiştiğini ve fonun da değerlendiğini görmek mümkün. Fon hisseyi satın alıyor, hisse değerleniyor.
1: Yani
0: Diyelim
1: aslında
0: ki
1: o kadar değerli olmamasına rağmen öyle mi sığ hisseden onu
0: tabii
1: mu
0: tabii
1: anlıyoruz?
0: diyelim ki 2 TL'den aldığınız bir hisseyi 5.000 TL'ye çıkartıyorsunuz veya 3.000 TL'ye
1: Değerini çok
0: çıkartıyorsunuz.
1: yükseltiyorsun,
0: Tabii
1: öyle mi?
0: bunun sonucunda da ne oluyor? Fonun da değeri artıyor.
1: Evet.
0: Ve böyle bir durumda uçuk bir fon miktarı değeri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir örnek verecek olursak TLY fonu 2021 Ağustos'unda 2021 Ağustos'undan 2026 Ağustos'una kadar 524 kat artmış değeri. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Dolayısıyla bu hayatın olağan akışıyla açıklamanız mümkün değil. İkinci olarak vade ve likidite uyumsuzluğu söz konusu. Yatırımcıya diyorsunuz ki istediğiniz zaman paranızı çekebilirsiniz. Bir güven vermişsiniz. Ama baktığınız takdirde siz ne yapıyorsunuz? Sığ hisselere yatırım yapmış oluyorsunuz fon olarak ve talep edildiği takdirde de işte yatırımcı satmaya kalktığı an
1: Parayı
0: nedir?
1: veremiyorsunuz.
0: Alamıyor. Yani şeyi de alamıyor. Ödemeyi karşılamıyor fonlar. Böyle bir durumda da o zaman ne oluyor? Problem ortaya çıkıyor. Üçüncü olarak işte 28 Ağustos 2026 tarihinde SPK fonlara ilişkin bir düzenleme yaptı. Dedi ki şu şu şu oranlar çerçevesinde hareket etmeniz gerekiyor. Bir sınırlama getirdi. Niye? Çünkü işte 2025'in sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması var fonlarda sıkıntı olduğuna ilişkin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın buna ilişkin çalışmaları var. Dolayısıyla tabii SPK'ya da ulaştı bu tür bilgiler. SPK'da düzenleme yaptı. Şimdi böyle bir düzenleme sonucunda aslında bu düzenleme yerinde bir karardı. Yerinde bir düzenlemeydi. Ama böyle bir durumda da o zaman bu fonları ayakta tutan balon patladı.
1: Evet,
0: Ve ciddi bir problem ile karşı karşıya kalındı ve çıkışlar hızlanmaya başladı. Dördüncü olarak da tabii yönetişim zafiyeti var. Bu fonlara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları var. Ve bu soruşturmalar üzerinde de ciddi anlamda nedir? İşte bu çıkışların daha da hızlandığını söylemek mümkün.
1: Bu kriz piyasaları nasıl etkiledi hocam?
0: Evet, baktığımız takdirde tabii en büyük etkiyi bu yatırım fonlarında 870 milyar TL'ye yakın bir şey var, meblağ var. Onların çok ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. Bunun yanında borsa şirketlerinin ciddi anlamda bir değer kaybettiğini, ortalama 4 trilyonluk bir kaybın söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Ve sermaye piyasalarına baktığımız takdirde yaklaşık 31 Ağustos ile 26 Eylül tarihleri arasında bir 4,5 trilyonluk bir kayıp var. Yani şunu düşünün, Eylül ayı içerisinde Arzu Hanım, Borsa İstanbul'da %16'ya yakın bir kayıp var. Bugün biraz toparlanmış gözüküyor bazı hisselerde ve baktığımız takdirde yani hisseler taban taban gidiyor. Yeşil görmek mümkün değil. Hepsi kırmızı. Ve
1: Yani
0: ciddi
1: değerleri
0: anlamda
1: düşüyor. Kırmızı
0: tabii
1: olunca öyle
0: tabii
1: oluyor.
0: tüm hisseler yani sadece burada şunu görmemek lazım. Yani ya, o yatırım fonuna yatırım yapan yatırımcıları kaybetti diye düşünülmesin. Borsa İstanbul'da hisse satın

0: almış olan tüm kesimler buradan çok ciddi anlamda kayba uğradı ve bu çerçevede şu anda ne olması gerekiyor? Bir güven ortamının oluşturularak özellikle Borsa İstanbul'da bir istikrarın kavuşması gerekiyor. Yani endeks şu anda 14 binlerden 11 binlere geldi. Yani 30 Eylül itibariyle bu oranlara geldi ve özellikle de factoring firmaların çok ciddi anlamda değer kaybettiğini görüyoruz. Bankacılık da aynı şekilde, holding hisselerinde aynı şekilde değer kaybettiğini görüyoruz. Sadece yatırım fonlarına yatırım yapanlar değil, Borsa İstanbul'da hissesi olanlar değil. Bunun yanında Türkiye'ye ilişkin de bir kayıp söz konusu. CDS puanının, ülke risk priminin ciddi anlamda arttığını görüyoruz. 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Eylül'ün başında 203 puan iken şu anda 251 baz puana yükseldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla burada 47 baz puanlık bir artış. Dolayısıyla nedir? Ülke ekonomisi açısından da önemli bir etki oluşturdu. Yani şu anda dünya sıralaması çerçevesinde söyleyecek olursak Arjantin'in 703 puanı var, CDS puanı. Ondan sonra Türkiye'nin ikinci sırada olduğunu söylemek mümkün. Diyeceksiniz ki yani bu CDS puanı neden önemli? Sonuçta Türkiye dışarıdan borçlanması gerekiyor mu? Döviz bulması gerekiyor mu? Evet. Dış borçlanma açısından önemli bir maliyettir.
1: Peki.
0: Eğer CDS puanınız artarsa bu dış borçlanma maliyetiniz artıyor demektir. Ve bu çerçevede fon krizi sizin özellikle dış borçlanmada ülkenin finansman maliyetine yansıdığını bu çerçevede görebiliyoruz.
1: Bu krizden çıkmak için tabii hemen bazı adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bunları nasıl sıralayabiliriz?
0: Tabii öncelikli olarak bunu 3 aşamada özetleyebiliriz. Öncelikli olarak yangını söndürmek ve bulaşmayı önlemek gerekiyordu. Bu yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi 17 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında olağanüstü toplandı ve sorunun sınırlı bir kesimden ibaret olduğu, tüm finansal kesimlere sirayet etmediği ifade edildi ve bu çerçevede kredili işlemlerde asgari öz kaynak oranı 2 Ekim'e kadar %35'ten %20'ye indirildi. Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya vereceği likiditeyi artırdı ve teminat iskonto oranlarını esnetti. Ve bu çerçevede sorunlu fonların işte sektörün %10'u da ibaret olduğu, %90'ında herhangi bir problem olmadığı ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlediği ortaya konuldu. İkinci olarak sorumlu alanı ayırmak ve düzenli tasfiye çerçevesinde tasfiye yürütmek üzere Ziraat Bankası ve İş Bankası bu çerçevede görevlendirildi. 6 aylık bir süre biçildi ve bu çerçevede özellikle nedir? Bu tasfiye sürecinde varlıkların tasfiye edilerek o 455 bin civarındaki fon yatırımcısının ödemesine ilişkin bir çalışma yürütülmesi söz konusu oldu. Bunun yanında hesap sorma ve kurumsal koordinasyon açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktuğunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede SPK'nın bir ödemelere ilişkin yol haritası sunduğunu söylemek mümkün. Ve bugün itibariyle baktığımız takdirde TERA Yatırım'ın tüm faaliyetleri durduruldu. TERA Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası gibi 3 yatırım bankası ve Destek Finans Faktörük ve TERA Finans Faktörü'nün yatırım faaliyetleri sonlandı ve TMSF'ye devredildi. Şimdi ilk tasfiyede ilk satış yapılarak bu devlet tahvilleri satılarak ortalama bir 23,5 milyar TL'lik bir devlet tahvili ve hazine bonosu var. Bunlar Merkez Bankası ve kamu bankalar tarafından alınacak ve bu satış sonucunda bu yatırımcıların paraları ödenmeye başlayacak. Tabii orada da özellikle şuna bakmak lazım artık. Bugün tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi de 1 Ekim tarihi itibariyle faaliyetlerine başladı. Bugün genel kurul toplandı. Artık biz kriz açısından olaya baktığımız takdirde yangını söndürme aşamasından düzenli çözülme aşamasına artık geçildiğini ve sorunun artık çözülmeye başlandığını görüyoruz.
1: Yatırımcılar açısından bakarsak, yatırımcıların tüm zararları karşılanabilecek mi? Bütün parayı geri alabilecekler mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii buna ilişkin olarak SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışma yaptığını söyledik. 30 Eylül tarihli bülteninde Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef portföyünün tasfiyedeki fonlarında mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Tabii burada esas alınacak tutar da Merkezi Kayıt Kurulu'nun hesaplayacağı net yatırım tutarına bakmak lazım. Bu tutar 1 milyon TL'nin altındaysa ne kadar alacağı varsa ödenecek. Ama 1 milyon TL'nin üstündeyse sadece 1 milyon TL ödenecek. Aslında burada yoğunluğun 1 milyon TL'nin altında olduğunu
1: Yani
0: görüyoruz.
1: küçük yatırımcı
0: Tabii
1: da onların
0: onlara
1: paraları
0: tamamı ödeyecek.
1: ödenecek.
0: Tabii burada özellikle şuna da bakmak lazım. Net yatırım tutarı ne? Ona bakmak lazım. Eğer siz diyelim ki işte belirli bir tutar ana paranız var. Daha sonra belli bir kısmını çekmişseniz o ana paradan o çektiğiniz rakamı çıkarıp net yatırım tutarında bulmanız lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o kalan parayı nedir? Size ana para olarak ödenmiş olacak. Tabii burada ödemeler para piyasası fonlarından başlayacak ve yatırımcı sayısı en fazla olan fondan en az olan fona doğru ilerlemiş olacak. Ara ödeme için pay iadesi gerekmiyor. Payların iadesi ve kalan hak nihai tasfiyede hesaplanacak. A1, Boğuz ve Pardus portföy ise kendi fonlarını kendileri tasfiye edecek. Zaten bu portföy yönetim şirketleri de kendileri açısından ödemede herhangi bir problemleri olmadığını söylemişlerdi. Ve bu portföy şirketleri fonlara ilişkin ödemelerini zaten rahat bir şekilde yapmış olacak. Evet.
1: Peki dünyada buna benzer krizler yaşandı mı, yaşanıyor mu? Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Aslında Türkiye'de buna benzer bir vaka oldu. 1982'de Banka Kastelli olayı.
1: Evet.
0: Orada da çok ciddi anlamda yüksek faiz vaat eden ve bu çerçevede yatırım yapan yatırımcıların olduğunu gördük ve
1: Evet.
0: battılar tabii.
1: Evet.
0: Ama şu faydası oldu. Artık bu alana ilişkin, sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler yapıldı ve kurumsallaştı. SPK'da fiilen işlemeye başladı.
1: Dünyada.
0: Özellikle yakın dönemde 2008'de ABD'de mortgage krizi var.
1: Evet, çok bilinen bir
0: Tabii
1: kriz.
0: o krizde Lehman Brothers'ın batışıyla para piyasası fonunun birim değeri 1 doların altına düştü ve panik çıkış başladı.
1: Evet.
0: Aslında şu anki Türkiye'deki o atıyorum 2 TL'den 3.000 TL'ye çıkan şişirilmiş balon olan o hisse senetleri var ya, benzer durum
1: Amerika'da oldu.
0: ABD'de de oldu tabii.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir durumda o balon patlayınca yatırımcılar çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadı ve hemen ABD'de hazine geçici garanti programı açtı. Fed de likidite saladı. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Türkiye'de bu likiditeye ilişkin bu fon krizinde ciddi çalışma yaptığını görüyoruz. Bunun yanında yine 2008'de Madoff krizi var. Burada da yaklaşık 65 milyar dolarlık sahte getiriye dayalı bir Ponzi düzeni oluşmuş. Ve mahkemenin atadığı bir tasfiye memuru binlerce bu krizde ortaya çıkan alacağı ilişkin davalar açılarak kişilerin mal varlığı satılarak

0: 14 milyar doları aşkın para toplanıp mağdurlara dağıtılmış.
1: Evet.
0: Ama 65 milyardan sadece 14 milyar dolarlık bir nedir dönüşün olduğunu ve bu çerçevede mağdurlara dağıtıldığını görüyoruz. 50 milyar dolar civarında
1: Bir
0: bir
1: kayıp
0: dönüş
1: var.
0: maalesef söz
1: Evet.
0: konusu olmamış. Yine İngiltere'de 2019 yılında günlük çıkışlı fon likit olmayan şirketlere yatırım yapmış. Ve işte yatırımcıların parayı çekmek istediği zaman tabii likit varlık söz konusu olamadığı için çekememişler ve orada fonun nedir çöktüğünü görüyoruz ve bunun üzerine fon donduruluyor ve tasfiye ediliyor. Dolayısıyla bu yani dünyada da Türkiye'ye benzer fon krizlerin olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu aslında ortak reçete şu: sorumlu alanı izole etmek, likidite desteğiyle sistemin geri kalanını korumak, tasfiyeyi aceleye getirmeden bağımsız bir elle yapmak, haksız kazançları geri almak ve kalıcı kural değişikliğiyle hatanın tekrarını önlemek. Şimdi
1: Peki.
0: Türkiye'de baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden, işte diğer kurumların ifadelerinden ve uygulamalardan yola çıkarsak gerçekten de bu ifade ettiğimiz reçeteye ilişkin işlemler yaptığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki bir bu yaşadığımız krizden çıkarılan dersler neler?
0: Yani 3 ders çıkarırız diye düşünüyorum. Yüksek ve istikrarlı getiri risksizlik demek değildir. Yani risk var.
1: Her zaman bir risk var.
0: Tabii bir fon her ay piyasanın çok üzerinde ve dalgalanmaksızın getiri sağlıyorsa bu bir uyarıdır, bir işarettir.
1: Evet.
0: Yani korkunç bir risk olmaz.
1: Evet.
0: Hani 2000'li yıllarda şey vardı ya, İmar Bankası.
1: Evet.
0: Yani felaket faiz veriyordu, sürekli reklamlar veriyordu piyasanın üzerinde ve herkes parasını götürdü, oraya yatırdı. Ne
1: Evet.
0: oldu? Banka battı.
1: Battı.
0: Aslında burada yatırımcı şuna bakması lazım. Ya emsalleri daha düşük faiz veriyor ama bu çok yüksek veriyor. Bu mümkün mü?
1: Yani yatırımcının kafasında bir soru işareti
0: Tabii olması
1: oluşmalı.
0: gerekiyor ama yapmadı. Ondan sonra battığı zaman da battık demeye başladılar. Bunu sorgulamalar lazım. İkinci olarak SPK onaylı ya da TEFAS'ta işlem görüyor ibaresi kalite garantisi altında değil. Yani yatırımcı fonun nereye yatırım yaptığına, izahnameye ve portföy dağılımına bakması gerekiyor.
1: Evet.
0: Üçüncü olarak da düzenleme kalıcı hale gelmeli. TEFAS'a kabulde likidite desteği, sığ hisselerde yoğunlaşma sınırı ve ilişkili taraf işlemlerinin sıkı denetimi şarttır.
1: Evet. Peki, bu dersleri de çıkardık bu
0: Evet,
1: krizden.
0: yani son olarak şunu söyleyeyim. Yani güven sermaye piyasasının asıl sermayesidir. Bu güveni yeniden inşa etmek, kaybedilen değeri telafi etmekten daha uzun sürecektir.
1: Evet, haklısınız.
0: İnşallah bu güveni de tesis etmeye çalışılıyor şu anda piyasalarda.
1: Peki geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayı verileri açıklandı. Bu Ağustos ayı verilerine baktığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?
0: Evet, ABD Ekonomik Analiz Bürosu Ağustos ayına ait kişisel gelir, harcama ve enflasyon verilerini açıkladı. Ve şunu görüyoruz. Amerikan tüketicisi güçlü harcıyor ama enflasyon beklenenden yumuşak geldi. Ve baktığımız zaman gerçekten de kişisel harcamalar, reel kişisel harcamalar, işte kişisel tüketim fiyat endeksi, çekirdek kişisel tüketim fiyat endeksi beklentilerin altında gerçekleşti. Bu olumlu bir tablo ve bu çerçevede Ağustos ayı itibariyle bu enflasyona ilişkin tüketici verileri bir yumuşak zeminde olduğunu ortaya koydu.
1: Şimdi bizim elimizde bir tablo var. Bu tabloda bir kişisel harcamalar var, bir de reel kişisel harcamalar var. Bu reel kişisel harcamalarda %0,6'lık bir artış var. Bu ne anlama geliyor?
0: Tabii bu Mart 2025'ten bu yana en büyük aylık artış. Bu reel harcamalardaki %0,6'lık artış. Temmuz'daki

0: %0,1'lik durgunluktan sonra Amerikan tüketicisi yeniden hızlı bir şekilde harcamaya başlamış. Tabi artışın 114 milyar doları mallardan, 77 milyar doları hizmetlerden gelmiş. ABD ekonomisinin yaklaşık 3'te 2'si tüketime dayandığı için büyümenin güçlü bir şekilde seyrettiğini de gösteriyor. Nitekim ikinci çeyrek büyümesi de revize edilmiş durumda.
1: Güçlü bir tablo var karşımızda. Gözden kaçan bir risk var mı?
0: Tabii burada önemli bir çelişki de var. Şimdi baktığımız zaman açıklanan tablodaki verilere gelir yüzde kişisel gelir aylık %0,2 artarken harcama %0,9 artmış. Peki aradaki fark %0,7 değil mi? Peki tüketici bunu nereden karşılamış? Tabii ki tasarruftan karşılamış. Yani tasarrufunu azaltarak bu harcamalar ne yapıyor? Finanse ediyor. Tabii bu tür bir harcama artışı uzun süre sürdürülemez. Ve güçlü tüketimin bir kısmı fiyat artışı beklentisi dolayısıyla erkene alınmış olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda harcamalarda bir yavaşlama görmek mümkün. Eğer o veriler açıklanırsa bunu daha net bir şekilde görebileceğiz.
1: Enflasyon oranlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri için bu enflasyon oranları ile ilgili ne söyleyebiliriz? Tabii bu oranların Fed için önemi nedir?
0: Evet, Fed'in enflasyon hedefinde esas aldığı gösterge kişisel tüketim endeksi. Özellikle gıda ve enerji hariç çekirdek kişisel tüketim endeksine baktığı zaman bunu net bir şekilde görmek mümkün. Çekirdek kişisel tüketim endeksi yıllık %3 ile beklentinin 0,3 puan altında kalmış. Manşet kişisel tüketim endeksi de Temmuz'daki %3,7'den 3,4'e gerilediğini görüyoruz. Tam bu ABD açısından olumlu bir gelişme. Ancak %3,4 dahi Fed'in %2'lik enflasyon hedefinin çok çok üstünde. Evet, yumuşak bir durum var enflasyonda ama hedefin ortalama 1,4 puan üzerinde olduğunu ne yapabiliyoruz görüyoruz. Dolayısıyla sorun bitmiş değil.
1: Bitmiş değil. Öyleyse piyasanın Fed faiz beklentisi hakkında ne söyleyebiliriz?
0: Tabii Ekim ayında toplantısı var Fed'in. Tabii şunu ifade etmemiz lazım. 16 Eylül'de biliyorsunuz Fed toplantısında bir 25 baz puanlık bir artış söz konusu oldu. Ve ilk defa uzun süre sonra faiz artırım kararı çıktı. Ve politika faizi %3,75 4 bandına yerleşmiş oldu. Tabii şimdi 28 Ekim ve Aralık ayında olmak üzere iki toplantı var. Kasım ayında pas geçecek. Şimdi burada New York Fed Başkanı acelelerinin olmadığını ifade ediyor. Hı. Aslında Ekim ayında bir faiz artışı beklentisi söz konusuydu. Hı. Ve %71 ihtimal dahilindeydi. Ama New York Fed Başkanı'nın burada acelelerinin olmadığını ifade etmesi. Dolayısıyla bu oran düşürdü. Şu anda %37'de faiz artışı ihtimali söz konusu.
1: Çok düşük bir ihtimal. Öyle mi?
0: Tabii tabii.
1: Yani Ekim'de Fed faiz artışı yapmayabilir mi?
0: Şimdi şöyle, Fed iki güç arasında sıkışmış durumda. Bir yanda güçlü talep, yüksek petrol fiyatları ve hedefin çok üzerinde enflasyon faiz artışını destekliyor. Diğer yandan yumuşayan çekirdek enflasyon ve zayıflayan gelir. Beklemeyi haklı kılıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda tabii Fed açıklanacak daha farklı veriler var. İşte yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Ekim ortasında enflasyon verileri var. O veriler çerçevesinde ne yapması gerekiyor? Kararını vermesi gerekiyor.
1: Bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu ekonomik durum, Fed'in atacak olduğu bu adımlar Türkiye'yi nasıl etkiler?
0: Tabii Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Fed'in sıkılaştırma yönünde durması doları güçlü bir şekilde tutuyor. Şimdi böyle bir durumda o zaman gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelere sermaye akışının olması mümkün değil. Ve bu fon kriziyle risk primi 250 baz puana çıkmışsa

0: Böyle bir durumda Türkiye için dış finansman pahalanmış demektir. Dolayısıyla siz daha pahalıya bir dış finansman ne yapacaksınız? Sağlayabileceksiniz. Tabii Ekim'de faiz artış ihtimalinin azalması Türkiye'nin ve gelişmekte olan ülkelerin biraz daha nefes alma imkanı söz konusu olacak. Ama risk hala FED'in masasında duruyor.
1: Duruyor.
0: Tabii.
1: Peki. Yine ülkemize dönelim. Bugün 1 Ekim. Bugün akaryakıtta oran değişikliği, fiyat değişikliği görüyoruz hocam. Benzinde, motorinde, LPG'de nasıl bir değişim yaşandı?
0: Evet, tabii Eşel mobil sistemi biliyorsunuz özellikle tüketicileri korumaya dönük bir uygulama. Bu özellikle İran-ABD savaşı sırasında getirilen bir durum. Yani devlet aslında burada ne yapıyor? ÖTV'den feragat ediyor. Diyor ki yani işte %75'ini ÖTV'den karşılayalım, %25'i bireyden karşılansın. Ve önemli bir kısmını ben ÖTV'den feragat etmiş olayım. Bütçeye daha az gelir gelsin. Yeter ki piyasalar rahatlasın.
1: Yani Eşel Mobil dediğimiz
0: Tabii,
1: bu.
0: dezenflasyona katkı sağlamış olsun. Enflasyon artmasın diyor.
1: Yani
0: Tabii
1: devlet kazancından feragat ediyor.
0: feragat ediyor.
1: Eşel
0: Tabii
1: Mobil
0: çünkü
1: bu.
0: Brent petrol varil fiyatı yani çok ciddi anlamda arttı. İşte 120 dolarları gördük. Tamam şu anda yani 100 doların altında seyrediyor rakamlar ama 120 dolarları gördük. Ciddi bir rakam. Hatta şu andaki rakam bile çok ciddi. Yani normalde bir 70-80 dolarlara ne yapması gerekiyor? Gelmesi
1: Düşmesi
0: gerekiyor.
1: gerek.
0: Tabii şimdi baktığımız zaman 1 Ekim 2026 tarihi itibariyle Eşel Mobil kalktı.
1: Bitti.
0: Kalktı. Tabii kalktı. Yani şu anda benzinde bunu net bir şekilde ne yapıyoruz görüyoruz.
1: Yani o Eşel Mobil'in de belli bir sınırı var, öyle
0: Tabii,
1: mi?
0: tabii, tabii.
1: Sonsuza dek uygulanacak bir
0: Sonuçta
1: şey değil.
0: benzin, motorin ve LPG'de bir ÖTV tutarları var. Yani o tutarlar çerçevesinde ne olması gerekiyor? Hareket edilmesi gerekiyor. Tabii şimdi baktığımız takdirde mesela bugün şeylere bakın. Akaryakıt istasyonlarında nedir? Benzinde 85 TL civarı değil mi?
1: Evet, yani 4 liranın üzerine bir
0: Tabii.
1: zam geldi.
0: Yani motorinde de 98 TL civarı sanırım. O
1: Yine
0: civarlarda.
1: yani 3
0: Tabii.
1: liranın üzerinde bir
0: Tabii.
1: zam.
0: Yani aradaki marş hala şey iki hane.
1: Evet.
0: Tek haneye inmedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani ortalama bir 4-15 civarında nedir? Bir zam geldi benzine. Normalde 12 küsür bekleniyordu. 12 küsür ama ne oldu? Kademeli bir fiyatlandırmaya geçildi. Kademeli fiyatlandırmaya geçildiği için piyasada akaryakıt fiyatları ciddi bir şekilde artmamış oldu. Tabii şuna bakmak lazım. Şimdi benzinde ÖTV litre başına yaklaşık 4,44 TL'ye kadar inmişti. Eşel Mobil öncesi seviye ise 14,83 TL. Aradaki yaklaşık 10,39 TL'lik farkın tek seferde pompaya yansıması KDV ile birlikte 12,47 TL olacaktı. Yani eğer bugün Cumhurbaşkanlığı kararı ile o kademeli fiyatlandırma çıkmamış olsaydı şu anda 12,47 TL benzin artmış olacaktı. Yani nereden bakarsanız bakın 4 yani 85 bir 90-95 aralığında bir fiyat olmuş olacaktı. Dolayısıyla bu nedir? Çok ciddi anlamda bir problem. Enflasyona nedir? Olumsuz etki edecek bir problem. O açıdan kademeli bir fiyatlandırma getirildi ve Kasım ve Aralık ayında da 4,15 TL'lik bir artış olacak ÖTV farkı olarak.
1: Yani Kasım'da 4, Aralık'ta 4.
0: 4,15 tabii. Aralık'ta da
1: Yine 4.
0: 4,15 civarında bir fiyat artışı olacak ve Eşel Mobil sistemi tamamen kalkmış olacak.
1: Bitici.
0: Zaten motorunda da kademeli artışı gelmişti. Eylül ayı itibariyle, 1 Eylül itibariyle. O da %20 KDV'de uyguladığınız takdirde 3,6 yapıyor. Ve bugün 1 Ekim tarihi itibariyle nedir? Motorinin 3,6 TL fiyatının arttığını görüyoruz.
1: Evet, biraz da LPG arttı, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Bir de o var.
0: Ama LPG'de fiyat artışı çok fazla olmadı. Onu söyleyebiliriz.
1: Peki bu artışların ekonomiye etkisi nasıl olur?
0: Tabii doğrudan enflasyonun etkisi var. Akaryakıt tüfe sepetinde önemli bir kalem. Benzindeki yaklaşık %5'lik, motorunda yaklaşık %4'lük fiyat artışı tabii ekip enflasyonunu doğrudan yükseltecek.

0: Dolaylı maliyet etkisi var. Özellikle lojistikte nakliye maliyetinin artışına sebep olacak. Otomatikman bu diğer fiyatları da etkileyecek. Beklenti etkisi de var. Sonuçta akaryakıt fiyatlarında bir artış beklentisi var piyasada. O zaman o beklenti olduğu takdirde diğer mal ve hizmetlerde de fiyat artışı otomatikman ne oluyor? Beklenti dahilinde ortaya çıkıyor. Bu açıdan bu zammın nedir? Tabii fon krizi ve Fed'in sıkı duruşuyla aynı döneme denk gelmesi tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da işini gerçekten zorlaştırıyor.
1: Zorlaştıracak.
0: Tabii.
1: Peki, evet, bu notu düşerek sohbetimizi sonlandıralım bu hafta. Önemli başlıkları süremiz yettiğince konuştuk sizinle bugün programımızda. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi bugün size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bir hafta sonra tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel konuşmanın unsurlarından biri doğru vurgulamadır. Vurgulama, cümledeki özel adları ve bağlaçları belli etmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bazen cümlede bir boşluk bıraktığımızda kendiliğinden yapılır. Bugün seni aradım cümlesinde bugün kelimesinden sonra boşluk vermişsek, vurgu kendiliğinden yapılmış demektir. Aramanın bugün yapıldığını belirtmek için bugün sözcüğüne vurguyu yapar ve bugün seni aradım deriz. Aradığımız kişiyi tam anlatmak için bugün seni aradım diye söyleriz. Ne yaptığımızı belirtmek için ise bugün seni aradım deriz. Vurgulama yeteneğimiz olmasaydı, ağzımızdan çıkan seslerin tümü aynı şiddette çıkar, bu da bilgisayarın metin okumasına benzer monoton ve çekilmez bir konuşma tarzını ortaya koyardı. Nitekim, vurgulamayı doğru yapmayan kişilerin konuşmalarından asla keyif almayız ve kısa sürede uykumuz gelir. Vurgulama aynı zamanda konuşmamızın hızını ve heyecanını da ortaya koyar. Uzun konuşma metinlerinde bile akılda kalmasını istediğimiz cümleleri vurgulayarak unutulmasının önüne geçmiş oluruz. Öğrenmenin önemini anlatıyorsak, konuşmamızda şöyle diyebiliriz. Bir Çin atasözü der ki, işitirim, unuturum. Görürüm, hatırlarım. Yaparım, öğrenirim. Bu söz, eğitim ve öğrenmede işitmek ve görmekten çok yapmanın önemini çarpıcı biçimde vurguluyor ama cümleyi daha etkili kılmak için yaparım, öğrenirim kelimelerini vurgularız. Böylece yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi etkili bir biçimde ifade ederiz. Vurgulama bir fikri öne çıkarır. Ne kadar doğru vurgularsak karşımızdaki o kadar iyi anlar. Yolcu dolu otobüs tıngır tıngır terminale gitti derseniz, dinleyenin aklında yalnızca yanlış vurgularınız kalacaktır. Oysa vurgulama, ustal yani akılcı bir söyleyiş biçimidir. Bunun için de cümledeki anlam belirten sözcüklere vurgu yapmak gerekir. Sesimizi kuvvetlendirerek ya da zayıflatarak vurgu yapabileceğimiz gibi, kalınlaştırarak ve incelterek de vurgu yapabiliriz. Konuşurken ses değişimi cümlede ayrım yapıcı bir özellik taşır. Halk müziği kavramında sesinizi kalınlaştırıp da bağlama Türk halk müziği çalgısıdır dediğinizde sesinizle mantık vurgulaması yaparsınız. Vurgulamanın en belirgin olanı heceyle yapılan baskıyla işitilir. 100 kere aynı şeyi tekrar edeyim efendim, ben diyorum işte ben cümlesindeki ben kelimeleri en akılda kalıcı olanıdır. Bu ev tam 100 milyar lira yerine bu ev 100 milyar lira desek de aynı anlamı verir. Fakat pahalı oluşunu vurgulamak için tam

0: sıfatını ekliyoruz. Yazılı bir metni doğru vurgulamak istiyorsak, vurgulanacak kelimelerin altını mutlaka renkli bir kalemle çizmeliyiz. Bakalım, Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinden hangi kelimeler aklınızda kalacak? Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
0: Gündem enerji.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, 2026 Ekim ayının ilk gününden Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Gündem Enerji programında sizlerle yine birlikteyiz. Programımızı Gündem Enerji'yi sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan da programımız boyunca sizlere sesimizin ulaşmasını sağlayacak. Ve biz sevgili Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam ve ben Mahmut Gürer program boyunca yorumlarımızla merak ettiklerinizi size aktarmaya çalışacağız. Efendim bizlere çift 0 90 312 460 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca yine TRT Dinle uygulamasından da mobil cihazlarınızdan bizleri bulunduğunuz yere konuk edebilirsiniz. Ekim ayına da girdik Barış ve 2026 aslında çok hızlı geçti. Gerçekten yani bizim programımızın da adıyla uyumlu enerjik bir yıl oldu. Her şey oldu.
1: Her şey oldu gerçekten de ve en önemlisi enerjide Hürmüz Boğazı krizi yaşandı.
0: Evet, yani dünyanın enerji dar boğazına girdiği bir yıl olarak hatırlayacak belki de savaşlarla birlikte uluslararası hafıza içinde bulunduğumuz yılı. Ama biz daha büyük krizler çıkartan bir konuyu bugün konuşacağız seninle. Kömür gözlüm türküsü dışında çok fazla duymadığımız adına kömürü konuşacağız. Şimdi yeşil dönüşümü sürekli olarak konuşuyoruz. Nükleeri konuşuyoruz. Doğalgazı, petrolü konuşuyoruz. Bir yandan da dünya genelinde de yeşil dönüşüm rüzgarları esiyor. Küresel enerji denkleminde tam da bu süreçte çok kritik bir gelişme oldu. İşte Çin Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi ve Trump kapıda karşıladı onu, uçağının kapısında adeta. Evet. Yani çıkabilse merdivenden çıkacaktı. Evet. Kriz mi olacak derken. taraflar arasında kömüre ilişkin bir anlaşma meydana geldi diyelim. Evet, yani evet. Daha önce Almanya ile Fransa arasında meydana gelmeyen anlaşma nedeniyle Birinci Dünya Savaşı çıkmıştı. Şimdi de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşar mıyız derken yine baş aktörlerden biri olarak kömürün petrol ve doğalgaz krizlerinin ardından ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl okumak lazım? Ben sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Kömür çok arka planda kaldı gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ama gerçekten öyle mi?
1: Şimdi güzel bir yerden başladık. Küresel elektrik üretiminde liderlik hala kömüre ait.
0: Ya.
1: Çok önemli bir detay. Yenilenebilir enerjinin hani tüm rekor yatırımlar almasına, hızlı ilerlemesine, hep konuşulan konu olmasına rağmen küresel elektrik üretiminde yaklaşık %35'lik pay ile hala bir numaralı kaynak. Bunun önüne geçmek çok zor. Şimdi bir de bu ABD için ilişkilerinde kömür niye bir diplomasi seçeneği oldu, ona da bakmak lazım. Şimdi 2027 ve 2028 yılları için yıllık en az 10 milyon ton, yani 2 yılda toplam 20 milyon ton Amerikan kömürü satın almayı garanti etti Çin. Bu önemli bir aşama. Şimdi iki ülkenin karşılıklı olarak 30'ar milyar dolarlık, toplamda 60 milyar dolar hassas olmayan ürünlerde gümrük vergilerini düşürme kararıyla birlikte bu da imza altına alındı. Neden LNG ve petrolü? Zaten LNG ve petrol kime isteseniz satabileceğiniz bir şey Amerika açısından.
0: Evet.
1: Fakat kömür özellikle Çin'in başka kaynaklar düşünüldüğünde ABD'den almayı kesebileceği bir rakamdı. Hı hı. Bugüne kadar Amerika'dan zaten yıllık 12 milyon ton alıyordu. Peki niye kesecek ya da kesme ihtimali vardı?

0: Çünkü sürekli gerginleşmeler arasında birbirlerine
1: Gümrük duvarları konuluyor
0: gümrük
1: sürekli.
0: duvarları kaldırırken kömürün özellikle diğer sağlayıcılardan Avustralya gibi başka ülkeler gibi alınabilme ihtimalini önüne geçmek istedi Amerika Birleşik Devletleri. Çin de diğer konularda bir taviz vermiş gibi görünmek için zaten 12 milyon ton alıyor. 10 milyon tonu garanti altına satın alma garantisini vererek küçük bir diplomatik taviz vermiş oldu. Böylece aslında Amerika Birleşik Devletleri garantili bir satım, Çin de garantili bir alım yapmış oldu. Yani Çin düşünüldüğünde yine kaybetmedi aslında. Tedarik güvencesi elde etmiş oldu. Özellikle şunu düşündüğümüzde dünya genelinde artık malların emtianın alınması değil, emtianın alınmasının garantisi çok önemli bir konuma geldi. Çünkü her yerde emtiayı bulabiliyorsunuz, adı ne olursa olsun, ama ona erişmek her zaman problem
1: İşte
0: olabiliyor.
1: konuştuk ya önceki haftada Türkiye'nin doğalgaz anlaşmalarını, LNG anlaşmalarını önceden yapması elini ne kadar rahatlattı?
0: Kesinlikle. Şimdi dünya genelinde kömüre bakalım. Yani niye bu kadar önemli bir konumda? Çünkü kömür hala büyük miktarda var olan, rezervleri bulunan ve görece daha kolay yöntemlerle alışılmış, konvansiyonel yöntemlerle çıkarılabilen ve çıkarması kolay, son derece basit, ilkel yöntemlerle çıkarabildiğiniz, eski madenciliğin devamı gibi bir yaklaşım. O yüzden kolay bir, maliyetsiz bir madencilik ve dünya genelinde 8,5 milyar tonun üzerinde.
1: Çok.
0: Hiç azalmamış, sürekli de artıyor. Bu çok önemli. Şimdi Çin'in küresel bir hakimiyeti var. Üreten ve tüketilen toplam kömürün yaklaşık %50'den fazlasını tek başına Çin'e ait. Tekrar ediyorum, üretilen ve tüketilen.
1: Yani 4 milyar neredeyse 4
0: Evet,
1: milyar ton.
0: tamamına Çin hakim durumda. Çin'in kurulu kömür gücü, yani kömürden elektrik üretme gücü 1,100 gigawatt. Bu birçok ülkenin toplam, yani dünyanın genel olarak geri kalanına neredeyse eşit durumda. Şimdi Asya'da çok büyük bir kömür iştahı var. Neden olduğunu son derece rahat anlayabiliriz. Çünkü Hindistan özellikle diğer enerji kaynaklarına doğrudan ulaşımda ve o fiyatlarla rekabet edebilme, o fiyatları ödeyebilme gücüne sahip değil. O yüzden daha görece ucuz olan kömüre dönmüş durumda. Batı dünyasında kömürden çıkış takvimleri açıklanıyor ama Asya ekonomilerinin vazgeçilmez bir ekonomik büyüme aracı olarak kömüre ihtiyacı devam ediyor. Ve demir çelik sektöründe kömür bağımlılığı maksimum durumda. Özellikle Asya'da, özellikle gelişmiş ülkelerin dışındaki ülkelerin tamamında yüksek sıcaklıklar gerektiğinde kömür
1: Akla ilk
0: kullanılıyor.
1: geliyor.
0: Evet, bunun yanında aynı zamanda hurdacılık sektöründe de, şimdi diyebilirsiniz ki ne alaka? Hurdacılık dediğimizde devasa boyutlarda, hani geçmesi 15-20 dakika süren o büyük gemilerin tekrar kesilip eritilip içindeki demirin, çeliğin ve diğer varsa madenlerin ayrıştırılma süreci hurdacılık işlemleri. Ve bunlar çok çok büyük enerji istiyorlar. Ve bu enerji isterken de geri dönüştürdüğünüz malzemenin maliyetinin minimize edilmesi için en ucuz yakıtı, yani kömürü tercih ediyorsunuz. Peki Avrupa'da, bize her zaman çevrecilik satan Avrupa'da neler var? Şimdi İngiltere'ye bakıyoruz, Avrupa'da değil artık ama Avrupa'nın en
1: Bir
0: azından
1: parçası.
0: bir parçası.
1: Kıtanın.
0: Şimdi İngiltere'nin tarihi bir kararı vardı. Ratcliffe-on-Soar diye en son aktif olan bir kömür santrali, enerji ürettiği, elektrik ürettiği bir kömür santrali vardı. Onu kapattı. Böylece İngiltere'nin elektrik üretiminde kömürün payı sıfıra indi ama kömür kullanımı sıfıra inmedi. Buna
1: Tabii ki
0: dikkat etmek
1: inmez.
0: lazım. Yani bu da bir ayrı bir
1: Çünkü İngiltere'de demir çelik sektörü
0: şaşırtıcı.
1: var.
0: Tabii.
1: Orada da hurda ve geri dönüşüm sektörü var baktığımızda.
0: Kömürün enerji ihtiyacı olan alanlardan komple çıkarılması önümüzdeki yüzyıllar içerisinde olabilecek bir şey. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Bunun kırılabilmesi için çok büyük bir güneş teknolojisini gelişimi gerekiyor. Yani bu gerçekleşirse hem maliyetler hem de kolaylıklar açısından kömürden çıkış mümkün olabilir ama

0: Önümüzdeki dönemde böyle bir şey görünmediği için kömürden kurtulmanın imkanı yok. Peki elektrik üretiminde Fransa'nın durumu ne? Fransa nükleer bir güç.
1: %70.
0: %70 civarında elektriğini nükleerden sağlıyor ve ileriye dönük fizyondan ayrı füzyon olarak da kurmak istediği bir sistem var. Ve ileriye dönük kömürü onlar da elektrik üretiminde sıfıra düşürmeyi düşünüyor. Bunlarda da son derece az. Peki Almanya'nın durumu ne? Almanya'nın genel olarak enerji ihtiyacı olarak kömürü kullanımı %5. Aa ne kadar güzel, hayır öyle değil. Bunun elektrik üretimindeki kullanımı ise %21. O da son yıllarda düştü. Daha önce %25 ile 35 arasında değişen bir rakamdaydı.
1: Kalanı sanayide kullanılıyor yani ya da
0: Evet.
1: konutlarda.
0: Ve her şekilde bizim dünya genelinde elektriğin kullanımında, özellikle Avrupa dahi olsa bu, kömürün vazgeçilmez bir yeri var. Peki Türkiye'de durum ne? Biraz Almanya ile ben kıyaslamak gereği hissettim. Hani her zaman yeşil bir ülke gibi görünen Almanya ile bizim aramızda neler fark var? Biliyorsun yaklaşık aynı, yani çok aynı değil ama benzer bir nüfus durumumuz var. Benzer, ikimiz de 80 milyon civarındayız. Onlar biraz daha üstünde. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yıllık toplam miktar, tüketim miktarı 132, 133 ton, milyon ton. Bizimki 132 milyon ton. Küresel tüketimdeki payı, onlar dünya 8.'si, biz dünya 9.'su. Kişi başına tüketilen 1,4 kilogram, bizde 1,3 kilogram. Kömürün elektrikteki üretim payı onlarda %21, bizimki %30 civarlarında ama bu değişken bir civarda. Genelde %25'lere kadar düşüyor. Yıllık kömürlü elektrik üretimi 104 terawatt saat, bizde 121 terawatt saat. İşte burada biraz
1: Birazcık
0: bir
1: daha fazla.
0: farklılık var. Kömürün toplam enerji arzındaki payı %14, bizde %25 civarında. Şimdi bu rakamlara baktığımızda Türkiye ile Almanya arasında çok çok büyük bir farklılık yok. Hatta onların bizim toplam tüketimi bizden biraz daha fazla. Yani Türkiye'nin dünya genelinde kendisini çevreci, sanayi devi olarak gören Almanya ile kıyaslandığında çok da geri kalır bir yanı yok. Bu konuda da bizim çok da kendimizi dövmemiz gereken bir yok. Hep kendimizi dövmeye alışık olduğumuz için söylüyorum.
1: Yani şimdi Avrupa Birliği ile müzakere sürecine baktığımızda dayatılan şeyler bize kendimizi dövmemiz gerektiğini söylüyor ama
0: Değil.
1: hani yıllar boyunca diplomasi muhabirliği yapmış biri olarak söyleyebilirim ki hiç öyle değil. Yani Avrupa Birliği ülkelerin çoğu Kopenhag kriterlerine uymuyor. Daha önce de uyuyor
0: Kesinlikle.
1: olmuşlar çünkü.
0: Tabii. Tabii uymuyorlar. Bu konuda haklısın. Şimdi dünyanın en çok kömür tüketen ülkelerine bakıyoruz. Çin'i söyledik zaten. Diğeri Hindistan. Hindistan gerçekten de engellenemeyecek bir şekilde dünyanın en büyük kömür tüketicilerinden birisi. Alternatifleri yok. Alternatif planları yok. Her ne kadar açıklasalar da, yani açıklananlar var ama bunun uygulamaya dönüşmüş bir hali yok
1: Yani Hindistan'ın
0: Hindistan'da.
1: alternatifi kömür yoksa odun olabilir. Yani daha böyle bir
0: Ne
1: doğalgaz
0: yazık ki.
1: getirelim, işte şey kullanalım, füzyon teknolojileri kullanalım falan değil.
0: Evet, yani dünya geneline baktığımızda İsrail'le tüm yakın ilişkilerine rağmen İsrail'in mesela yenilenebilir enerji buraya yenilenebilir enerji ihraç ettiğini görmüyoruz. Teknolojilerini ihraç ettiğini de görmüyoruz. Evet, üçüncüsü ABD. Değil mi? Şaşırtıcı, yani bizim ABD'den bekleyeceğimiz bir şey değil. Kömürü niye kullanıyorsun? Doğalgazın
1: Petrolün
0: var,
1: var, doğalgazın
0: petrolün
1: var.
0: var. Bunun her ikisinde de dünya liderlerindensin ama hayır, kömürün yaklaşık 410 milyon ton, bizim 4 katımız. Bir üçüncü sırada yer alıyor.
1: Ve onlarca nükleer santrali var.
0: Amerika'nın her şeyi var. Yani bu açıdan bakmak gerekiyor. Diğer büyük tüketiciler kim? Endonezya. Endonezya'nın şöyle bir dezavantajı var. Büyük bir coğrafya ve
1: Çok fazla adadan oluşuyor.
0: takım adalarından oluşuyor. Bu yüzden standart bir elektrik ağ kurmaları çok zor. Bu nedenle böyle bir
1: Çok özür
0: durumları
1: diliyorum.
0: var.
1: Balla
0: Buyur.
1: kesiyorum lafını.
0: Lütfen.
1: Bu modüler nükleer santraller konudan konuya atlayacağım ama
0: Evet.
1: sanırım en fazla o bölgenin sanayileşmesine fayda sağlayacak.
0: Japonya'yla Endonezya'nın böyle
1: Japonya,
0: bir,
1: Malezya, Endonezya.
0: evet, Japonya, Malezya, Endonezya'nın böyle bir artısı olabilir. Endonezya, Japonya, Güney Afrika ve Rusya ile. Rusya
1: Rusya da çok
0: anlaşılabilir.
1: ilginç.
0: Rusya çok geniş bir coğrafya. Yani dünyanın en büyük ülkesi. Çok çok büyük bir coğrafyası var. Çok çok az bir nüfusu var. Çok dağınık bir şehirleşme, popülasyon yoğunluğu merkezleri var. Bu aralarda bizim anlayabileceğimiz manada Türkiye'deki gibi merkezi ya da dağınık, daha doğrusu her noktaya ulaşabilecek bir merkezi elektrik yapısından söz etmek mümkün değil.
1: Bir de Barış, şimdi dünya küresel bir köy haline geldi. YouTube denilen mecrada işte dünyanın öteki köşesindeki bir evdeki günlük yaşantıya ilişkin süreci görebiliyorsun. Şimdi Rusya'dan çok fazla bu tür videolar var. Özellikle doğa ve şey videoları, oradaki hayat, köy yaşamı. Ya adam Sibirya'da yaşıyor.
0: Tabii yani.
1: Adam evinin duvarlarının içi, yatağının altında soba var, kömür atıyor oraya.
0: Evet.
1: Gece uyuyabilmek için.
0: Evet.
1: Dışarıdaki arabası sürekli çalışıyor.
0: Evet.
1: Çünkü kapanırsa
0: bir daha
1: motor donacak ve bir daha çalışmayacak. Dolayısıyla evet, ondan doğal gaz kullanayım beklemezsin. Kombisi olacak ve elektrik kesilirse, ki sürekli kesiliyor.
0: Evet, tabii.
1: O kombi kesilecek ve bir daha yanmayacağını biliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onu zaten beklemek bence hata olur.
0: Rusya ve Hindistan'ın burada birisinin fakirlikten dolayı, diğerinin de iklimden dolayı anlaşılabilir bir tarafı var. Peki en büyük ihracatçılar kim? Endonezya. Dünyanın en büyük ihracatçısı ve yıllık üretiminin neredeyse %80'ini kendi bölgesine, Çin, Hindistan ve Filipinlere veriyor. Yani hemen müşterileri de hemen yakınında. Avustralya dünya lideri. Çok büyük yatakları var. Ve Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a en büyük. Burada Tayvan önemli. Bakın, Avustralya'nın ait olduğu küresel kamp dolayısıyla, yani batı kampında sayıldığı için Çin'e en büyük ihracatçı konumunda değil. Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a.
1: Hı hı.
0: Yani Çin'in baş düşmanı.
1: Asyalı
0: yerlerine. Evet. Rusya'da üçüncü en büyük ülke. Avrupa Birliği'nin ambargoları sonrası ihracat rotasını Asya Pasifik'e, yani Çin'e çeviriyor.
1: Hı hı.
0: Çok basit. Ve Amerika Birleşik Devletleri yine kullandığı gibi de çok büyük satıcılardan bir tanesi. Kolombiya ve Güney Afrika geliyor. Kolombiya çok ilginç. Yani ben bunu çıkarana kadar Kolombiya'yı bilmiyordum mesela, bu bilgileri derleyene kadar. Afrika'yı biliyordum. Hani bizim ülkemizde de bir dönem
1: Afrika kömürü.
0: Evet. Kömür kullanmış birisi olarak ısınmada.
1: Yağlı kömür.
0: Kömür kovası taşımış birisi olarak biliyorum. Hep bizim kömür çuvallarının üzerinde menşe olarak Güney Afrika görünürdü. Bu nedenle dünyanın genel piyasasına, yani genel akışına baktığımızda kömür hala burada ve gitmeyecek gibi. Nerelerde kullanılıyor? En büyük pay %70 dünya genelinde elektrik üretiminde kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Bu çok çok önemli. Ve küresel elektrik üretimindeki %35'lik pay ile dünyanın en büyük elektrik kaynağı.
1: Hala.
0: Hala dünyanın en büyük elektrik kaynağı. Doğalgaza rağmen, petrolün çeşitli versiyonlarının kullanılmasına rağmen, yenilenebilir enerjiye rağmen. Bu da şunu gösteriyor: ilerleyen dönemde bizim dünyamızda var olmaya devam edecek. Biraz önce bahsettik. Sanayi ve endüstriyel ısınma ikinci sırada geliyor. Bunlar 15 ila %20 civarında değişiyor. Sanayi bahsettik, neden gerektiğini. Isınmayı da zaten söylemiştik. Konutsal ısınma da ikinci geliyor. Kimyada da bazı noktalarda gerekiyor. Girdilerden bir tanesi ama çok çok küçük. Her halükarda dünya genelinde şu ana kadar bizim kömürün yerine koyacağımız ucuz ve o derecede kalori üretecek bir alternatifimiz yok. Bu nedenle dünya genelinde kullanılmaya devam ediyor. Peki Türkiye'nin enerji denkleminde kömür ne? Nereye oturuyor? Bizim %20 ila 30 arasında değişen, çok ender olarak 35'lere çıkabilen bir elektrik üretiminde kullandığımız bir kömür var. Bu nedenle bizim elektrik miksimizde de önemli bir yer tutuyor. Hı hı. Fakat genel incelemelerimiz sonucunda, hep burada da konuştuk seninle birlikte, şu anda bizim en büyük enerji kaynaklarımız yenilenebilir enerjiye dönerken kömürü biz enerji karışımımızın, miksimizin içinden çıkaramayız. Böyle bir lüksümüz yok. Neden? Hürmüz'de gördük. Eğer doğalgazı alamasak, bizim daha önceden alım şartlarımız olmasa, Rusya'dan boru hatlarıyla gelmese, Azerbaycan'dan gelmese doğalgaz, bizim için son derece gerekli bir şeye dönüşecek.
1: Stratejik bir ürün.
0: Evet, stratejik bir ürün. Biz o yüzden sistemde çalışmasalar bile kömürden elektrik üreten termik santrallerimize ödeme yapmayı sürdürmeliyiz. Hı hı. Bu bizim için stratejik bir durum. Bizim için ithalatta bir cari açık kalemi, ithalat nedeniyle çok çok yüksek miktarda ithal ediyoruz. Elektrik üretiminde kullanıldığımız kömürün %90'ını ithal eder durumdayız. Hı. Çünkü bizim kömürümüzün ne yazık ki kalorisi düşük. Bu nedenle biz fazlaca ithal ediyoruz ve taş kömür ithal ediyoruz. Bizdeki ise lignit daha çok. Hı hı. Lignit biraz daha külü çok. Bunu yani ben tekrar ediyorum. Geçmişte soba kullanmış birisi olarak külü çok ama ısısı az.
1: Dinleyenlerimiz de böyle nostalji akıllarına gelmiştir. Yani
0: evet.
1: Pazar günleri çamaşırlar yıkandıktan sonra sobanın üzerine asılır.
0: Aa, evinin çok küçük güzel, çocuğu evet.
1: Kömürlüğe gider, kömürü iki kova doldurur getirir
0: evet.
1: Yedekli gece için.
0: 2053 yılındaki net sıfır emisyon hedefimiz için kömürün bizim miksimizden belirli oranlarda indirilmesi gerekiyor. Bu yolda da adımlar atılıyor ama şu andaki kullanım oranımız biraz yüksek açıkçası. Ama bizim durumumuz belli. Zaten kömür bile bizim cari açığımıza katkıda bulunuyor. Kömürden vazgeçmemiz mümkün değil. Doğalgaz ve petrol daha da büyük cari açıklara neden oluyor. Bu nedenle bizim bunu miksimiz içerisinde tutmamız gerekiyor. Şimdi dünya ne kadar yeşil enerji derse desin, devlerin masasında jeopolitik bir koz olarak hala kömür duruyor. Bunu da ABD ve Çin'in en son toplantısında sadece bir hafta önce imzalanan milyar dolarlık tarifeler poker masasında bir koz olarak kullanmalarından görüyoruz. Asya fabrikaları, dünya genelinde elektrik üretimi bu ihtiyacın hala burada olmasına neden oluyor. Dünya genelinde artık kömürün yerini alabilecek hızlıca bir şeyi beklesek de bu yok ne yazık ki. Hala da bulabileceğimiz şüpheli. Tüm bu denklemde bize bir resim çizmek gerekirse şunu anlamak gerekiyor. Enerjinin artık ülkelerin en büyük güvenlik sorunlarından birisi olduğunu kabul etmesiyle birlikte kömür her zaman bir alternatif olarak Türkiye'ye dahil bazı ülkelerin ana ihtiyaç listesinin başında gelirken bizim gibi ülkelerde miksimizin içerisinde arz güvenliğimiz gerekçesiyle mutlaka tutmamız gereken bir emtia, bir meta ve bu meta hala çok çok büyük miktarlarda çıkarılıyor, çok çok büyük miktarlarda satılıyor ve diğer ürünlere göre çıkarması kolay, çıkarması ucuz, nakliyesi kolay, nakliyesi ucuz.
1: Evet. Yani baktığımızda kömürün stratejik değerinin hiçbir zaman için azalmayacağını söylemek çok rahat bir biçimde. Senin de belirttiğin gibi mümkün. Ben kömürün bu sıfır emisyon hedefleri bakımından ülkelerin, çünkü buna ciddi katkı sağlayan ürünlerden bir tanesi sürekli olarak yanan bir petrol ürünü.
0: Evet. Yani
1: egzoz gazından daha şey. Bunun filtrasyonu için çeşitli çalışmalar var. Hani Avrupa'da özellikle bu konuda yoğun bir çaba olduğunu görüyoruz. Ben önümüzdeki süreçte kömür tüketiminin mevcut krizlerin devam etmesiyle birlikte kömür tüketiminin azalması bir yana artmasını bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatları dalgalandıkça, yükseldikçe kömür daha güvenli, taşınması daha kolay bir ürün olarak öne çıkıyor. Hali hazırda çıkarılmış rezervler var.
0: Evet.
1: Ve bu rezervleri kolayca nakledebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir ekstra boru hattı yapmak gerekmiyor. Herhangi bir kuru yük tankeriyle rahat bir biçimde götürebiliyorsunuz.
0: Sadece yani ülkeden ülkeye değil, bunu aldıysanız, çıkardıysanız ülke içerisinde de ulaştırmak çok kolay.
1: Evet.
0: Trenlere yüklüyorsunuz. Hani bu nedenle birçok kolaylığı var. Fiyatının yanı sıra bu kolaylıklar da onu kullanmayı ve tercih etmeyi hızlandırıyor.
1: Hızlandırıyor. Ben teknolojilerin kömürün çıkardığı gazın, yani yanarken çıkarttığı karbon bazlı hava kirliliğine neden olan gazın ve küresel ısınmayı etkileyen karışımının filtrasyonu için teknolojiler geliştirilmeye başlanacağını düşünüyorum. Şimdi bu birazcık daha geri planda kalmıştı. Temiz enerjinin kullanımı arttığı için çok fazla buraya eğilmiyordu insanlar. Ama mutlaka bu konuda farklı teknolojileri yakında göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, bazen maliyetleri o kadar yüksek oluyor ki bunların, işte filtre yaptırmanın, fabrikalar yaptırmıyorlar filtre ve cezasını ödüyorlar her
0: Evet.
1: yıl. Çünkü daha ucuza geliyor onlar
0: Evet.
1: için. Ama bunun da önüne geçilecektir. Bu sadece Asya'da değil, Avrupa Birliği'nde de zaman zaman bizim ülkemizde de aynı şekilde
0: Almanya'da dahi
1: işliyor.
0: yani.
1: Tabii. Hatırlamıyor musun işte bu meşhur bir Avrupa'nın yarısındaki araç fiyatlarının, araç modellerine sahip araç firmasının emisyonlarla oynayıp

0: Amerika'da yakalanıp milyarlarca dolar
1: 3 milyar
0: ödemesi.
1: dolar
0: Evet.
1: civarında bir ceza ödemişti.
0: Dünyanın en büyük üreticilerinden birisi ve gözümüzün içine baka baka yapmış bunu.
1: Evet. Ve dolayısıyla hani ben bu filtrasyon konusunda çeşitli teknolojilerin gelişeceğini düşünüyorum. Gelişmek zorunda. Çünkü kömürü kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yani insanlık vazgeçmeyecek.
0: Ya ben yine de buraya bir not düşmek isterim. Bunun önündeki hızlıca elimine edilmesinin önündeki en büyük engel şu anda yenilenebilir enerjilerdeki ihtiyaç duyulan teknolojik sıçrama. Yani eğer piller, bataryalarda bir teknolojik kırılma yaşarsak, tıpkı daha önceki bilgisayar işlemcilerinde olan kırılma gibi, o zaman bu süreç çok hızlı bir şekilde gelişecek ve kömürün hayatımızdan çıkışı hızlanacaktır.
1: Evet, yani tabii gönül ister ki kömür hayatımızdan çıksın bir
0: Evet.
1: şekilde. Ama hani bana biraz zor geliyor. Şimdi baktığımızda mesela Türkiye'deki iller bazında üretimi ben açıkçası merak ettim
0: Evet.
1: program sırasında. Hani dünya üretimlerini biliyoruz ama Türkiye'deki illeri çok bilmiyoruz. Mesela başlıca kömür sahaları Kahramanmaraş, Manisa, Kütahya, Muğla, Ankara'ymış.
0: Zonguldak değil öyle mi?
1: Zonguldak 6. sırada.
0: İşte bunu bir yani ben bunu bildiğim için insanlar şaşırsın diye söyledim. Bizim için Zonguldak dünyanın sanki kömür merkezi
1: Evet.
0: gibidir.
1: Yani 80 il ve Zonguldak.
0: Evet.
1: Pandemi döneminden sevgili dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Çünkü orada da daha geç bitmişti.
0: Evet.
1: Kömür özellikle Ereğli'deki demir çelik fabrikası nedeniyle. Baktığımızda devamlı da şöyle geliyor. 7 numarada Şırnak, 8'de Sivas, 9'da Çanakkale ve 10. sırada da Adana geliyor. Yani tabii bu üretimler oradaki sektörün ihtiyacına göre yapılıyor daha çok. Yani var diye hepsini çıkartalım, tek seferde gönderelim değil. Bu üretim sıralaması belki de havzadaki kömür miktarı bakımından şimdi bilemiyorum. Zonguldak daha önde olabilir ama en nihayetinde Maraş bölgesinde mesela demek ki çok daha fazla kömüre ihtiyaç var ki
0: Evet.
1: Afşin Elbistan bölgesinde üretim devam ediyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de de ilk 10'da bu şekilde baktığımızda toplam lignit üretimi 2025'te 80 milyon ton olmuş neredeyse. Yani o da çok ciddi bir bakımdan yani yüksek bir miktar. Aslında öyle şey değil. Ve buna rağmen biz %80'ini lignitin ve taş kömürünün satın almak durumunda kalıyoruz. O da kullanım miktarının aslında çokluğunu bize gösteriyor. Eklemek istediğin bir şey var mı Barış?
0: Teşekkür ederim benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Şimdi kömür göz ardı etmemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Çünkü daha önce dediğimiz gibi dünya savaşına bile neden olmuş bir ısınma ve enerji aracı, sanayileşme ve elektrifikasyon süreçleri de devam ettikçe kömüre olan ihtiyaç da sevgili Barış Sağlam'ın da belirttiği gibi devam edecek gibi görünüyor. Tamamen hayatımızdan çıkartmak için ise özellikle yenilenebilir enerjilerde böyle çok devasa atılımlar,
0: Evet,
1: devasa
0: gerçekten öyle.
1: devasa teknoloji gelişimlerine ihtiyaç duyuyoruz. Elbette azalacaktır ama tamamen çıkmayacaktır diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz programımızı sizler için Gülşen Aybas hazırladı Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan da sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü program partnerim Barış Sağlam ile birlikte ben Mahmut Gürer sizlere enerji gündemini kömür bakımından aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda gündem enerjide buluşmak üzere diyelim. Hepinize mutlu günler dileyelim.
2: Gündem enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün 1980'li yılların unutulmaz basketbol atmosferinden söz edeceğiz. 80'li yıllar basketbolun sadece bir spor dalı olmaktan çıkıp küresel bir kültür ve devasa bir eğlence endüstrisine dönüştüğü dönem.

0: Bu 10 yılda özellikle Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA iflasın eşiğinden kurtulup dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri haline gelmesini sağlayan benzersiz bir yetenek havuzuna da ev sahipliği yapmıştır. Batı yakasında Lakers Showtime dönemini başlattı. Magic Johnson'ın oyun kurucu vizyonu basketbolun hızını ve estetiğini kökten değiştirdi. Bakmadan atılan paslar, tam saha baskı sonrası yapılan hızlı hücumlar ve Kerem Abdülcabbar'ın meşhur çengel atışlarıyla Lakers parkeyi adeta bir şov sahnesine çevirdi. Doğuda ise köklü geneliyle Boston Celtics, Larry Bird önderliğinde bu görsel şölenin karşısındaki en büyük güçtü. Bird'ün oyun zekası, şut yeteneği ve soğukkanlılığı Celtics'i zamanla sert ve disiplinli bir makineye dönüştürdü. Magic Johnson ve Larry Bird arasındaki bireysel rekabetse basketbolun kolektif bir oyun olduğunu da tüm dünyaya kanıtladı. 1980'lerin sonuna doğru oyunun karakteri biraz daha sertleşti. Detroit Pistons, Bad Boys yani kötü çocuklar lakabıyla fiziksel oyunun sınırlarını zorlayarak üst üste şampiyonluklar yaşadı. Isaiah Thomas'ın liderliğindeki bu ekip Lakers ve Celtics hegemonyasına son veren beklenmedik bir başka güçtü. Ancak 1984 yılında lige adım atan bir genç basketbolun çehresini tamamen değiştirecekti. Michael Jordan. Havada asılı kaldığı saniyeler ve kazanma hırsıyla ünlü bu genç adam 80'lerin mirasını devralarak 90'ların mutlak krallığına hazırlanmaya başlıyordu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın.